duvarların içinden geçersiniz. Hiçbir şey sizin için real değildir. Sadece bir görüntüden ibarettir. İşte Allah Teala buna arzın gaybı diyor ve göklerin, semavatın gaybı diyor. Allah razı olsun. Nahl Suresinin 78. ayet-i kerimesi,

Oraya geçmeden evvel Allah-u Teala'nın burada kıyametten de bahsetmesi söz konusu. Yani bir göz kırpma zamanı diyor, ne kadar bir zaman alırsa kıyamet de o kadar bir zamandır. Allah-u Teala kıyamet günü zamanın geriye işlemesinden bahsediyor. Geriye doğru giden zaman, zamanın başlangıcındaki büyük patlamaya geri dönüyor. 70'ten geleceğe doğru gelen o bir tek noktanın patlatılmasıyla geleceğe doğru yönlendirilen bütün partiküller için, enerji partikülleri için zaman başlamıştır. Kıyamet günü sona erecektir. Devamlı kainat büyüdüğü için zaman devam edecektir kıyamete kadar. Kıyamet günü ise zaman duracaktır. Sonra gravitasyon başlayacaktır. Yani bütün gezegenler, güneş sistemleri birleşecekler ve uzay giderek küçülecek ve bir noktaya geri dönülecektir. Bütün bunlar Allah'a göre göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman parçası içinde gerçekleşir. Zamanın sıfıra çok yakın bir hüviyet kazanması hali. Ve Nahl Suresinin 78. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemu şey'en ve ce'ale lekumus sem'a vel ebsare vel efidete leallekum teşkürûn. Kelimeler vallahi ve Allah ahrecekum sizi çıkardı. Min butuni karnından ümmehatikum sizin annelerinizin. La talemun bilmiyorsunuz şeyen bir şey. Fecale ve kıldı yaptı. Lekum size, sizin için, es-sem'a, işitme hassası, ve el-ebsare ve görme hassası, ve el-efidete, gönül, kalp, fuat, anlama, idrak etme hassası. Efidet kelimesi, fuat kelimesinin çoğulu, fuat, idrak etme hassası. Lealekum, umulur ki siz, böylece siz teşkürün, şükredersiniz. Ve kelimelere ulaştıktan sonra cümleciklere bir bakıyoruz. Vallahu ahrecekum ve Allah sizi çıkardı. İhraç etti. Min butuni ümmehatikum. Annelerinizin karnında. La talemune şeyen bir şey bilmiyor halde. Ve cealne lekumus sem'a ve sizi işitme hassası ve size işitme hassası kıldı.

Vel epsare vel ef idete ve görme hastası ve idrak etme hastası leallekum teşkurun, umulur ki böylece şükredersiniz. Allah Teala buyuruyor ve Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Ve sizi işitme hastası semi, görme hastası basar ve idrak etme hastası fuat sahibi kıldı. Umulur ki böylece şükredersiniz. Allah Teala bu hastaların ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Bu hastalara başlangıçta insanlar sahip değiller. Görme hastaları çalışmıyor, işitmiyorlar ve idrak edemiyorlar. Görme hastasının sahibi değiller, basar hastaları çalışmıyor. Üzerinde, basar hastasının üzerinde bir gışavet adlı perde var. Kulağın sem'i hastası çalışmıyor. Çünkü kulak mühürlü. Yani kişinin işitme hastası çalışmıyor. Çünkü mühürlü. Kişinin kalbindeki fuat hastası çalışmıyor. Çünkü kalp mühürlü. Eğer uzuvlardan hareketle gidersek, gözler görmüyor. Çünkü üzerinde hicab-ı mestürü var, gizli bir perde var. Kulaklar işitmiyor çünkü üzerinde vakra var. Kalpler idrak etmiyor çünkü üzerinde ekinnet var. Böyle insanları Allah-u Teala ölü kabul ediyor. Sonra onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah-u Teala gözlerdeki hicab-ı mestüreyi, kulaklardaki vakrayı, kalplerdeki ekinneti kaldırıyor ve kaldırdığı ekinnetin yerine de ihbat koyuyor. Böylece görmeyen, bakan görmeyen insanlar görmeye, duyan ama manaya varamayan, işitmeyen insanlar işitmeye, manaya varmaya başlıyor ve idrak edemeyen insanlar idrak etmeye başlıyor. Allah razı olsun. İşte burada şükretmemiz de söz konusu Allah-u Teala'ya.

Ayet 79 Nas Suresi 79. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elem yerav ile tayri musahharatin fi cevvis sema ma yumsikuhunne ilallah inne fi zalike le ayatin li kavmin yu'minun. Kelimeler elem yerav, görmüyorlar mı, görmediler mi? İle tayri, kuşları, musahharatın, emir altına alınanlar, emre amade kılınmış olanlar. Fi cevvi es-semai, semanın hava boşluğunda, havada. Ma yumsikuhunne, onları tutmaz, havada durduramaz. İlallahi, ancak Allah. Yani Allah'tan başkası durduramaz. İnne muhakkak ki, fi zalike bunda vardır. Ne ayetin, elbette ayetler, li kavmin, bir kavim için, yu'minin, mümin olanlar. Ve cümlecikler, elem yerav ile tayri, kuşları görmediler mi? Musahharetin emre amade olan, fi ceviz semai, göklerin boşluğunda, ma yumsukuhunne ilallahi, illallahi, onları Allah'tan başkası tutamaz, boşlukta tutamaz. İnne fi zalike, muhakkak ki bunda vardır, le ayetin, ayatin, elbette ayetler, li kavmin yu'minun, mümin olan bir kavim için. Ve cümlecikleri birleştiriyoruz. Onlar göklerin boşluğunda emre amade olan kuşları görmediler mi? Onları Allah'tan başkası boşlukta tutamaz. Muhakkak ki bunda mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Kuşlar göklerin boşluğunda emre amade. Allah onlara uçmasını öğretiyor. Hava da bir cisim olduğu için kuşlar Allah'ın uçuş tekniğiyle uçuyorlar. Yapıları da ona göre. Bir uçakla bir kuş arasındaki benzerliği düşünün. Kuşların gagaları, yeme uzuvları havayı yaracak şekilde dizayn edilmiştir. Kanatlarıyla havayı geriye doğru iterek havada kalmayı başarırlar. Yapıları ona göredir. Yani Allah onları o şekilde yaratmıştır ki onlar uçan mahluklardır. Allah öyle yarattığı için uçabiliyorlar. Muhakkak ki diyor Allah Teala bunda mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir beraberlik daha bu akşam inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın sizleri hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızda, dileklerimizde, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere. Allah'a ulaşmaktan bahsetmek istiyorum size. Gök katlarından bahsetmek istiyorum. Gök katlarındaki olaylardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin bunları yaşaması mümkün değildir. Öyleyse baştan başlayalım. Çabucak vuslatın başladığı noktaya ulaşalım. Ondan sonra da gök katlarını anlatalım inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim 28 basamak üzerine dizayn edilmiştir. Vuslat olayı, yani insan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması 14. basamakta başlar, 21. basamakta son bulur, ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Öyleyse kısaca 14. basamağa ulaşalım önce. Oradan vuslatı detaylarıyla vermeye çalışalım inşallah. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Olaylara karşı tavrını ortaya koyar. İşte bu kişinin olayları değerlendirmesi, iç dünyasında nasıl değerlendiriyor, dış dünyasında nasıl dışarı yansıyor diye Allah-u Teala tarafından bu bilinir. Ve kişinin kalbinde olayları değerlendirmesi açısından Allah-u Teala hayır görürse o kişiyi seçer. Seçilen kişilerin büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlardır. Ve üçüncü basamakta onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda üçüncü basamaktadır. Ve Allah o dilek vücuda geldiği an onu işitir, bilir ve görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelliye başlayacaktır. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlar. Beşinci basamakta bu tecelli kişinin baş gözlerinde bulunan Hicab-ı Mestura adlı bir perdeyi oradan alır ve kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Altıncı basamakta Allah o kişinin kulaklarındaki Vakra isimli engeli alır. Kişi irşat makamının söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya başlar.
Yedinci basamak da Allah-u Teala kişinin nefsinin kalbinde bulunan ekinnet isimli bir engeli, idrake mani olan engeli alır, yerine ifat koyar ve kişi işittip de kalbine ulaştırdığı şeyleri idrak etmeye başlar. Burası idrak noktasıdır o kişi için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta kişi için idrak noktası. Yedinci basamaktır. Bu yedinci basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diler dilemez o kişinin üzerinde derhal bu sonuçları oluşturmuştur. Bununla kalmaz Allah-u Teala. O kişinin kalbine ulaşır ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. 10. basamakta kişi. Ve bu noktadan itibaren kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah-u Teala'dan gelen rahmetle fazl isimli iki nur kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Kalp mühürlüdür. Bu mühürlü kalbin içine sızabilen rahmet nurlarıdır. Rahmet nurları kalbin içine sızar, sızmaya başlar. Burası 11. basamaktır. Bu sızıntı %1, sonra da %2 bulacaktır. Daha fazla artmaz. Ve bu %2 rahmet nurunun kalbe sızmasıyla o kişinin kalbinde huşu oluşur. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıp da Allah-u Teala'dan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi 13. basamaktadır. 12. basamakta huşu oluşur. 13. basamakta Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak önünde diz çöküp tövbe eder. Burası 14. basamaktır. Tövbe ile birlikte kişi yeni bir statü kazanır, yeni bir durum kazanır. O artık vuslata ehil birisidir. Vuslata başlayabilecek bir hüviyet kazanmıştır. Önce o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Allah'ın katından gelen ruh kişinin başının üzerine geliyor ve onunla destekleniyor. Yani orada devamlı kalıyor. Peki ne yapıyor bu gelen ruh? Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine ruh göndeririz diyor. Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onlara yevmit talakın geldiğini haber vermek üzere. O kişinin ruhuna devrin imamının ruhu bu başın üzerine ulaşıp orada yerleşiyor ve kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a mülaki olma günün, Allah'a ulaşma günün geldi. Yani bu vücudu terk et ve Allah'a ulaş. Sana bu emri tebliğ ediyorum. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine gelir yerleşir ve Allah-u Teala arkadan kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimeti. Kalbin içindeki küfrü alır, küfür kelimesini alır. Üçüncü nimeti, kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti.
Ne diyordu Allah Teala? Onların başlarının üzerine ruh göndeririz ve kalplerinin içine iman yazılır. Kalbinin içine iman yazılmış oldu. 4 nimet aldı kişi Allah'tan. Ve Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan suresinin 70. ayet girmesi gereğince kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Allah'ın 5. nimeti. Bundan sonra vuslat için ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkabilmesi için 3 hidayet birden başlar. Nefs tezkiye olmaya başlar. Nefs tezkiye şartlarının artık sahibidir. Nefsin kalbindeki ekinlet alınmıştır. 1. Yerine ifat konulmuştur. 2. O kişinin nefsinin kalbine Allah nur yolu açmıştır göğsünü şerh ederek. 3. Her kişinin kalbindeki nur kapısı Allah'a döndürülmüştür. 4. Bunların her biri bundan sonraki vuslat için geçerli. Ve kişi bu şartlarla nefsinin kalbinde iman kelimesi yazılı olarak zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlı iki grup nur. O kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbin açılmış olan, hareketli hale gelmiş olan mührün üzerine baskı yapar. 4 grup enerji, rahmet, faz, rahmet, salavat. Bu baskı sebebiyle mühür kalbin alt boyutuna iner. Alttaki zulmani kapıyı kilitler, mühürler. Rabbani kapının üzerinde bulunan mühür aşağı inmiş ve zulmani kapıyı kilitlemiştir. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları o kişinin kalbine giremez. Kalpteki kalbi baştan aşağı işgal eden karanlıklarsa Allah'ın nurlarının yukarıdan gelen baskısıyla ve fazılların itme kuvvetiyle, salavatın, salavat nurlarının itme kuvvetiyle nefsin kalbini bir iki dakika içinde bütün afetlerden temizlerler. Ve iman kelimesinin etrafında Allah'ın katına inen rahmet, fazl ve salavattan salavat nurları iman kelimesinin etrafında onun çekim gücüne tabi olarak toparlanmaya başlar. Karanlıkların gitmesinde ve iman kelimesinin karanlıklar sebebiyle negatif etkilenmesine mani olan salavat nurları da kalbi fazıllarla beraber doldurur. Nefsin kalbinde yapılan zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nur gelmesi devam ederken iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlarlar. İşte bu nefsin tezkiyesinin başlamasıdır. Bu fazılların toplanması süresince %1, %2, %3, %4, %7'ye ulaştığı zaman nefse emmare tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte burada Rabbin rahim esması tecelli ediyor, fazılları getiriyor ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanıyor. %7 nur oluşuyor kalpte.
Ne demek bu? Şu demek. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu. Afetlerin de hepsine şeytanın tesir etme imkanı var. Ayrıca afetler zaten Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır olan bir hüviyetle yaratılmıştır. Bu yaratılışın ötesinde şeytanın da onları azdırması söz konusudur. Aynı istikamette, Allah'ın emirlerine karşı çıkma istikametinde, yasak ettiği fiilleri işleme istikametinde şeytan da onları ayrıca azdırır. Peki, bir de ruhumuz var. Ruhumuzun kalbi ise hasletlerle dolu. Nefsimizdeki bütün negatif faktörlere karşı onların tam zıttı olan pozitif bütün faktörler ruhumuzun kalbinde. Ve fizik vücudumuz aklımızın kumandasında. Aklımızsa nefsimizden ve ruhumuzdan gelen sinyallere göre fizik vücudu idare edecektir. İşte akıl eğer Allah'ın bütün emirlerinin devre dışı kaldığı, yasak ettiği bütün fiillerin işlendiği bir ortamda yaşarmışsa, şuur kazanmışsa ve insanlar bunu bir marifet zannediyorlarsa, Allah'ın emirlerine karşı çıkmayı, yasak ettiği fiilleri yerine getirmeyi, aklın orada kazandığı şuur sebebiyle kararını çoğunlukla nefsin talepleri, nefsin afetlerinin talepleri istikametinde vermesi söz konusu olabilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefs, Allah'ın yasak ettiği fiilin işlenmesi konusunda akıldan talepte bulunur. Ruh da mutlaka buna itiraz eder. Bunun işlenmemesi gerektiğini ifade eder akla ama kararı akıl verecektir. Allah neyi yasak etmişse onun işlenmesi konusunda nefs ısrar eder. Ruh da onun işlenmemesi konusunda, Allah'ın yasak ettiği fiilin asla işlenmemesi konusunda ısrar eder. Nefs ve ruh birbirine ters hüviyette yaratıldıkları için devamlı aralarında çekişme vardır. Kavga vardır. Diyalektik bir kavga. Diyalektik sürtüşme. İşte böyle bir dizaynın ötesinde insanoğlu. Nefse ruh arasındaki devamlı çatışma sebebiyle kişi iç dünyasında huzursuzdur. Nerede kaos varsa, nerede kavga varsa, nerede anlaşmazlık varsa orada insanoğlu huzursuzdur, sıkıntılıdır. Onun için insanlar nefslerinde afetler var olduğu ve duruma hakim olduğu sürece devamlı bir huzursuzluğu yaşayacaklardır. Tatmin olmazlar, huzursuzdurlar. İç dünyalarında devamlı kavga vardır nefsleriyle ruhları arasında. İşte böyle bir ortamın yarıya kadar şekillendiği, yani nefsin kalbindeki afetlerin %50'den fazla yok olduğu bir noktaya ulaştığınız zaman vuslat olayı tahakkuk eder. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu süreç içinde
ruhunuz 7 tane gök katını aşacaktır. Ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Vuslata nail olacaktır. Bu süreç içinde de bütün gök katlarını aşacaktır. Nefsin kalbindeki nur birikimleri ilk %7'de nefsi emmare, ikinci %7'de nefsi levvame, üçüncü %7'de nefsi mülkime, dördüncüsünde nefsi mutmainne, beşincisinde nefsi radiye, altıncısında nefsi mardiye ve yedinci gök katında nefsi teskiye adını alır. Her seferinde %7 fazilet birikimi kalpte gerçekleşir. Evvelce de biriken %2 ile beraber orası vuslata ulaştığınız nokta nefsinizin kalbinin %51 nurlarla kaplanması neticesini doğurur. Bu ise artık nefsinizin kalbinde şeytanın karanlıklarının değil Allah'ın nurlarının hakimiyet sağladığı noktadır. Bu noktaya ulaşmanın anahtarı zikirdir. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Bu 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Ve nefsi tezkiyeye başlamıştır. Nefs tezkiyesine paralel bir dizayn içerisinde ruh nefsteki her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Bu Allah'a doğru yaptığı yolculuk Allah'a ulaştığı devreye kadar devam eder. Bu yolculuğun adı seyr-i sülüktür. Allah'a ulaşmak ise vasıl olmak anlamına, vasıl olmaya ermek, yani vuslata ermek, kavuşmaya ermek, Allah'a kavuşmaya ermek denir. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. Ne ermiştir? Ruh ermiştir. Kişinin ruhu Allah'tan gelen bir emanettir. Ve bu emanet sahibine geri döndürülmüştür. Sahibine vasıl olmuştur. Kişi vasıl olduğu için vuslata ermiştir. Yani ermiştir. Türkçedeki adı da ermiştir kişinin. Allah'ın bütün evliyasına, Allah'ın bütün velilerine Türkçe'de ermiş denir. Arapçası evliya kelimesidir. Dost manasına gelir. Veli kelimesi dost demek, evliya da onun çoğulu veliler. Ama Türkçemizde tekil olarak kullanılmaktadır. Öyleyse vuslat olayının bize ulaştıracağı yer Allah'ın evliyası olmaktır. Ruhumuz 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte bunun için ruhumuz devrin imamından aldığı emir gereğince fizik vücudu terk edecektir. Ve hangi dergâhtan tabiyetini gerçekleştirmişse ruhu oraya ulaşacaktır. Sonra ne olacaktır? Sonra ruh %7 nur birikimi sağlandığı zaman ana dergaha ulaşacaktır. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ve oradan altın kapıdan bir çıkışla vuslat başlayacaktır. (Gülüyor)
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerinizde en önemli unsur vuslattır. Allah-u Teala ruhunuzun, sizde bir emanet olarak bulunan ruhunuzun mutlaka Allah'a ulaşmasını istiyor. Diyor ki biz emaneti dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten çekindiler, kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir emanetiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu emanetinizin adı ruh. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Nefsiniz var, ruhunuz var, fizik vücudunuz var. Ve ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Allah-u Teala Secde Suresinin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Nefyettim diyor, üfürdüm. O üfürdüğü ruhu da kendisine geri istiyor. Tam 12 defa üzerimize farz kılmış bunu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Bu anlatacağımız vuslat olayı, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a geri dönmesi olayı, emanetin sahibine iade edilmesi olayı. Ne diyor Allah-u Teala Nisa 58'de? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Emanetleri o emanetin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah emanetleri sahibine iade etmeyi, teslim etmeyi, tevdi etmeyi emreder. Öyleyse emaneti, bu emanetlerden bir tanesi ruhtur. Ruhu mutlaka sahibine teslim edeceksiniz. Bununla vazifelendiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu teslim keyfiyeti hepiniz için bir farzdır. Tam 12 defa üzerinize farz kılınmıştır. Allah'ın 12 defa farzına gelin beraberce bir bakalım. Ne diyor Allah Teala? Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekumul azabe. Sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Üzerimize gelecek olan azabı ister kabir azabı olarak düşünün, ister cehennem azabı olarak düşünün, netice değişmez. Her halükarda bu hayattayken emaneti Allah'a iade etmeniz gerekiyor. Allah'a
teslim olmanız gerekiyor. Önce ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz gerekiyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol.

Hala rücu et diyor. Sonra Allah-u Teala'nın dizaynını görüyoruz.

Allah 4. ayet-i kerimede diyor ki fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Zariyat 50. Ve 5. ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, dönmüşse, ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yola tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşayü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah-u Teala kendi zatına davet ediyor.

Böylece altı ayet-i kerime ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kılmış. Yedinci ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a dön, Allah'a ulaş.

8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah Teala burada Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhtan bahsediyor. Ulaştırılmasını emretmiş Allah Teala. Emri Allah Teala burada kesinleştirmiş. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Emir açık ve kesin. Allah'a ulaştırmamızı Allah'ın emrettiği ruhumuz. Allah emretmiş. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davete bakıyoruz. Davet Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa et. Ruhunu da ve içini

11. ayet-i kerime Maide 7. Allah-u Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. O günü hatırlayın ki ezeldeki günü işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi size vasiyet etti. Allah-u Teala elestü bir Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Evet cevabını alıyor. Hepimiz evet diyoruz. Sen bizim Rabbimizsin. Galib dediler ki bela evet. Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Bana teslim olacağınıza dair yemin verin. Sizlerden misak istiyorum ey fizik, ey nefs, ey ruhlar. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşın. Sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olun. Ve böylece ey ruhlar bana teslim olun, ey fizik vücutlar bana teslim olun, ey nefsler bana teslim olun diyor Allah-u Teala. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki, semina, işittik. Öyleyse ifa edin diyor Allah-u Teala. Yemin, misak ve ahd veriyoruz Allah-u Teala'ya teslim olacağımıza dair. Ve Allah-u Teala soruyor, itaat ettiniz mi emrime? Atana diyoruz, itaat ettik. Yemin de, misak da, ahd da verdik. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Böylece bir muhteva çıkıyor ortaya. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla alakalı kesimi de içine alan ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimi konusunda aldığa verdiğimiz yemin, misak ve ahd. Ve sonra Allah-u Teala diyor ki Nisa 58'de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. 12. ayet-i kerime. ile ruhumuzun Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatına ulaşması emrolunuyor. Nerede kalmıştık? Bir muhtevadan bahsediyordu Allah-u Teala. Allah'a ruhumuzun ulaştırılması. Bunun için ne olması lazımdı? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazımdı. Allah'ın 10 tane insanı bizim mürşidimize ulaştırması lazımdı. Ulaştık her ikisine de. Ve mürşidimize ulaştıktan sonraki 10 tane nimeti sayıyorduk. 6. nimet nefs tezkiyesine başlamamızdı. Peki nefs tezkiyesine paralel olarak 7. nimet nedir? 7. nimet de ruhumuzun her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselmesi. Bugünkü konumuz zaten bu. Bu 7. nimet. Ruhumuz
gök katlarında Allah'a doğru bir yolculuk yapacak ve Allah'ın zatına biz ölmeden evvel hayattayken ulaşacak ve misyonunu tamamlayacak. Peki Allah'ın 8. nimetine, 8. nimeti de fizik vücudumuzun, nefsimizin afetlerini yok etmesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulması. Aynı paralelde, aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulması. Nefsimizde %7 nur birikim olduysa, fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan %7 kurtuluyor. Neden? Çünkü nefsimizin %7 afeti yok, %7 fazilet gelmiş onun yerine. Öyleyse nefsimizin %7'si Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiillere iştirak etmiyor, işlemiyor onları. Onları işlemek istemiyor. Bir %7 daha nur birikimini, birikimi olduğu zaman nefsimizin kalbinde, nefsimizin kalbindeki nurların %14'ü Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasakları işlemiyor. Yani muhteva adım adım değişiyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi belirdiği zaman şeytanın hakimiyeti %7 daha azalıyor. Fizik vücudumuz %7 daha şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Allah'a kul oluyor. Böylece huşuda %2 nur kazanmıştık, rahmet. Ondan sonra da 7 defa %7 nur birikimini gerçekleştirdiğimiz zaman %49 fazilet, %2 de rahmetten oluşan %51 oranında bir nur birikimi söz konusudur. İşte burada şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Nefsin kalbinde başlangıçta Allah'ın nurlarının hakimiyeti sıfır iken sonuçta bu rakam %51'e yükselmiştir. Yani bunun manası şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Yerden daha aşağıya düşmüştür. Nurların hakimiyeti %0'dan %51'e yükselmiştir. Artık şeytan hakim değildir nefsimizin kalbine. Çoğunluk artık ruhun hasletlerine paralel bir dizayn içerisinde. Ve daha sonraki devrelerde şeytanın hakimiyeti giderek azalacaktır. Fena makamında %61 olacaktır nurların hakimiyeti. Beka makamında %71, zühd makamında 81, muhsinler makamında %91 olacaktır. Ve daimi zikre ulaştığımız zaman %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun hasletlerine paralel bir seyir alacaktır, hüviyet alacaktır. Allah'ın bütün emirlerini nefsimiz de yerine getirecektir. Ruhumuz zaten yerine getirmektedir. Böylece iç dünyamızdaki, dış dünyamızdaki ve Allah ile olan ilişkilerimizdeki kavgalar, itaatsizlikler sona erecektir. İşte bu konuda nefsimizin kalbindeki nurlar sıfırken, biz huşudayken %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Sadece %2. Sonra irşat makamına ulaşırız. Ve irşat makamına ulaştıktan sonra nefsimizin kalbinde nur birikimi başlar. Nefs tezkiyesi başlar. Ona paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu nefsimizin tezkiyesi 6. ihsan. Ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkışı nefs tezkiyesine paralel olarak 6. nimetten sonraki 7. nimet ve fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması 8. nimet. Peki 10 tane nimet var demiştik. Geri kalanı ne? 9.'su Allah-u Teala'nın bize olan ihsanı. Eskiden 1'e 10'du. Onlar ihsandı. Ama burada artık 1'e 100 oluyor. İhsan nimet hüviyetini alıyor. Tabii 1'e 100 nefsin 7 kademesinde biz geliştikçe, tekamül ettikçe
ruhumuz Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirdiği sürece, 1'e 100'den 200, 300, 400, 500, 600, 1'e 700'e ulaşacaktır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece Allah-u Teala'nın yeni bir nimetiyle karşı karşıya olacağız. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, kim ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmışsa, fi sebilillah olmuşsa ve elindeki helal rızıklardan başkalarına infak ediyorsa, Allah onlara bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat kadar nimet verir diyor Allah Teala. 1'e 100'den başlayarak 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 1'e 700'e kadar. Allah'ın 9. nimeti. Ve 10. nimet Allah Teala ondan evvel bize o noktaya kadar rahmetle fazl gönderirken zikir yaptığımızda bu noktadan itibaren artık rahmetle fazla rahmetle salavat da ilave edecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. Allah-u Teala'nın zatına geri dönüş, vuslat, visal, mülaki olmak, hidayete ermek, her biri ruhun Allah'a ulaşmasının başka bir ismidir. Allah'a kul olmak da öyle. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman Allah'a evvap kul oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah Teala Kur'an'da bu istikamette çeşitli isimler kullanmış. Allah'a ruhun ulaştırılması sadedinde bu açıdan meselemize baktığımızda Allah'ın kullandığı isimlerin 19 tane olduğunu görüyoruz. Her biriyle alakalı ayetlerse ayrı ayrı zeminleri oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi hidayet kelimesidir. Nisa 73'te, Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah Teala buyuruyor inne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, işte o Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah ile olan ilişkilerinizde söz konusu olan ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. Bu birinci sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, iki yatay, iki dikey yoldan oluşur. Dört tane sebil. İkisi dikey, ikisi yatay. Birinci sebil, yatay. Bulunduğunuz noktadan tabi olduğunuz mürşidin dergahına kadar ruhunuz yol alır. O dergaha ulaşır. Sebil bitmemiştir. %7 nur birikiminde oradan ayrılır. Devrin imamının dergahına ulaşır. Birinci sebil tamamlanır. Ve ikinci sebil olan tarik-i müstakim başlar. Tarik-i müstakim 7 tane gök katından oluşur. Asıl konumuz da bu. Tarik-i müstakim. Bunun 7. katı 7 tane alemden oluşur. O alemlerin hepsi geçilir. Yatay bir sebil'i ifade eder. Ve nihayet ikinci dikey sebil Sitretil Münteha'dan, yani Allah'ın indi ilahisinden Allah'a kadar yapılan direkt yolculukta, dikey bir yolculukta Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesi başlar, ruhumuz vücudumuzdan ayrılmıştır. Hangi mürşide tabi olduysak onun dergahına ulaşmıştır. Orada tecrübe kazanır. Ne zamana kadar? Bizim nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi tamamlanana kadar. Ne zaman %7 nur birikimini tamamlarsak nefsimizin kalbinde zikrimizi arttırmak suretiyle

Allah'ın yoluna 7000 zikirle başlanır. Sol göğsünüzün altında 7000'den başlayan zikir 9000, 11000, 13000, 15000'e kadar ulaşır. 15000'e ulaştığı zaman ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşacaktır. 2000 daha ilavesiyle ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. 17000. Sol göğsünüzün altından sağ göğsünüzün altına geçtiniz. Üçüncü gök katı 19000. Sol göğsünüzün üstünde. Dördüncü gök katı 21000. Sağ göğsünüzün üstünde. Beşinci gök katı köprücük kemiklerinizin birleştiği yerde 2000 daha. Yirmi üç bin. 25000 iki kaşınızın birleştiği yerde 2000 daha. Saçlarınızla alnınızın birleştiği yerde 2000 daha. 27000 ve devam edeceksiniz orada. 29000, 31000 ve 33000. 33000'de ruhunuz Allah'a ulaşır. Görüyorsunuz ki ruhunuzun Allah'a ulaşması için 33000 zikre ihtiyacınız var. 3-4 ayda veya 5-6 ayda bu zikri tamamlarsınız. Ruhunuz da Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse nasıl bir yolculuk? Hangi safhalardan geçer? Şimdi ona bakalım. Ruhunuzu şimdi göremezsiniz. Ama bir gün kalp gözleriniz açılacak ve açılan kalp gözlerinizin ışığı altında bir yerlere ulaşacaksınız. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Demek ki herkes yedi bin zikirle başlar ve zikri 15 bine

19.000 zikre gelene kadar nefsinin kalbinin sol tarafında zikir yapar kişi. Ve böylece 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33.000 zikirde kişinin 33.000 zikirde ruhu Allah'a ulaşır.

İşte kim 10 tane insanlığa, mürşidine tabi olduysa o kişinin ruhu derhal devrinin ruhunun talebi üzerine vücudundan ayrılır. Ve hangi mürşide tabi olduysa onun dergahına ulaşır. Bu konumuzun vuslatın başlangıcıdır. Demin söylediğimiz gibi sırat-ı müstakimin birinci sebebinin birinci menzili burasıdır. Eğer kişi doğrudan devrin imamına ulaşmışsa onun ruhu ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına. Burası birinci sebebinin son bulduğu noktadır. Çünkü buradan itibaren tarik-i müstakim başlar. Kim %7 nur birikimine ulaşırsa o zemin kattan birinci kata kadar çıkma hakkını elde edecektir.

Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh birinci kata kadar çıkma yetkisi olduğunda ister direkt olarak devrin imamının dergahında bulunsun ruh, ister bulunmasın o ana kadar başka dergahta olsun, oraya ulaşsın, oraya ulaştığı zaman yolculuk başlar. Zemin kattan birinci kata kadar çıkış. Devrin imamının dergahında insan ruhlarının sıraları onarlıktır. Birinci sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi yer almıştır. Ve sıralar onarlıktır.

ana dergâhta devrin imamının dergâhında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağ kanat velisi tarafından, sol kanat velisi tarafından daha sonra Harun Sultan tarafından eli öpülerek sağ kanat velisi en sağda, sol kanat velisi sol tarafta bulunan altın kapının yakınlarında bir noktada, Hanım Sultan ise kapının daha ötesinde en solda yerini alır. Ve erkekler safında sağdan itibaren her bir kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öperek sağdan itibaren sıralanırlar. Sağ kanat velisinin solundan itibaren başlayan sıralanma sola doğru devam eder. İnsan sıralarının bittiği noktadan itibaren cinlerin sıralanması söz konusu olur. Ve bu sıralanma secde hüviyetinde gerçekleşir. Cinlerin erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi secde eder. Onun sol tarafında hanımlar yer alır. Cinlerin sonra da insan hanımları, en solda da sol kanat velisinin en sonunda da Hanım Sultan secde eder. Ve evvela sağ kanat velisi uçarak altın kapıya ulaşır. Altın kapı yolculuğun başlangıç noktasındadır. Sırat-ı Mustakim'in ilk dikey yolu olan Tarık-ı Mustakim'in başlangıç noktasıdır. Tarık-ı Mustakim altın kapıyla açılır, altın kapıyla kapanır. Zemin katta altın kapıdan içeri girerek Sırat-ı Mustakim'e ulaşırsınız. Yedinci katta Sırat-ı Mustakim biter, Tarık-ı Mustakim biter. Fetih için, yedinci gök katının fethi için altın kapıdan bu sefer içeri girmek mecburiyetindesiniz. Birincisinde kapıdan geçerek Sırat-ı Mustakim'e ulaşırsınız. İkincisinde, yani Tarık-ı Mustakim, Sırat-ı Mustakim'in ikinci safhası, ilk dikey yol, yedi katlık yol, adı Tarık-ı Mustakim. Tarık-ı Mustakim'in girişinde de çıkışında da iki tane altın kapı vardır. Yani bir girişinde, bir de çıkışında. Girişindeki altın kapı, çıkışındaki altın kapıyla her noktasında aynıdır. Yani kapıya baktığınız zaman iki kapı birbirinin eşididir. Yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, gene yaklaşık 4 metre yüksekliğinde tek kanatlı bir altın kapı. Üzeri yaklaşık 30 santimlik baklava dilimleriyle oluşmuş. Kapının üzerinde bir tokmak, bir kapı eli mevcut değil. Rezeler sol tarafta. Sağdan içeri doğru açılıyor kapı.
Bu başlangıç kapısı. Bitiş kapısı aynı kapı, aynı hüviyette kapı, şekli %100 aynı ama ilavesi var. O kapının önünde, yani 7. kattaki kapının önünde bir sahanlık var. 7 tane mermer merdivenden sonra ulaşılan bir sahanlık. Genişlik yaklaşık olarak 2,5 metre. İki tarafında trabzanlar var. Ve altında da, sahanlığın altında 7 tane beyaz mermerden merdiven. Trabzanların 5. basamaktakilerde birinden ötekine doğru ulaşan 7 tane altın bakladan oluşan bir zincir. Demek ki 2,5 metre genişliğindeki bir merdivenin bir ucundan öteki ucuna yaklaşık 30-35 santim büyüklüğünde baklalardan oluşan bilek kalınlığında bir altın zincir iki trabzanı birbirine bağlar. Bu Tarık-ı Müstakim'in çıkışıdır. Tarık-ı Müstakim'den 3. katın fethine girilecektir. Öyleyse zemin kattan itibaren yolculuk başlayacaktır. Bu birinci grupta sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan evvela safı dikey olarak boşlukta oluştururlar. Ondan sonra en sağdakinden başlayan evliya namzetleri, katları çıkanlar onların yanlarında yer alır. Yükselmek için tek bir sıra oluşturulur. Ayakta dikey vaziyettedir boşlukta duranlar, duran ruhlar ve erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi vardır. Erkeklerin sağ tarafında sağ kanat velisi vardır. Sol kanat velisinden sonra hanımlar başlar. Onların da en sonunda, en solunda Hanım Sultan vardır. Böylece dikey bir şekilde ayakta safın tamamlanmasını bekleyen ruhlar saf tamamlandığı anda tek bir sıra halinde yukarıya doğru yükselirler. Birisi önde, ötekiler arkada değil. Hepsi aynı hizadadır. Saf halinde yükselme söz konusudur. Saf halinde göklere doğru, yukarıya doğru yükselirler. Cinler seyri süluka Allah'a doğru olan bu yolculuğa iştirak etmezler. Cinlerin ruhları olmadığı için Allah'a ulaştıracak olan bir vücutları mevcut değildir. Onlar için seyri sülük söz konusu değildir. Öyleyse konumuz olan seyri sülük böyle başlar. Altı kata kadar çıkabilecek olan bu insan ruhları evvela birinci gök katına ulaşırlar. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmişse o kişi birinci gök katına kadar çıkmak imkanını elde etmiştir. Orada o kişi için söz konusu olan şey birinci gök katına ulaşma yetkisinin kendisine verilmiş olmasıdır. Bütün insanların nefsleri vücutlarının içinde bir rehinedir. Müddessir suresi 38-39-40 Allah-u Teala buyuruyor.
küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler sahip oldukları dereceler itibariyle iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Demek ki yemin sahipleri için söz konusu olan şey onların cennette olmaları. Öyleyse buradaki ifade ne? Bütün nefsler rehinedirler. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Ne zaman %7 nur birikimini, fazilet birikimini nefsimizin kalbinde sağlayabilirsek, %2 rahmet birikiminin ötesinde yedili bir gidiş söz konusudur. Böyle bir dizaynda ruhlar Allah'a doğru yola çıkacaklardır. Kim ilk %7 nur birikimini gerçekleştirirse, fizik vücudun içinde bir rehine olan nefs, uzaktan kumandayla birinci gökkatının kapısını açacaktır. Açabilmesi için mutlaka kalbinde %7 temizlik söz konusudur. %7 saflığı oluşturduğu zaman, nefsin kalbinde %7 afet yok olduğu zaman, bu yerine %7 fazilet yerleştiği zaman, sistem otomatik olarak çalışır, o kişinin ruhuna birinci gökkatının kapısı açılır. Artık o kişi yükselecek olanların arasındadır. Öyleyse böylece şunu görüyoruz ki Allah'a doğru bir yolculuk başlamıştır. Ruhlar önce birinci gök katına ulaşırlar ve ulaştıkları yerde secde ederler. Erkekler önde, hanımlar arkada. Birinci katta bir binanın içinde değil, açıktaki seccadelerde secde edilir. Nasıl indi ilahide yapılan huzur namazı müessesesi bir binanın içinde değilse, çimenlerin üzerinde secde ise, birinci katta da secde binanın içinde değildir ama çimen de yoktur. Toprak üzerinde seccadeler söz konusu. Bu toprağın seccadelere bulaşması, onları lekelemesi falan söz konusu değil. Orada secde. Sadece secde yapılır. Secde tamamlandıktan sonra birinci kata kadar ilk defa çıkanlar ve ikinci kata çıkması yetkisini henüz alamamış olan, daha evvelden beri birinci kata kadar çıkanlar birinci katta kalırlar. Buradaki secde mahalli indi ilahideki gibi değildir. İndi ilahide seccadelerin
hepsi çimenlerin üzerindedir. Burada çimen söz konusu değildir. Birinci özellik. İkinci özellik, huzur namazına arkadan bakıyorsanız, huzur namazının ön tarafında, solda altın tahtları göreceksiniz. Onların dışında hiçbir şey görünmez. Sadece göz alabildiğine çimen uzanır. Arkaya doğru baktığınız zaman da sıra çok uzaklara kadar uzar. Huzur namazının imamı oradaki o çok uzaklara kadar uzayan sıranın imamıdır. Orası 7. gökkatının 7. ve son alemi. Ama zemin kattaki bu secde sahasının ötesinde, ileride bir takım binaların varlığı görünüyor. Ama o binaların içinde değil de bu dışındaki söylediğimiz toprak üzerindeki o dümdüz alanda secde edilir. Ama çevrede binaların da olduğu bir kesim burası. Altın filan, altın binalar falan söz konusu değil. Normal dediğimiz binalar muntazam şekilde yapılmış. Dünyadaki binalara çok benzemeyen özel bir statü içindeki binalar. Zaten arka planda ve filo olarak görünüyor. Asıl önemli olan orada secde yaptığınız yer ve secdeli olarak beklerler. Birinci kata kadar çıkabilenler, yukarıya çıkıp da oradan geri dönecek olanları. Ne zaman nefsinizin kalbi... Burası nefsi emmare kademesidir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَنْ نَفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsim. Diyor ki Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ve tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah'ın rahim esması tecelli edince kişi %7 nur birikimini sağlayacak olan pozisyonda ruhu, o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. Rehine kendisine düşeni yapmıştır. %7 temizlik sağlamıştır fazıllarda. %2 de rahmette. Ama rahmet sonunda hesaba katılacaktır. Önemli olan 7 kademede her seferinde %7 fazilet kazanmaktır. Nefsin kalbi için önemli olan budur. Afetler o kadar azalacaktır. Daha çok zikir yapmaya başlar kişi. Bu çok zikrin neticesinde kişi ikinci bir %7 nur birikimini gerçekleştirir. Burası nefsi levvamedir. Levm edilen bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Levm edilen bir nefs, kınanan bir nefs. Kişi hataları yapmayı istemiyor. Ama ne yazık ki hataları da yapmaktan kendini medhedemiyor. Nefsine hakim olamıyor. Nefsine kızıyor kişi. Ama hataları da işlemeye devam ediyor. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişinin bu istikametteki dizaynında
Nefsinde ikinci defa %7 birikim olmuş. Fazilet birikimi. Diyor ki Allah Teala

ولا أقسم بالنفس لوامته. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. O levvame nefse, kınanan nefse kasem ederim. Kasem olsun diyor Allah Teala. Levvame nefse kasem olsun ki. Öyleyse kınanan bir nefs var ortada. Levm edilen. Ve birinci katı aşabilen, ikinci kata ulaşabilen bütün nurlar, bütün ruhlar birinci kata kadar ulaşanları orada bıraktıktan sonra gene tek bir saf halinde, yatay bir saf. Bu saf çoğaldıkça ruhlar sağa ve sola doğru uzar. Büyür. Yani yeni alınan ilavelerle hem erkekler safı hem hanımlar safı devamlı büyüyecektir. Böylece bu tek saf sağ kanat velisi sağ tarafta, sol kanat velisi erkekler safının sonunda, hanım sultan da hanımlar safı. Devam eden safın hanımlar kesimi ondan sonrası en solunda olmak üzere ikinci kata ulaşırlar. İkinci katta bir büyük binanın önünde durulur. Aynı sıra, saf aynı standartlarda o binanın önünde yere konar. Bu bina çok yüksek bir bina değildir. Belki yerden itibaren tek katlı bir binadır. 4 metre, belki de 5 metre yüksekliğinde bir dünyadaki cam adını verdiğimiz şeffaf bir cam benzeri bir maddeyle ön tarafı kapatılmış olan kocaman bir salon. Binanın soldan sağa doğru uzunluğu 50-60 metre ve bu camlı salonun sol tarafında bir kapı var. Her zaman açık duran bir kapı. Bu kapı bir koridora açılıyor. Koridorun girişten itibaren 3-4 metre ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte devrin imamı gelenleri karşılıyorlar. Ama içeride duruyorlar, dışarı çıkmıyorlar. Ve sağdan itibaren önce sağ kanat velisi gelip el öpüyor. Sonra geriye doğru koridor boyunca uçuyor. Koridor ...25-30 metre, belki 40 metrelik bir koridor. Bu koridorun bittiği yerden sağa sapılıyor. Kapı yok. Ve su arınma havuzlarının bulunduğu yere giriliyor. sağ kanat velisi ilk giren, ikinci giren sol kanat velisi, üçüncü giren hanım sultan. Sağ kanat velisi bu 50-60 metre genişliğindeki salonun karşı taraftaki, dışarıdan baktığımız zaman karşı taraftaki duvarının sağ tarafında secde ediyor. Sol kanat velisi de gene aynı duvarın sol köşesinde secde ediyor. Hanım Sultan ne sağda ne solda secde etmiyor. Onlara göre arka tarafta olan,
Ama dışarıdan baktığımız zaman ön tarafta olan su arınma havuzlarında en soldaki bir kişilik havuzun, hep havuzlar birer kişilik, o havuzun üstünde secde ediyor. Su arınma havuzları dediğimiz zaman dünyadaki havuzlar gibi havuz düşünmeyin. Şeffaf yerden yüksek havuzlar düşüneceksiniz. Havuz dediğim etrafı camla kaplı, 1 metre genişlikte, 80 santimde bir metre uzunlukta, yani 1 metre uzunlukta, 80 santimde içeri doğru derinlikte olan bir havuz düşünün, şeffaf, yerden 2 metre 20 santim civarında yükseklikte, şeffaf, camları bir dikdörtgen şeklinde böylece yerden 2 metre 20 santime kadar iletin. Genişlik yaklaşık 1 metre. Derinlik dediğim, yani havuza yukarıdan baktığınız zaman bir dikdörtgen göreceksiniz. Bu dikdörtgenin geniş tarafı 1 metre. Dar tarafı da 80 santim civarında. Beton gibi görünen yerin yerden yüksekliği ise 2 metre 20 santim. İçerisi sarıyla bal rengi arasında, yani bir sarı renkte şeffaf bir sıvı ile doldurulmuş bütün havuzların. Bu da 2 metreden daha biraz yüksek. Belki havuzların yüksekliği 2 metre 20 santim değil de 2 metre 40 santim, belki 2,5 metre. Ama sıvı yüksekliği 2,20 civarında. Ve soldan sağa sola sıralamış, dışarıdan bakıyorsunuz. Ön tarafı bizim dünyamızda cam adı verilen bir tek tabakayla 50-60 metre uzunluğunda bir tek cam söz konusu. İçerisi tamamen görünüyor. Aydınlık. Havuzlar da şeffaf. Havuzların da içerisi görünüyor. Ve secde olayı,

sol tarafta, ortanın epey sol tarafında bir yerde secde ediyor. Hanım Sultan ise zaten en solda secde etmiş durumda. Ve evvela sağ kanat velisi ve sol kanat velisi girip o cam havuzların, içi sıvıyla doldurmuş olan havuzların üzerinde, onların üzerindeki yine cam platformlarda secde ediyorlar. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. Ondan sonra o öndeki, karşıdaki duvarın önünde secde edenler sağdan itibaren birer birer uçarak geliyorlar ve ayakları aşağıda olmak üzere havuza giriyorlar. Başları yukarıda. Burada çok enteresan bir olay var. Bu cam platformun üzerinde secde ediyor sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. O zaman camlar onlara bir destek görevi yapıyor ve o camdan aşağı düşmüyorlar. Camlar onları taşıyor. Ama ne zaman ki birinci kişi geliyor ve en sağdaki hücreye girecek, en sağdaki havuza girecek, sağ kanat velisi bir sola geçiyor ve secde hüviyetine giriyor. Sağ tarafı boşalıyor. O boşalan kesime, orada üstte cam olmasına rağmen gelen ruh, o cam orada değilmiş gibi o sıvının içine girebiliyor. Yani sağ kanat velisini üzerinde barındıran, cisim hüviyetinde olan, onu aşağı göndermeyen cam, aşağı girecek olan bir başkası geldiğinde onu havuzun içine geçiriyor. Böyle bir özellik taşıyor müessese. Ön tarafı dışarıdan ayıran o 60 metre uzunluğundaki tek tabakalı, hiçbir parçaya bölünmemiş bir bütün olan camın, cam görüntüsünün de ayrı bir özelliği var. Eğer yeni gelen birisi, ikinci kata ilk defa çıkan birisi, el öpme işlemini gerçekleştirmeyip secde edilen yere oradan girmezse, kestirmeden o salona dalmak isterse, cam onu geçiriyor. O koca cam, şeffaf cam. Ama içeri giren o ruh orada bir çuval gibi yığılıp kalıyor. Oranın atmosferine henüz muhatap olmamış, alışmamış ve orada vazifeli olan melekler gelip onu alıyorlar, içeriye götürüyorlar. İçeride bizim hastanelerdeki duruma benzer bir tedaviden geçiyor ruh. Onun zulmet derisi alınıyor. Burada gerçekten kahverengi, siyaha yakın bir renkte bir nesne kişinin vücudundan çıkarılıyor melekler tarafından. Ruhun nasıl bir özelliği, bu bilinmiyor. Ruh tekamülün son sefasında yaratılmıştır. Ama bu adına zulmet derisi deniyor ama muhtevasının ne olduğu bilinmiyor. O çıkartılmadığı için kişi direkt olarak o camdan içeriye girerse o ruh orada yığılıp kalıyor.

Ne zaman ki oraya götürüyorlar, alınıyor o. Belki de görüntüsü bir deriye benzediği için böyle bir ifade kullanılıyor. Ama ikinci kata ulaşan bir ruh için orada bir değişiklik yapılıyor. Oranın atmosferine onu uydurmak için alınan bir şey var ondan. Daha serbest kalması için, belki yükselmesini temin edecek olan bir husus veya dünyadaki fizik vücudun hayatında bir takım yanlışlıklar yapıldığı zaman ruhun dışarı çıkmayı, dışarıdan müdahale etmeyi unuttuğu ortamlar söz konusu olabilir. Böyle bir noktada ruhun bir etki alması mümkün olabilir. Bu sadece katlarda yükselmekle alakalı bir konudur. Yoksa nefsin kalbindeki hasletlerin değişmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Tekamülün son safhasına göre yaratılmış olan bir mahluk. Allah'ın katından gelmiş zaten. Ama dünya işlerinde nefsin yaptığı kötülükler sebebiyle tesir almış olabilir, negatif tesir. Yani onun hüznünü ifade eden, o gördüğü nefsin yanlışlarından kaynaklanan bir huzursuzluğu belki ifade eden bir muhteva. Madem ki yükselmesi nefsin tezkiyesine bağlı, nefs tezkiye edilmeden evvel bir sürü hatalar işliyor, ruh da bu hatalardan nefse acıyarak, onun kurtulmasını Allah-u Teala'dan dileyerek, kendisinin Allah-u Teala'ya ulaşabilmesi için etkilenmesi söz konusu. Belki böyle bir hüviyet sebebiyle mutlaka ruhtan bir şeyler alınıyor içerideki melekler tarafından. Ameliyenin esasını sadece Allah bilir. Bizim söylediğimiz sadece oradaki görüntü. O görüntüde olay bu. Aynı ruh ondan sonra o kendisinden alınan şeyden sonra dışarıdaki camdan tekrar içeri girse artık çuval gibi yığılmıyor. Normal standartlarda uçmaya devam ediyor içeride. Öyleyse sonra ne olur diye bakalım biz. O sıranın ön tarafından arkaya gelen ruhlar birer birer geliyor sağdan sola doğru ve sağ kanat velisi her birini başından o sıvıya bastırıyor. Sıvı o kişinin başından 20 santim, 30 santim, 40 santim yukarıda kalıyor. Ve kişinin ayakları yere değinceye kadar bastırılıyor. Ruhlar nefes almak ihtiyacında olmadıkları için hiçbir problem yok. Ve daha ilginci elbiseler, atlas elbiseler ıslanmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir ıslanma olayı katiyen tahakkuk etmiyor. Ve en sağdaki kişinin yanında kişi havuza girince sağ kanat verisi sağa çekiliyor. İkinci yer böylece boşalıyor. Yani üzerinde bulunduğu platformun sağa doğru platformdan sağa geçiyor ki ikinci havuzda dolsun. Gelen ruh ayaklarından içeri giriyor. Ayakları aşağıda olmak üzere. Sağ kanat velisi onun da başından bastırıyor. Sonra onun havuzunun üzerine geliyor. Onun soluna gelen üçüncü kişiyi de bastırıyor. O şeffaf sıvının üzerine, içine. Ve böylece sağdan sola doğru adım adım her ruh geldiğinde geliyor. Bu ruhlar birbiri ardından geldiği için sağ kanat velisinin onlara yetişmesi mümkün değil. Arda arda geliyorlar, suya giriyorlar. Ve sol kanat velisi de soldan itibaren bastıra bastıra sağ taraftakilerin başlarına sağa doğru geliyor. Bir yerde sağ kanat velisi sola doğru geliyor. Sol kanat velisi de sağa doğru geliyor bastırarak. En sonunda ikisi yan yana geliyorlar. Üzerinde bulundukları kişileri de
oraya bastırdıktan sonra bu sırada Hanım Sultan'ın bulunduğu kesime gelen hanımların da başlarından aşağı doğru bastırarak soldan sağa doğru da Hanım Sultan geliyor. Ve neticede herkes havuzun içine girdikten sonra sağ kanat velisi gene en sağda, sol kanat velisi solda ama Hanım Sultan da en solda olmak üzere orada secde ediyorlar. Sonra ne oluyor?

Burası ikinci kat. İkinci katta bir değişim söz konusu oluyor. Dışarıda bulunan, yani koridorda bulunan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı, herkesin el öpme işlemi bitip de secde olayı tamamlandıktan sonra oradan, o binadan ayrılıyorlar uçarak. Dışarıdan baktığımızda o binanın sağ tarafındaki başka bir binaya geçiyorlar. Oradaki camdan uçarak içeri giriyorlar. Orada bekleyenler var. Bunlar sağdan sola doğru sıra olmuşlar. Bir tarafına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçiyor. Bir tarafına devrin imamı geçiyor. Ve secde devam ediyor. Bu secdeden sonra acaba ne olur? Ne olduğunu anlatmadan evvel bu sade bekleyenlerin kimler olduğuna bakalım. Her gün devrin imamının dergahından 7. kata kadar ulaşamayan, 6. katta yolları biten birinci kafile söz konusudur. Demin söylediğimiz suvarılma havuzlarında suvarılmakta olanlar orada bekleyip bir süre suvarılacaklar. Peki o suvarılanların dışındaki öteki bekleyenler ne olacak? Onlar yukarıya doğru yükselecekler. Şimdi bu yükselme başlamadan evvel diğer kafilenin yükselmesi söz konusu. Diğer kafile kimdir? Diğer kafile 7. gök katına kadar çıkanlardır. Ve zemin kattan ikinci kata kadar sağ kanat velisi, sol kanat velisi olmadan oraya ulaşırlar. Onların bir taraflarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Bir tarafında da devrin imamı. Nasıl bir olgu olmuştur? Devrin imamı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci katta onları bekler ve onlar beklenirken birinci kafilede, aslında ikinci kafile demek daha doğru, ikinci gök katına ulaşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı hem zemin kattaki dergâhta vardır, hem ikinci kattaki dergâhta vardır. Zemin katta devrin imamının dergâhında salının üst tarafında, sol tarafta bir asma kat var. Bu asma katta devrin imamı yedinci kata ve yedinci katın her alemine gidecek olanlara ayrı bir eğitim verir. Aşağıdaki altıncı kata kadar çıkacak olanların secde olayları başlamadan çok daha evvel bu yedinci kata kadar çıkabilenler sağdan sola doğru bir sıralanmaya tabi tutulurlar. Devrin imamın elini öptükten sonra oradaki zemin kattaki ana dergahın secde mahallinden sonra
açılan kapıdan birer birer dışarı çıkıp sağdan sola doğru dikey vaziyette sıralanırlar. Saf halinde birinci kata çıkarlar, secde ederler. İkinci kata çıkarlar, birinci katta açıkta secde ederler. Hiçbirisi kalmaz orada, yükselirler. İkinci katta söylediğimiz yerde sağdaki büyük salonda secde ederler ve beklerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı sonradan gelecek olan ikinci kafileyi el öptürme işlemini tamamlasınlar. Suvarılma havuzlarına göndersinler. Ondan sonra kendileriyle beraber yükselmek için gelsinler diye beklerler. Bu bekleme sol taraftaki el öptürme işlemi tamamlandıktan sonra biter ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber devrin imamı biri sağa biri sola geçerek onları ikinci kattan üçüncü kata ulaştırırlar. Üçüncü kattaki ana dergahın üst katında, üçüncü kattaki dergah iki katlıdır. Onun üst katında secde ederler. Bunlar sadece üst katı doldururlar sayıları. Diğer kafileye nazaran daha azdır. Diğer kafile birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlarda oraya ulaşabilen, oralarda kalan herkesi kapsar. İkinci kafile sadece yedinci kata kadar çıkabilenlerden oluşur. Bu sebeple büyük ölçüde farklılık söz konusudur. Ve onlar üçüncü kata çıkarlar. Üçüncü katta secde ederler üst katta. Ondan sonra Meyenk menfezine ulaşırlar. Oradan dördüncü kata ulaşırlar. Dördüncü katta secde ederler. Beytil Mescid-i Aksa'nın aslında. Ondan sonra beşinci kata ulaşırlar. Beytil Haram'ın aslında secde ederler. Hiç beklemezler. Ondan sonra oradan çıkarlar. Altıncı kattaki nurlanma hücresinin içine sadece girerler ve çıkarlar. Oradan hiç etkilenmezler. Onun kubbesinden yukarıya doğru çıkmak için oraya girerler. Bütün buralar boştur. İkinci kafile daha oraya ulaşmamıştır. Sonra yükselirler. Fetih kapısı açılır. Sağdan sola doğru hepsi birer birer oradan içeriye girerler. Önce zikir hücrelerine ulaşırlar, kader hücrelerine ulaşırlar. Orada kalanlar kalır, geri kalanlar sağa doğru hareket ederler. Ümmül kitaba ulaşırlar, kalanlar orada 60 kişilik bir grup orada kalır. Ondan sonraki kesim Kudret Denizi'ne ulaşır. Ondan sonraki kesim Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Ondan sonraki kesim Divan-ı Salih'ine ulaşır. Ondan sonraki kesim zikir hücrelerine ulaşır. Ve zikir hücrelerine ulaşanlarla olay tamamlanır. Kafile tamamen ait olduğu yerlere ulaşmıştır. Her bölümde kalacak olanlar bulundukları bölümde yerlerini alırlar. Onlar bu işlemlerini tamamlarlar. Geri kalan kafileden de suvarılma havuzlarında suvarılmaya kalanların dışındakiler gene sağ kanat velisi sağ tarafa, sol kanat velisi sola, Hanım Sultan en sola geçerek ikinci kattan üçüncü kata ulaşırlar. Mescidin altlı üstlü iki katını da doldururlar, secde ederler. Bir kısmı orada kalır. Mihenk menfezinden yükselirler. Beytil Makdes'in içinde secde ederler. Kapısından uçarak girerler. Sıralanırlar, orada kalanlar kalır. Nasıl üçüncü katta kalanlar varsa, dördüncü katta kalanlar da kalır. Beşinci kata yükselirler. Beytil Haram'ın aslında secde ederler.
gene kapıdan uçarak girerler. Hep giriş kapıdandır, yükselme kubbedendir. Dönüşte de giriş kubbedendir, çıkış kapıdandır. Ve bu secdelerden sonra her secdede bir kısmı orada kalır. Geri kalanlar daha yukarıya çıkabilirler. Altıncı katta bir işlev yapılır. Orada altıncı katta dışarıya yeşil beyaz bir ışığın sızdığı bir insan vücudu silüetinde bir kapı olan, bir kapısı olan bir yer. Orada bir nur kalıbından içeriye beyaz, çok açık yeşil renkte beyaz nur saçılıyor. Oraya geliyorlar, sağdan sola doğru dizeleniyorlar. Sağ kanat velisi sağ yukarıda, sol kanat velisi sol yukarıda bir yerden onların durumuna bakıyor. Hanım Sultan içeridekilerle beraber ve o nurdan gelen ışınlarla oradaki nurların, ruhların derileri çatlıyor. Tedavi ediliyor. Sonra aşağı doğru yolculuk başlıyor. Aynı standartlarda her kattakiler toplanarak aşağı iniyorlar. Birinci kattan sonra da ana dergaha geri ulaşılıyor. Ama bir gün onlardan birisinin derisi çatlamıyor. Bu çatlamayanın elbiseleri değiştiriliyor. Fetih kılıcı veriliyor eline ve kubbeden yukarı çıkıyor. Elindeki kılıçla o demin anlattığımız altın kapının üzerine kılıçla bir defa vuruyor. Altın kapının önündeki altın zincire, altın zincir ikiye ayrılıyor. Fetih kapısı açılıyor ve kişi oradan kader hücrelerine ulaşıyor. Burası onun için ilk alemdir. Bundan sonra artık o kafileyle yukarı çıkmayacaktır. Yedinci kata yükselebilenlerle farklı bir hüviyette o kişi yola çıkacaktır. Ve dönerken de artık onlarla beraber inmez. Birinci kafileyle aşağı inecektir. Birinci kafilenin sayısı bir kişi artmıştır. Yedinci kata kadar çıkan yeni bir kişi daha eklenmiştir. Fethini tamamlamış olan evliya olmasına az kalmış olan birisi, yedi alemi geçtikten sonra yedinci kattaki Allah'ın evliyası olacak kişi. Evvela altıncı kattakiler beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara inerler. Orada kendilerini bekleyenlerle beraber olarak hepsi birlikte altın kapıdan tekrar ana dergaha dönerler. Orada içeri girince secdelerini yaparlar ve herkes yerine dağılır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ikinci kafilenin dönüşüdür, yerleşirler. Ve ikinci kafileden sonra birinci kafile yedinci kattan altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci gök katlarını aşar. Oraya gelir ve zemin kattaki salona dağılmazlar. Secdeden sonra onlar o asma kattaki kendi yerlerine giderler ve ayrı ayrı iki salonda eğitim veya tecrübe dizisi yeniden başlar her gün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi ruh zikir hücrelerinden sonra sitedin müntahaya ulaşırsa, zikir hücrelerindeki görevi bittikten sonra o dikey bir yolculukla sitedin müntahadan Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bunun adı vuslattır. Ruhun Allah'a ulaşması ve bu güzelliği yaşaması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatında yok olur, sığınağa sığınır. Allah Teala bu olaya vuslat diyor ve kişi meap olan Allah'a sığındığı için evvap hüviyetine kavuşuyor.
Ve böylece bu kişi Allah'ın evliyasından biri olmak şerefine nail oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de Allah'a geri dönecektir. Ama siz doğru yolu seçtiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'alaştırmak üzere Kur'an'da üzerinize 12 defa farz kılınan hususu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Ve mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşacak ve bu hedefi tamamlayacaksınız. Anlattığım şeyler birer birer sizlerin de başınızdan geçecek, sizlerine ait olan ruhlarında. Hamdolsun ki çoğunuz oraya ulaştınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sadece evliyasından kılmasının ötesinde daha büyük mükafatlara ulaştırması, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi nasip kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sıratel müstakim. Sıratel ezine enam talihim. Galim ve antrolarihim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte kıldı bizleri. Hepinizi ne kadar çok seviyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun o muhteşem sevgisi, Allah Teala'nın Allah'ı sevenleri sevmesi, Allah Teala'nın bir büyük nimeti diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar doğarlar, büyürler, yaşarlar ve ölürler. Herkes Allah'ın kendisine nasip kıldığı bir ömrü yaşar. İşte Allah Teala sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyor. Çünkü siz insansınız. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. İşte sadece bu iki vasıf, insan olmak ve Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insanı Allah'ın sevmesi için yeterli bir zemin oluşturur muhakkak. Eğer sevgili kardeşlerim Allah'ı seviyorsanız, bunu hemen anlayabilirsiniz. Gerçekten Allah'ı seviyor musunuz? Kendinize sorun. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Onlar size kötülük yapsa da onlardan nefret edemeyecek olan bir yapıya sahip oldunuz mu? Eğer öyleyse hiç korkmayın. Siz Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Hem de çok seviliyorsunuz. Eğer sevilmeseydiniz, insanlar sizi sevmeyecekti. Sizden nefret edeceklerdi. Siz de onlardan nefret edecektiniz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah'ın yanındasınız, Allah ile birliktesiniz ya da değilsiniz. Eğer Allah ile birlikte değilsiniz, o zaman alternatif sadece bir tane. O zaman şeytanla birliktesiniz. İşte bu hedefinize bağlı bir şey. Neyi hedeflediniz? Eğer sevgili kardeşlerim Allah'ın yolundan gidecekseniz, o zaman Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemelisiniz. Dileyip dilemediğinizi çok net olarak hissedersiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi öyle bir mutluluğun içine birdenbire dalar ki
Allah onu umutunun içine daldırır ki neye uğradığını bilemez. Ansızın dünya onun için yaşanması bir zevk haline gelen bir dünya hayatı olmuştur. O mutludur. Ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştıracağı güne kadar o mutluluğu hep devam edecektir. O mutluluğun kaynağı kendisi değildir. O mutluluğun kaynağı Allah'tır. Kişi bunu hak etmiştir. Ne yapmıştır da hak etmiştir? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse kişi bunu hak etmiştir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi eğer bir vakaysa Allah o kişide mutlaka mürşit sevgisi ulaştırır. İşte ben Allah'a ulaşmayı diledim diyor birisi size. Sahi mi diyorsunuz? Sahiden diledin mi? Tabii sahi diyor. Bilmez miyim ben kendimi diyor. Allah'a ulaşmayı dile dedim bana. Ben de diledim. İyi ama diyorsunuz. Ha benim aziz kardeşim ben sende hiçbir mutluluk hali göremiyorum. O da diyor ki olsun. Ben mutluluk halini yaşamıyorum ama ben Allah'a ulaşmayı diledim. O zaman siz ona deyin ki a-a deyin. Sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Dileseydin bana bu tarzı bir cevabı veremezdin. Dileseydin Allah'a sonsuz hamdler şükürler ediyorum ki ben Allah'a ulaşmayı dilemişim. Allah beni ne kadar mutlu etti. Bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil diyen birisi olurdu. Anlaşıldı mı efendim? Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştıracağım dedi. Ama hayatında hiçbir değişiklik olmadı. O bunu sadece kuru söz olarak söylemiştir. Şuradan kalpten bir dilek oluşmamıştır. Eğer kalbi dilek yoksa Allah'a ulaşmayı dilin söylemesi Allah katında hiçbir neticeyi doğurmaz, oluşturmaz. Eğer kalpten bir dilekle o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, onun da en azından 7-8 aylık bir devre, belki 9 aylık bir devre mutluluğu yaşamaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah-u Teala bizlerle birlikte bize hidayeti öğretti. Dünyada hidayetin unutulduğu bir devrede Allah bize hidayeti öğretti. Ruhun hidayetini, fizik vücudun hidayetini, nefsin hidayetini, iradenin hidayetini öğretti. Kur'an-ı Kerim'i öğretti. 19 ciltlik 8536 sayfa muhtevası olan bir Kur'an-ı Kerim vücuda getirmemizi elbette kardeşlerimizin yardımıyla bunu vücuda getirmemizi Allah Teala oluşturdu. Bu konuda hizmeti geçenler bizim katımızda çok değerli kardeşlerimizdir. Biz yalnız başımıza böyle bir şeyi hiçbir zaman gerçekleştiremezdik.
Sevgili kardeşlerim, her açıdan bize yardımcı olan kardeşlerimiz, bir beraberlik ve hedefe Allah'ın yolunda en güzel gidiş. Bu Kur'an-ı Kerim'in 19 ciltlik bu Kur'an-ı Kerim'in 8536 sayfa olan bu Kur'an-ı Kerim'in devasına baktığımız zaman Allah Teala'nın bize ne kadar büyük yardımları olduğunu görüyoruz. Dünya üzerinde elbette böyle bir Kur'an-ı Kerim yok. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim kelime kelime verildi. Her ayette kelimeler dizildi. O kelimelerin manası yanına mutlaka yazıldı. Sonra o kelimelerden oluşan cümlelerin genel manası orada yer aldı. Ve bütün Kur'an-ı Kerimlerde, bizim Kur'an-ı Kerim'imiz çıkmadan evvelki bütün Kur'an-ı Kerimlerde yapılan yanlışlıklar orada vücut bulmadı. Kur'an-ı Kerim'de iki ayet-i kerime mutlaka hepinizin dikkatini çekmeli. Birincisi innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İkincisi inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak var ya, hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'de mevcut bütün Kur'an-ı Kerim meallerini alın, tek tek inceleyin. Bu iki ayet-i kerimeye geldiğiniz zaman innel hüda hüdallah ve inne hüdallahil hüvel hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerimenin ikisine de bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur anlamı konulduğunu göreceksiniz. Böyle bir anlatım var. İnne muhakkak ki demek. Hüda Allah demek. Hüdallahi Allah'a ulaşmak demek. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Allah'a ulaşmak ne ulaşır Allah'a? Allah'ın üfürdüğü ruh ulaşır. Bir insan bunu dünya hayatını yaşarken gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Gerçekleştirir, o zaman o kişi hidayete erer. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve hidayete ermiştir. Hamdolsun ki bilgisayara yüklenen bir Kur'an-ı Kerim çalışmamız var. Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerimleri tek tek bilgisayara yerleştirdik. Hepsindeki bütün ayetleri ve onların Türkçe karşılıklarını bilgisayara yerleştirdik. Hepsi için bütün Kur'an-ı Kerim meallerini aldık oraya. Ve de bir tablo çıktı ortaya. Bu Nisa 175 ile diğer ayet-i kerime
Yani innel hüda hüdallah ve inne hüdallahi vel hüda ayet-i kerimeleri. Kur'an-ı Kerimlerin hemen hepsinde hidayet doğru yoldur, hidayet dost doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirilmiş. Sevgili kardeşlerim, innel hüda hüdallah kelimeleri açık inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Bütün Kur'an-ı Kerim mealleri buna hidayet doğru yoldur demişler. Hidayet Allah'ın yoludur demişler. Buna benzer ifadeler kullanmışlar. Ama bir vakayla karşıyayız. Karşı karşıyayız. Kesin bir vaka bu. Çünkü bütün Kur'an-ı Kerim meallerini hiçbir eksik bırakmadan ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa piyasada aldık ve inceledik. Ve sevgili kardeşlerim, bir sonuç çıkıyor ortaya. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde ya bu hidayet doğru yoldur şeklinde veya hidayet Allah'ın yoludur şeklinde, hidayet yoldur gibi çeşitli ifadeler kullanılmış ama hiç kimse hidayetin Allah'a ulaşmak, hidayetin o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu yazmamış. Türkiye'de sadece bizim Kur'an-ı Kerim'imiz bunu bir muhteva olarak alıyor. Neden öyle? Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Biz Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendik. Öyleyse bir Kur'an-ı Kerim'in gerçek hüviyeti bu iki ayete bakarak tespit edilir. Bu iki ayet Kur'an-ı Kerim'in can damarıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in aslı hidayet unsuruna dayalıdır. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Hidayet fizik vücudun Allah'a teslimidir ki o noktadan itibaren fizik vücut Allah'ın emirlerini yerine getirir. Hidayet nefsin Allah'a teslimidir. Nefsteki bütün afetler temizlenmiştir. Afetlerin yerini hasletler almıştır. Ruhun ve için ve nefsin hidayeti. Bir de iradenin hidayeti var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala açık bir şekilde biz insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Ve nefaha fihi ruhihi. Ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala.

İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir diyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir diyor insanlar. Ama gene insanlar Allah-u Teala'nın hiç söylemediği bir yanlışı kendilerine hedef ittihaz etmişler. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannediyorlar. Bilmiyorlar ki ruhları günde istediği kadar 100 defa çıksa 100 defa o vücuttan ayrılır. Sonra tekrar vücuda girer. Onlar bunu hiçbir zaman hissedemezler. Sevgili kardeşlerim, bizim diğer insanlardan, din öğreticilerden farkımız ne? Çok basit bir farkımız var sevgili kardeşlerim. Onların hepsinin dışında kalan çok basit bir farkımız var. Biz Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Kur'an-ı Kerim'i bize Allah öğretti. Öyleyse Arapçanın A'sından haberdar olmayan biz Kur'an-ı Kerim'le bir bütünü yakaladık. Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim öğretti kelime kelime. Ve o 19 yıl 8536 sayfadır tutan açıklamalarıyla birlikte Kur'an-ı Kerim bizim ülkemizde aslında o ülkenin değerlendiremediği bir hazinedir. Allah-u Teala'dan öğrenilerek yazılmış olan bir Kur'an-ı Kerim. Çok ciddi çalışan kardeşlerimiz bizimle birlikte bu hedefe ulaştılar. Biz onlarla birlikte bu hedefe ulaştık. Kademe kademe kardeşlerimizin çok büyük katkıları söz konusu olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir oyun, bir eğlence değildir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın indirdiği, şimdiye kadar bir harf bile değiştirilememiş olan bir kitaptır. Ve onu böyle 19 ciltte 8536 sayfalık bir bütüne ulaştırmakta bize yardımcı olan ve çok emekler sarf eden kardeşlerimize Allah'ın huzurunda teşekkür ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dininde sadece bir tek hedef vardır. O, insan adı verilen bu varlıkların hepsinin cennete girmeleri için gerekli bütün şartları ve hedefleri ve emirleri Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de yerleştirmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 tane teslim açık ve kesin bir şekilde yer almıştır.
Bunları birer birer inceledik. Ve gördük ki Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 5, 2 daha 7. 7 safa ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane teslim. İşte ana hatlarıyla Kur'an-ı Kerim. Bakalım İncil'de ne var? İncil'de incelediğimiz zaman gene aynı hususu gördük. 7 safa, 4 tane de teslim. Tevrat'ı incelediğimiz zaman yine 7 safa ve 4 teslim gördük. Başka ne gördük? Başka çok önemli bir şey daha gördük. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diye geçiyor. Hanif, ruhu ve çiğ, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi emreden, Allah'a teslim olmayı emreden teslim dinidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini icap ettiren ve bu hedefe ulaştıran bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, din adını verdiğimiz müessese, insanların mutluluğu için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya ve Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e indirilen üç kitabın üçü de peygamberlere indirilmiştir. Hz. Musa bir peygamberdir. Hz. İsa bir peygamberdir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Ondan evvel birçok peygamber gelmiş geçmiştir. Hz. Davud, Hz. İbrahim vesaire. Sevgili kardeşlerim, daha evvelkilere baktığımız zaman Hz. Yusuf'u görüyoruz. Bir dizayn içerisinde Allah'ın hakikatlerini insanları kurtarmak üzere şekillendirmek, yerlerine oturtmak ve açıklamaları tamamlamak o hamdolsun ki bize nasip oldu.

insanların kurtuluşa ulaşabilmeleri, cehennemden kurtulabilmeleri Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine bağlı. Bir tek dilek bütün insanları cehennemden kurtarabilir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu bir taleptir. Bir dilektir. Allah Teala bir kişinin böyle bir dileği oluşturması halinde, Allah'tan bunu dilemesi halinde mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını kesin bir şekilde ifade etmiştir. Tevrat'ta da etmiştir. İncil'de de ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de ifade etmiştir. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Yani onlar nebilerdir. Kur'an'daki tabir, peygamber tabiri nebi tabiriyle eşdeğerdir. Ama bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Risaletle vazifelidirler. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller nebi yani peygamber değildir. Her devirde peygamberlerin olduğu her devirde bir tek peygamber vardır. O kendi kavminin de Resulüdür. Ama o peygamberin bulunduğu o kavmin dışındaki bütün kavimlerde peygamber değil, Resuller vardır. Yani nebiler değil, nebi olmayan Resuller vardır. İşte bugün de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hatemin Nebiyyin olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Muhammed aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor Allah-u Teala. Hatemin Nebiyyin'dir. Nebilerin hitam bulması söz konusudur onda diyor. Nebilerin hitamıdır diyor. Nebilik burada Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le

Değildir. Bütün Resuller aynı zamanda Nebidir. Kimse böyle bir şey söyleyemez. Resullerin olmadığı bir devre yoktur. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir Resul mutlaka var olmuştur, var olacaktır kıyamete kadar. Yani hiçbir ülke Allah-u Teala tarafından Resulsüz bırakılmaz. Bütün kavimlerde mutlaka Resul şu anda vardır ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyeceği cihetle hiçbir ülkede Nebi yani Peygamber mevcut değildir. Kıyamete kadar da olması mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık sevgili kardeşlerim. O bütün insanların hidayete ermesini istiyor. Bunun için de diyor ki biz bütün kavimlerde bir Resul mutlaka bulundururuz diyor. Şu anda yeryüzünde ne kadar kavim varsa o kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Ölürse ne olur? Ölürse öldüğü an Allah-u Teala yerine mutlaka bir yenisini tayin eder, görev ona devrolunur. İşte böyle bir ortam sevgili kardeşlerim. Kıyamete kadar hiçbir ülke resulsüz kalmaz. Kalmayacaktır. İnsanlar fanidir. Bir gün mutlaka öleceklerdir. De öldükleri anda yerine yeni birisi Resul olarak görevi devralıp yürütecektir. Her Resul'ün yaşadığı devrede başka Resuller de kendi ülkelerine vazifeli kılınmışlardır. Ve bir Resul bir ülkede o kavmin Resulü öldüğü zaman yerine Allah-u Teala mutlaka yeni bir Resulü o konuda vazifeli kılacaktır. O ülkenin Resulü olacaktır kişi. Hiçbir devirde Risalet müessesesinin boş kalması, bir ülkede bir Resulün yaşamaması söz konusu değildir. Öyleyse bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri mutlaka var olmuştur ve kıyamete kadar da hep var olacaktır. Ama nebiler böyle değildir. Son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onunla birlikte Hatem-i Nebiyin yani nebilerin hitamı, sonuncusu olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanmıştır. O aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir ve nebilerin hatemidir diyor Allah-u Teala. Nebilik onunla sona ermiştir. Artık nebi göndermeyeceğiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse devrin imamlığı eğer nebi varsa mutlaka nebi tarafından yürütülür. Birden fazla nebi olsaydı aralarından bir tanesi bu görevi mutlaka asaleten üstlenecekti. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ölüm mutlaka gelecektir. Ne mutlu o insanları ki ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları mürşitlerine ulaştırmıştır. Sonra da onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır.
Böylece bu insanlar

Allah'ın bir hediyesi olarak, bir nimeti olarak üçüncü kat cennetin sahibi olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, bir dilek yeter. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de ulaştır demek Allah için yeterlidir. Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir hacet namazı kıldığı zaman kişi. Ve mürşidine ulaştığı zaman da o mürşid, o da Allah'ın cereyanını, o da kendi mürşidinden almıştır cereyanı. Mürşidi de ondan evvelki mürşidden almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa cereyan hep nesilden nesile ulaşmaktadır. İşte biz de o cereyanın sahiplerinden biriyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk arıyorsak şunu kesin olarak bilelim ki Allahsız bir mutluluk hiçbir zaman mümkün değildir. Mutluluk mutlaka Allah'a ulaşmayı gerektiren, sonra mürşide tabiyeti oluşturan, sonra ruhun Allah'a ulaşmasını asgari standartlarda mutlaka gerçekleştiren bir hüviyet taşır. Ama kişi yoluna devam edecekse, o zaman zikrini artırarak o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşarak nefsini de Allah'a teslim eder. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim eder. Ve irşada memur ve mezun kılınır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki huzurlarınızdan hepinizi çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek ayrılmak istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz ve çok özledik. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yeniden bize uyduyu nasip kılması ve sizlerin artık bizi bilgisayarlardan değil, televizyonlarınızdan izlemeye başlamanız Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgiler üzerinize olsun.

0: Kağıt ürün.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Ve bunun için de Kur'an-ı Kerim Allah Teala bütün insanların Allah'a kul olması için bir emirler dizisi haline getirmiş. 7 seviyedeki kulluğun her birisi daha üst kademe bir mutluluğu ifade ediyor. Sonsuz mutluluk en sonunda. Dünya mutluluğunun tamamı, cennet mutluluğunun en yüksek kademesi, sonsuz bir sulh ve sükun hali, uyum hali. Sona ulaştığın zaman her açıdan gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın ki hepimiz netice itibariyle sadece bir yaratıkız. Yani mahlukuz. Halikimiz, yaratıcımız Allah hepimizi yaratmak lütfunda bulunmuş. O bize hayat vermiş, onun için varız. Yaratan O'dur. İşte o yüce yaratıcının biz insanların istediği sadece bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Sadece bunu ister. Unutmayın, biz insanlar Allah'a ya da hiçbir mahluku Allah'a bir iyilik veya bir kötülük yapamaz. Allah'a iyilik etmek Allah için bir kazanç değildir. O sizin mutluluğunuz için iyi olmanızı ister. Emirleri yerine getirmenizi ister. Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz Allah'a bir şey kazandırmaz. Ama size çok şeyler kazandırır. Falanca Allah'a kızmış, küfür ediyor. Ne yazar ki Allah için sevgili kardeşlerim? O kişi sadece kaybeder. Kim Allah ile arası açıksa, o bilsin ki bu arasının açıklığı Allah'a bir şey kaybettirmez. Ama kendisine çok şeyler kaybettirir. İnsanların yaşadığımız devirde mutsuzluğunun arkasında sadece bu temel faktör vardır. Yani Allah'tan ayrı kalmak, Allah'ı dinlememek. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in her emri insanın mutluluğu için mutlaka bir sebeptir. Allah'a ulaşmayı dileyin mi diyor, mutluluğun başındasınız. Dilediğiniz andan itibaren cennetiniz garantilenmiştir. Ben sizde şartları tamamlayacağım ve sizin mürşidinize ulaşmanızı istiyorum mu diyor. Şartları tamamlayan o. Size 12 tane ihsan veriyor. Bu ihsanların arasında saymadıklarımız da var. Mesela size verdiği namaz sevgisi, oruç sevgisi, zekat verme sevgisi, zikir sevgisi, hac sevgisi, kelime-i şehadet getirme sevgisi. Sevgili kardeşlerim, size Allah-u Teala dünya hayatınızı yaşamayın, dünyadaki her şeyi terk edin, sadece benim için yaşayın demiyor. Bir lokma bir hırkayla idare edeceksiniz demiyor. Dünya içinde çalışın, ahiret içinde çalışın diyor. Kim bizden şu dünyanın malını isterse, biz ona diyor ondan veririz. Ama onun ahirette bir nasibi yoktur. Ne demek bu? Yani bir insan Allah-u Teala'dan sadece dünyaya müteallik şeyler isterse, Allah'ın kendisine emrettiği mutluluk reçetesini o kişi tatbik etmeyecekse, sadece mutluluğunu dünya kazancına, para kazanmaya bağlamışsa, öyle olduğunu zannediyorsa, Allah-u Teala ona verir, o kişi zengin olur. Ama mutlu olamaz. Mutlu olmak farklı bir dizayn. Peki bir insan Allah-u Teala derse ki, ya Rabbi ben hem bu dünyada mutlu olmak istiyorum, hem de cennette olmak istiyorum, ahirette de mutlu olmak istiyorum, bana her ikisini de ver derse, işte Allah'ın en makbul kulu bunlardır. Bu dünyada da Allah-u Teala onlara verecektir. Çünkü Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı gerektirecek olan her şeyi size vermeye hazırdır. Sizden sadece beklediği şey vereceklerine karşı liyakatinizdir. Layık olmanızdır. Çünkü kanunları var. Liyakat ve mükafat daima eşdeğerdir. Onun için sizin iştiyakiniz liyakatinizi yükseltir. Liyakatinizin yükselmesi ise Allah'ın size vereceği mükafatı yükselten yegane parametredir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kalıyor ki geriye? Allah-u Teala size diyor ki, mutlu olun. Sizi mutlu olmanız için yarattım. Bu nasıl ifade ediyor? Bana kul olun diyor. Hepinizi kul olmanız için yarattım. Şimdi birisi aranızdan çıkıp da derse ki, yani şimdi sen bunların ikisinde aynı şey olduğunu mu söylüyorsun? Böyle söyleyenlere ya evet dersek, evet aynen öyle söylüyoruz. Allah'a kul olmak mutluluğun anahtarıdır. Hani kul olmak, köle olmak anlamına geliyor mu? Evet geliyor. Öyleyse ben köle olmayı sevmiyorum diyebilir biriniz. Bu kölelik başka bir kölelik. Bu kölelikte sadece mutluluk var. Köleliğiniz derecesi, köleliğinizin derecesi yükseldikçe mutluluğunuz artıyor. Bir efendi düşünün sevgili kardeşlerim. O Allah sizi sizden daha fazla sevsin. Sizden daha fazla sizin mutluluğunuzu hissetsin. Ve tek hedefi sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılmak olsun. Bununla da o memnun olsun. Tabii dünya üzerinde böyle bir şey olur mu olmaz mı siz düşünün. Ama Allah ile olan ilişkilerimizde olay aynen budur. O Allah sizin mutluluğunuzla mutludur. Sizin mutluluğunuz onu memnun eder. Mutsuz olduğunuz zaman size karşı sevgisi azalacaktır. Çünkü mutsuz insan çok açık bir şekilde Allah'ın emirlerine itaat etmeyen insandır. Allah Teala emirleri neden vermiş? Sizin mutluluğunuz için. Daha konunun başında sizin bir temel hedefiniz olmalı. Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir dilek, Allah'a ulaşma talebi, bu kalbinizde oluştuğu anda Allah ondan haberdardır. Kalbinizdekini bilir, kalbinizdekini işitir ve kalbinizdekini görür. Ve ister ki sadece ve sadece mutlu olasınız. İşte Allah Teala'nın hepinizden istediği şey budur. Sizin mutluluğunuz. Mutluluk gemisi iskeleden ancak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman yol alır. Ve ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? İsterseniz ne olmaz ki diye cevap verelim. O zaman sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir muhtevada Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an talanetten kurtuldunuz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler felakette olanlardır. Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Bütün insanlar başlangıçta dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalaletten kurtulamazlar. Ama diyor Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Hidayet Allah'ın insanları kendisine ulaştırmasıdır. İnnel hüda hüdallah diyor. Allah Teala inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır. Nereye ulaştırması? Kendisine ulaştırması. Nereden biliyoruz? İşte demin söylediğimiz ayet-i kerime, ayet-i kerimeyi söylememiştik. Sadece manasını vermiştik. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Şura 13'te de aynı şeyi söylüyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yinib. Allah'a dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Dilemeyenler görüyorsunuz ki dalalette kalıyor. Ama kim dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştırıyor. Demek ki hidayet Allah'ın insanların ruhlarını kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse bir dileği söyleyin Allah-u Teala'ya, gemi yola çıksın, mutluluk gemisi. Allah'a ulaşmayı dileyin, geri kalanını mı? Geri kalanını ona bırakın. Yani ne demek istiyorum? Yani biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz, onun dışındaki her şeyi Allah kendisi yapıp bizi hop kendisine mi ulaştıracak? Tamam. Tam öyle. Sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. Şimdi mantıklı birisinin burada bir sual sorması lazım. İyi de siz diyorsunuz ki bir insan nefs tezkiyesi yapmadıkça ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse nefs tezkiyesi yapmasının şartlarına bakalım. Nefs tezkiyesi nefsin kalbine Allah'ın nurlarının girip %2 rahmetin ve adım adım fazılların Allah'a ulaşana kadar %49 fazlın nefsin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Zikirden başka da anahtar yok. Diyelim ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Benim görevlerimden bir tanesi zikir yapmak. Yapmıyorum zikrimi. O zaman Allah'a ulaşmam mümkün mü? Mümkün değil. İşte söylemek istediğim şey zaten bu. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse onun zikir yapmaması mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. O kişinin içine zikir sevgisini koyacak olan onun zikre koşarak zikir yapmasını sağlayacak şekilde bağlayan Allah'tır. Hepimiz Allah'ın elinde sadece birer oyuncakız sevgili kardeşlerim. Ne isterse üzerimize derhal tahakkuk ettirir. Kanunlarını koymuş, biz zikir yaptığımız zaman eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş biriysek mutlaka Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki tane nur harekete geçecektir. Ard arda sonsuz bir şekilde göğsümüze akacaktır. Allah Teala o noktaya gelene kadar göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açacaktır. Göğsümüzü yararak. Ve oradaki yarıktan geçen rahmetle faz ve salavat nurları kalbimize gelecektir. Birkaç dakikada kalbimizi %100 kalbimizdeki bütün karanlıkları, bütün afetleri kapı dışarı atarak Allah'ın nurları dolduracaktır. Ne var ki bunlar? Kalıcı olmayacaklardır. Kalıcı olanlar sadece nefsimizin kalbine ulaşıp da nefsimizin kalbindeki iman kelimesine yapışan fazıllardır. Bir de bunun dışında sadece %2 rahmetin kalbimize yerleşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesinin sonucuna bakarsak, tasfiye noktasında nefsimizin kalbi tamamen pür ufak olduğu zaman, Allah'ın nurlarıyla tamamen dolduğu zaman, bu nurların %98'i fazıllardır. Sadece %2'si rahmet nurlarıdır. İşte siz yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bunu gördüğü anda işitir, bilir ve kurtuldunuz sevgili kardeşlerim. Cehennemden mutlak olarak kurtuldunuz. Evet, sadece bir dilekle. Peki ama ben namaz kılmasını da sevmiyorum. Namaz kılmazsam olur mu? Olmaz. Namazı mutlaka kılacaksınız. Ben kılmıyorum, sevmiyorum namaz kılmasını. Tamam, çok güzel. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilersen, hayretle bakacaksın ki namazı sevmeye başlamışsın. Ben oruç tutmayı da sevmiyorum. Korkunç açlık çekiyorum oruç tuttuğum zaman. Bir de üstelik sigara tiryakisiyim. Tamam. Ama sana oruç tuttuğun zaman aç olmanın ötesine geçirecek olan, sende açlığı sana hissettirmeyecek olan o Allah'tır. Öyleyse oruç mu? Açlık hissetmeyeceksiniz. O hissettirmeyecek. Namaz mı? Namazı zevkle kılacaksınız. Çünkü o size namazı sevdirecek. Zikir mi? Zikir yapmak, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, sesli, sessiz, kalpten tekrar etmek, size zor gelmek şöyle dursun, bir zevk haline gelecek sizin için. Peki, iyi de Allah Teala bunları neden yapıyor? Çünkü sizi çok seviyor, sevgili kardeşlerim. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviliyorsunuz Allah Teala tarafından. Ah, bir bilseniz sizi ne kadar sevdiğini, hiçbiriniz ondan vazgeçemezsiniz o zaman. Ama iblis, şeytan ve onun şürekası, ortakları, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar, herkesle beraber mutlaka şeytan vardır. Bir şeytan, herkesin etrafında mutlaka şeytan veya şeytanlar vardır. Bir kısmı görünür şeytanlardır. Yani şeytan, insan şeytanlar. Tağut diyor Allah Teala adlarına. Size derler ki ne? Allah'a ulaşmayı mı diliyorsun? Evladım sen bilmiyor musun? Allah'a ulaşılmaz. O Allah'tır. Biz kuluz, mahlukuz. Mahluk hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. İyi ama Kur'an-ı Kerim ruhumuzun Allah'a geri döneceğini söylüyor. Ha, gerçekten ruhun Allah'a geri dönecek ama ölümden sonra dönecek. Ölüm melekleri gelecekler, seni öldürecekler. O zaman ruhun vücudu zaten terk edecek. O terk eden vücudu alacak Azrail Aleyhisselam ve onun yanındakiler. 7 tane gök katını aşırtacaklar sana, Sitre-i Münteha'ya kadar götürecekler. Orada da seni serbest bırakacaklar. Senin ruhun Allah'a ulaşacak. Ama sen ölmüş olacaksın diyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam akidesinin içine hurafeler girmiş. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakmışlar, hep kendiliklerinden bir şeyler üretmişler. Allah-u Teala ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'ın zatına ulaşmasını, yetmez şu fizik vücudunuzun da Allah'a teslim olmasını, elbette ulaşarak değil, nefsinizin de Allah'a teslim olmasını, elbette Allah'a ulaşarak değil, iradenizin de Allah'a teslim olmasını istiyor Allah-u Teala. Bunlardan sadece ruhumuz Allah'tan gelmiştir. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme yetenekleri verdik diyor insana. Öyleyse Allah Teala ruhundan biz insanlara üfürmüş. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar Allah'a geri döneni en iyi bilendir. Bunlar kainattaki bütün elektronlara gelen nötrinolardır. Ne olmuş? Allah'ın katından geliyorlar. Dünyadaki herhangi bir elektronun üzerine ulaşıyorlar. Dönüş hızlarını ona aktarıyorlar. Tekrar Allah'ın katına geri dönüyorlar. Bu gelen nötrinolar, enerji partikülleri Allah'ın katından gelirler, Allah'ın katına geri dönerler. Allah Teala buyuruyor ki bütün emirler Allah'a döner. Allah'tan gelen bir dünya üzerinde vazife yapan veya başka gezegenlerde vazife yapan, sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan her şey emirdir. İşte Kur'an-ı Kerim'deki emrin tarifi bu. Bütün emirler Allah'a döner diyor Allah Teala. Ve ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sana ruhu sorarlar. De ki ruh hakkında size az bir bilgi verilmiştir. Ruh Rabbinin emrindendir. Bütün emirler Allah'a mutlaka geri döneceği cihetle ruh da Allah'a geri dönecektir. Allah Teala insanların Allah'ın huzurunda olacaklarını söylüyor ama Allah'a geri döneceklerini söylemiyor. Kıyamet günü hepimiz önce mahşer meydanında toplanacağız. Mahşer meydanında ikinci defa öleceğiz, ikinci defa dirileceğiz. Birinci ölümümüz eğer olmadıysa, kıyamet günü yaşayanlardansak, kıyamet günü öleceğiz. Bizden evvelki herkes de zaten ölmüştür. Bu birinci ölümümüz. Peki kıyamet günü yaşayanlar neyle ölecekler? Sura birinci üfürülmeyle. Sura üfürülmeden önce birinci üfürüşte zaman duracaktır. Geçmişten geleceğe doğru akan zaman duracaktır. Ve tekrar geriye doğru, başlangıca doğru akmaya başlayacaktır. Gravitasyon başlayacaktır. Büyüyen kainat küçülmeye başlayacaktır. Uzaylar birer birer yok olacak. Bir tek noktaya doğru kainat küçülecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı öyle bir muhteva taşır ki biz insanlar hayatımızı Allah ne kadar ömür verdiyse o kadar süre yaşarız. Ve Allah için olmak söz konusudur. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a mutlaka geri dönecek olan bir ruhunuz var. ve Allah Teala hep Rabbine geri dön diye, Rabbine rücu et, geri dön diye ruhunuzun Allah'a geri dönmesini, yani siz dünya hayatını yaşarken geri dönmesini ve Allah'a teslim olmasını emreder. Öyleyse ruhunuz sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Siz bu dünya hayatını yaşarken başlangıçta ruhunuz %100 hasletlerle dolu bir varlık olarak, nefsiniz %100 afetlerle dolu bir varlık olarak bir denge unsuruyla dünyaya gelirsiniz. Kulvarı herkes karanlık ve aydınlığı eşit şartlarda yaşayarak girer. Ruh hasletler taşır, nurlarla temsil edilir. Nefs afetler taşır, zulmetle, karanlıklarla temsil edilir. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman Allah'ın koruması altına girersiniz. Nuru ruhunuz Allah'a ulaşana kadar Allah temsil eder. Ve şeytanın üzerinizdeki hükümranlığını Allah-u Teala bir anda yok eder. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar şeytanın sizi tesiri altına alması mümkün değildir. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşması Allah'ın temel emridir. Allah'a ulaşacak olan şey ruhunuzdur. Ve Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَاَذْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismine El-İlah, yani Allah. Allah. Ve zikrin temeli bu ayet gereğince Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Sevgili kardeşlerim, yani ben zikri sevmiyorum, ben namazı sevmiyorum, ben orayı sevmiyorum diyen insan bir gün zikri de, orucu da, namazı da sevdiğini görecektir. Ve bu değişikliğe hayret edecektir. Kendisi bir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı denemiştir. Ama inanılmaz bir şey olmuştur. Namazı sevmeye başlamıştır. Oruç tutmak ona açlık vermemektedir. Zikir yapmaktan da büyük zevk almaktadır. Zekat vermek de hoşuna gitmektedir. Eskiden pinti olduğu halde, nekes olduğu halde, şimdi cömert olmuştur kişi. Eskiden şeytan ona her dediğini yaptırırken, kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen devrede, şeytan ona hiçbir dediğini yaptıramaz. O kişi Allah'ın mutlak koruması altına girmiştir Allah Teala tarafından. Ve ruhun Allah'a ulaşması gününe kadar Allah'ın koruması altında kalacaktır. Öyleyse her açıdan Allah ile olan ilişkimize baktığımız zaman bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim. O her şeyi inceden inceye hesaplamış, kitaplamış ve bütün insanları kendisine davet etmiş. Biz insanları da hani fıtratı yaratmış. Yani bu davete icabet edecek hüviyette yaratmış. Unutmayın, Hanif dininden başka bir din hiç olmamış. Bu kainatın ebedi, ebedi ve ezeli dini. ezeli ve ebedi dini. Tek din. Bir ikinci din hiç olmamış. İslam dini Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. İslam dini Hazreti Adem'in dinidir. İslam dini Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. İslam dini de dinin Arapçasıdır. Aslında dinin asıl adı Hanif dinidir. Ve Allah'ın insanları Hanif fıtratıyla yaratması, yani bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratması, insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir ve değişmeyecektir. Allah'ın dini de değişmeyecektir. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, işte kayyum olan, ezeli ve ebedi olarak kıyamda kalacak olan, hayatta kalacak olan din sadece bu Hanif dinidir. Ve Allah bütün insanları bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle, yani Hanif fıtratıyla yaratmıştır diyor. Ve diyor Allah'ın ne dininde ne de insanları yarattığı fıtratta değişiklik göremezsin diyor. Ezeli ve ebedi bir tek din. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz Hanif fıtratıyla yaratmışız, yaratılmışız. Ve de kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin göreviniz sadece dilemek. Allah da kendisini görevli saymış. O dilediğiniz şeyi gerçekleştirmekte Allah'ın üzerine aldığı bir görev. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Allah'ın sözünde hilaf yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizden Allah'a ulaşmayı dilemeyi istiyor. Dilemenizi istiyor. Hepsi bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, istemek demek, beş altı aylık bir süreç içinde Allah'a ulaşmak demek. Bize soruyorlar, ben Allah'a ulaşmayı diledim, dilediğimden eminim, defalarca diledim ama ben hala namaz kılmayı sevmiyorum, oruç tutmak da bana çok açlık veriyor, zikrimi de yapamıyorum. Hani siz demiştiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyenler namazlarını zevkle kılarlar, oruçtan zevk alırlar, zikirlerini yaparken de zevkle yaparlar. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğimden eminim. Belki de 100 defa diledim. Ama bunların hiçbirisi bende olmuyor. Acaba sebebi ne? Sevgili kardeşlerim, 2 tane sebep yok. 1 tane var, tek bir sebep. Siz eğer öyle kaldıysanız, eskisi gibi kaldıysanız, kendinizi boşuna aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Eğer dileseydiniz, böyle söylemeniz mümkün değildi. Çünkü namazı da sevecektiniz, orucu da sevecektiniz, zikri de sevecektiniz. Sevmemeniz mümkün değil. Çünkü bu sizin elinizde olan bir şey değil. Sizi yaratan, sizin sahibiniz olan Allah, sizin üzerinizde, bir yaratığı üzerinde bunu gerçekleştiriyor, bir mahluku üzerinde. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, neden Allah-u Teala'nın söylediklerini doğru olarak kabul edip doğruyu gerçekleştirmiyorsunuz? Kim böyle bize bir iddiada bulunuyorsa biz Allah'a ulaşmayı diledik. Belki 100 defa diledik ama biz namazı da sevmiyoruz, orucu da sevmiyoruz, zikri de sevmiyoruz. Eski hayatımızda aynen yaşamaya devam ediyoruz ve gene mutsuzuz, gene mutsuzuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Dileseydiniz mutlaki hayatınız değişecekti. Acaba dilinizin söylemesi yeter mi? Allah Teala bu konuda bir misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken sahabeyi de münafıkları da beraberinde istiyor. Münafıklar zaten sahabenin arasında onlarla beraber yaşıyorlar. Kimsenin de alnında münafık olduğuna dair bir işaret yok. Davranış biçimleriyle kendilerini ele veriyorlar. Savaşa iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dönüşünde de diyorlar ki biz iştirak edemedik ama çeşitli sebepler vardı. Ayrılamadık, bırakamadık. Korumamız lazım gelen ekinlerimiz vardı vesaire. Ama gelecek sefer savaşa çıktığında biz mutlaka seninle gideceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilediklerini zanneden ama dilemeyen sevgili kardeşlerim sizler kalbinizde olmayan bir şeyi söylemişsiniz sadece Allah Teala'ya. Lafınıza bakmaz Allah Teala. Kalbinize bakar. Kalbinizde gerçekten bu var mı? Onun için İslam'da dil ile ikrar, kalp ile tasdik söz konusudur. Dilin söylediğini kalp tasdik ediyorsa İslam'da söz geçerlidir. Dil ile ikrar, yani takrir vermek, açıklamak, kalp ile tasdik etmek bunu, kalben de tasdik etmek, kalbin de aynı şeyi istemiş olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi tahmin ettiğinizden çok daha fazla seviyor. Üzerinize titriyor sizin. Her birinizin mutlu olması için Allah Teala her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. O zaman yardım gelmez. Allah'ı suçlamayın. Kendinizi suçlayın. Bir konferansta bir izleyici soruyor bize. Biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah'ın bizi cehenneme atması zulüm değil mi diyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, zulüm mü? Bir düşünün. Bu dünyada 100 sene yaşayın. Hayır, ömrünüz 200 yıl olsun. Orada da cennette 200 milyar, 200 trilyon, belki de 200 katrilyon yıl yaşayacaksınız. Sonsuz bir ömür. Hiç bitmeyecek ömrünüz. Onun gibi bir şey. Bu sonsuz ömrü sonsuz bir mutlulukla yaşayacaksınız. Hepiniz aynı yaşta. Ve sizi o sonsuz cennet saadetini almak için, kabul etmek için Allah-u Teala diyor ki bir tek dileğiniz benim için yeterli diyor. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Yalnız dilinde ikrar, kalbine tasdik. Kalbinizden dileyeceksiniz diyor. Kişi sadece bir dilekle Allah'ın kendisini sonsuz bir mutluluğa ulaştırmasını önemsemiyor. Onun için onun değeri yok. Ama Allah'ın şartlı davetine bunu yaparsan ben seni cennetime ulaştırırım davetine. Kişi diyor ki hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum. Ama sen beni cehennemine atarsan bana haksızlık etmiş olursun. Sevgili kardeşlerim, bunu haklı gören birisi çıkar mı acaba içinizden? Bir sonsuz ömür. Orada cennette sonsuz bir mutluluk içinde geçecek. Bunu bir tek dileğinizle yapacaksınız. Biz de o konferansta o kardeşimize dedik ki iki tane uçak kalkıyor. Birine diyor ki bu uçak cennete götürür sizi. Bu uçağa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler binebilir. Bir uçak daha kalkıyor. Bu uçak cehenneme götürür sizi diyor Allah Teala. Buraya da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Siz diyorsunuz ki ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama gene de cennete gitmek istiyorum. Tercihinizi yapmışsınız. Allah Teala'nın yazdığı uçak, bu uçak cennete götürür, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yolcu olarak kabul eder. Siz tercihinizi cehenneme götürecek olan uçak için yapmışsınız. O uçağa binmişsiniz. Ondan sonra da Allah Teala'yı suçluyorsunuz. Olur mu böyle? Olur mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, sizden vazgeçmek istemediğini, bu sonsuz sevgisi dolayısıyla inanılmayacak kadar kolay bir sebeple sizi sonsuz bir cennet hayatına ulaştırmayı dilediğini bir bilseniz, hem de onunla bırakmıyor ki, birinci kat cenneti bırakmayacak sizi. Nereye kadar garanti vermiş? Üçüncü kat cennete kadar karar vermiş. Garanti vermiş size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize o ulaştıracak sizi. Mürşit sevgisi vererek ulaştıracak. Hem de namazı, orucu, zikri, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti mutlaka sevdirdiği birisi olarak. Bunu sevdirmeyi de garanti ediyor Allah Teala. Çünkü öyle olmazsa, yani Allah'ın bir garantisi yoksa, o zaman kişi namazını kılmaz, zikrini yapmaz. Sadece zikir, nefs tezkiyesini mutlaka ihata ettiği için, zikirsiz de kalbinize nurları Allah'ın girmeyeceği için, nefs tezkiyesini gerçekleştiremeyeceğiniz için böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka Allah-u Teala size zikri sevdirecektir. Ve namaz da, oruç da, zekat da, zikir de size sadece zevk verecektir. Huzur verecektir. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Buyurun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalan mı? Hayır, sizin işiniz değil. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman unutmayın, o mürşide karşı olan ilahi sevgiyi Allah sizin kalbinize verecektir. Sevgi Allah-u Teala tarafından kalbe konulur. Yani o kişinin sevgi duyduğu kişiyi Allah-u Teala o kişiye irşad makamı olarak seçer. Ve hacet namazını kıldığı zaman o mürşidi gösterir. Burası ikinci kat cennettir. Dünya saadeti sadece Allah'ın koruma standartları içinde vardır. Ama kişi nefsindeki afetler adım adım azalıyor 14. basamaktan sonra, ama 14. basamakta kişinin nefsindeki afetler aynen duruyor. Ama Allah'ın o kişiye yardımı öyle bir hüviyete geliyor ki kişinin nefsindeki afetlerin o kişiye şeytanın taleplerini yaptırması mümkün değil. O zaman

bir hiç karşılığı, bir tek talebiniz karşılığı. Ve üçüncü kat cennetin anahtarını teslim ediyor size. Dünya saadetinin yarısı, üçüncü kat cennet, ne karşılığı? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizin karşılığı. Öyleyse ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Çok zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Nefsiniz size bu kadar mı hakim? Neden bu dileği gerçekleştirip de Allah'ın bütün dostları gibi mutlu olmayı tercih etmediğinizi sorabilir miyim? Hangi akla hizmet ederek bunu yapıyorsunuz? Mutsuz olduğunuzun farkındasınız. Öyleyse işte size mutluluğun yolu ve sonucu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok sever ki mutlaka cennete gitmenizi ister. Daha nasıl anlatsın size bunu? Sadece şu kalbinizden isteyeceğiniz ya da dilinizin söylediğini kalbinizle tasdik edeceğiniz, kalbinizde Allah'a ulaşma talebini duymak, hepsi bu kadar. Yani talebinizin gerçek olması Allah'ın temel şartı. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünya yaşamaya değer çok güzel bir dizaynla oluşturulmuştur. Allah ile ilişkileriniz olursa, hele onun önünde bir vazifeniz, göreviniz olursa, bu görev ağırlaştıkça sizin mutluluğunuz artar sadece. Onun yolunda her şeye tahammül edersiniz. Ve her yaşadığınız saniye, şartlarınız ne olursa olsun, sadece mutluluğu yaşarsınız. Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun dostu olmaktan kurtularak Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun kulu olmaktan kurtularak Allah'ın kulu olmak şerefine, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ulaşırsınız. Dalaletten kurtulursunuz, hidayet üzere olursunuz. Küfürden kurtulursunuz, Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olursunuz. Adınız Aminu'dur. Hüsrandan kurtulursunuz. Cehennemden kurtulursunuz. Sadece bir dilekle Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennet saadetine ulaştıracaktır. Öyleyse ne duruyorsunuz? İsteyin. O Allah'tır. Herkesin talebini gerçekleştirir. Sizi mutlu olasınız diye yarattı. Hiç unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizi şu anda izleyenler, dinleyenler, siz Allah'ın dostusunuz. Allah için yaratıldınız. Mutluluğu yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine

adaletine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu mutluluk konusundaki konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah sohbeti, Allah'tan bahsetmek üzere sohbet, bize göre sohbetlerin en güzeli. Sevgili kardeşlerim, Allah'ım sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar insanlar onun en çok sevdikleridir. Düşünelim ki sevgili kardeşlerim, yarattığı bütün varlıklar arasında ruh verdiği, ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk biz insanlarız. Allah'ın ne kadar bahtlı kullarıyız sevgili kardeşlerim. İnsanların Allah-u Teala'dan doğar doğmaz ruh almaları, Allah'ın onlara ruhundan üfürmesi bütün insanlar için Allah'ın bir muhteşem dizaynı. Niçin istiyor Allah-u Teala acaba ruhumuzu tekrar geriye? Bizim ermiş evliya olmamızı dilediği için, istediği için. İstiyor ki herkes ersin. Biliyorsunuz ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Mürşidine tabi olarak ölse ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölse üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve Allah'ın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala bir garanti veriyor. Siz diyor sadece dileyeceksiniz. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştırmamı sağla yüce Allah'ım. Ve böylece beni ermiş evliyalarından birisi yap. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala böyle bir dileği mutlaka kabul ediyor. Ve sözünü de vermiş olduğu için bir defa daha tekrar ediyorum Allah Teala'nın bu konudaki sözünü. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bir insanın ermiş evliya olması, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel Allah'a ulaştırması, onun ermiş evliya olmasını ifade eder. İşte böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi mutlaka kişinin Allah'tan mürşidini sormasına bağlıdır. Allah'tan mürşidini soracak, o mürşide ulaşacak, o mürşidin önünde diz çökecek, tövbe edecek, el öpecek ve el öptüğü anda ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacak. İşte bu noktadan sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştirir. Ruh Allah'a doğru giden kafileye katılır ve o kişinin bu istikametteki gayretleri standartları içinde ruh 7-8 aylık bir zaman parçasında Allah'ın zatına ulaşır.
7 tane gök katını aşar. Ondan sonra soldan sağa doğru 7 safhalık bir yolculuk yapılır. 7. safhadan sonra dikey bir yolculukla Sitretül Müntaha'ya ulaşılır. Oradan da Allah'ın zatına insan ruhunun ulaşması söz konusudur. Ne olmuştur? Bu kişi ermiş evliya olmuştur. Yani kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah Teala aslında böyle bir olayı kişinin talep etmesi halinde kendisinin gerçekleştireceğini ifade ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi bunu anlatır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'ın kendisine ulaştırmasıyla Allah'a vasıl olacağı ruhunun bir bütün olarak devreye giriyor. Öyleyse üçüncü kat cennet herkes için en kolay şekilde sonuç alınabilecek olan bir hedef. Neden öyle? Hiç Allah Teala verdiği sözü bozar mı sevgili kardeşlerim? Söz vermiş. Ne diyor sözünde? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın hepimize hedef gösterdiği bu güzelliktir. Her şey ne kadar güzel sevgili kardeşlerim. Allah'a ermek, ruhun Allah'a vasıl olması ve Allah'ın zatında Allah'ın ruhunun yok olması. Bir insanın ruhunun Allah'a erdiğinin, yani o kişinin ruhu Allah'a ermiş olan birisi olduğunun ispatıdır bu. O kişinin ruhu Allah'a ermiştir. Allah'a ulaşmıştır. Sahibi olan Allah'ın zatında yok olmuştur. Artık o kişi ruhun sahibi değildir.

Sevgili kardeşlerim, bütün insanlara Allah-u Teala doğar doğmaz ruh üfürür. Allah'ın üfürdüğü bu ruh, Allah'ın ruhudur. Allah-u Teala ister ki o kişi yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırsın da ruhu Allah'a ermiş bir evliya olsun. Ruhu Allah'a ermiş. İşte böyle insanlara ermiş deniyor. Ve böyle bir insan üçüncü kat cennetin sahipliğini elde eder. Üçüncü kat cennete girer. Onun ruhu üçüncü kat cennette yer alır. Bu konudaki tatbikata baktığımız zaman Allah'ın bu konudaki açıklaması, Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişinin birinci kat cennete girmesini ifade ediyor. Eğer bir insanın ömrü vefa etmemişse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra daha mürşidini görmeden, mürşidine ulaşıp tabi olmadan ölmesi halinde o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş birisi olarak mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Ama yaşarsa ne yapacaktır bu kişi? Hacet namazını kılacaktır. Mürşidini Allah'tan soracaktır. Allah Teala'nın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'ın ona hacet namazını kılıp da boy abdesti alıp hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah'ın ona mürşid göstermemesi mümkün değildir. Öyleyse bu kişiye mutlaka Allah Teala mürşidini gösterecektir ve bu kişi nerede olursa olsun mürşidi mutlaka o mürşide ulaşıp tövbe etmek durumunda olacaktır. Tabiyet demek Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin Allah'tan sorduğu, Allah'a ulaşmayı dileyip de ondan sonra Allah'tan sorduğu mürşidini hacet namazı kılmasının arkasından görmesi halinde tahakkuk eder. Öyleyse böyle bir kişi Allah'tan sormuşsa Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Gösterirse ne olur sevgili kardeşlerim? Gösterirse kişinin o mürşide ulaşması ve tabi olması mutlak olarak gerekli olur. Ve o kişi yol neresi olursa olsun, ne kadar uzun olursa olsun o yolu zevkle aşar, mürşidine ulaşır, Allah'ın kendisine emrettiği tabiyeti, o mürşide tabi olmayı, hacet namazını kılıp da Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi, onun ziyaret etmesi ve mutlak olarak tabiyetini gerçekleştirmesi asıldır. İşte bunun adı tabiyettir. Tabi olmaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidini Allah'tan sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse, o kişi o mürşide ulaşıp önünde diz söküp tövbe etmişse, tabiyet almışsa,
O kişi artık ruhu vücudundan ayrılmış biridir. Çünkü bu anda bu işlem yapıldığı zaman yani kişi Allah'ın kendisi için uygun gördüğü mürşidi Allah'tan sorup öğrenip o mürşide ulaştığı zaman görevi o mürşidinde diz çöküp el öpüp ona tabi olmaktır. Ne olur? Tabiyetle beraber o kişinin, tabi olan kişinin ruhu, vücudu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu ruh o kişiye Allah tarafından üfürülmüştür. Ve üfürülen ruhunu Allah Teala mutlak olarak geri ister. Ve kişi diyelim ki böyle bir şeyi gerekli görmüyor. Yapmıyor. Allah'a ulaşmayı da dilemiyor. Mürşide de tabi olmamış. Ruhunu da Allah'a ulaştırmayı dilememiş. Tamam. Dilememişse ruh o vücudun içinde kalacaktır. Nereye kadar? O kişi ölene kadar. Peki bu ruh dilediği an vücudu terk edebilir mi? Evet. Kimseden izin almak mecburiyeti yoktur. Dilediği an vücudu terk edebilir. Dilediği an tekrar geri dönebilir. Ama onun mekanı o kişinin vücududur. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişi bir gün mutlaka ölecektir. Herkes için ölüm mutlaktır. Ölünce ruh vücudu terk edecek ve Allah'a geri dönecektir. Ne olmuştur? Allah'ın ruhu doğduğu zaman Allah'ın üfürmesiyle o kişinin vücudunu tam onun şeklinde kaplamıştır. O kişinin hüviyetinde bir görüntüsü vardır. Ve o kişi mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru 7 tane gök katını aşarak 7. katta da 7 tane alemden geçerek Sitret-i Münteha'ya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte iki şekilde insan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusudur. Birisi kişi öldüğü zaman vücudu artık ruhun kabul etmesi mümkün değildir. O ruh artık o vücutta kalamaz. Mutlaka vücudu terk eder. Çünkü vücut artık onun içinde olmasına müsait değildir. Ve ruh derhal Allah'a döner. Fizik vücutta mezara gömülür. Orada kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilememişse ve ölmüşse o kişinin gideceği yer cennet değildir. Allah'ın koyduğu kanun açık ve kesindir. 1. kat cennete Allah'a ulaşmayı dileyip bunun öteye geçemeyenler konulur. 2. kat cennetine mürşidine ulaşıp da ruhunu Allah'a, vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştırmadan ölenler girer. Kimin ruhu Allah'a ulaşmış da o kişi ölmüşse, ulaştıktan sonra
ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölmüşse, o kişinin gideceği yer, ölümden sonra gideceği yer, üçüncü kat cennettir. Eğer ruhundan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse, dördüncü kat cennete gelecektir kişi.

Sonra bu kişi için iradesinin Allah'a teslimi de söz konusu olacaktır eğer yaşamaya devam ederse. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane muhteva teşkil eder. Allah Teala sevgili kardeşlerim ne kadar çok seviyor insanoğlunu ki hiçbir şey yapamaz bile Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennette mutlaka Allah Teala tarafından kabul edilir. Bir dilek cehennemle cenneti birbirinden ayıran bir ayraçtır. Ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi bir talepte bulunmuştur. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. Tarzında bir dileğin sahibi olmak bir insanı birinci kat cennete mutlaka ulaştırır. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah o kişiye mutlak olarak mürşit sevgisi verir. Öyle ki kişi hacet namazını kılıp da mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterir ve o mürşidi mutlaka o kişiye sevdirir. Öyleyse insanlar var, falanca mürşit iyi mürşittir diye gidip ona tabi olurlar. Herkese sorarlar hangi mürşit iyi, falancayı giderler ona sorarlar ve tabi olurlar. Allah'ın istediği şey bu değil sevgili kardeşlerim. Davul dengi dengine çalar. Allah Teala'nın dizaynında bir özellik var. Herkesin ayrı bir yapısı var. Hem fiziksel açıdan hem metafizik açıdan iki ayrı cepheden de kişinin bir kimliği vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanın Allah Teala ile olan ilişkilerinde muhtevaya baktığımız zaman her şeyin en güzele dönüşebileceğini görürüz. Bu güzellik bütün insanlar için geçerlidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey teslimlerdir. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Diğerleri ara faktörlerdir. Ama dinimizin adı İslam dinidir. İslam teslim olmuş demektir. İslam dini de teslim olmuşların, teslim olacakların dinidir. Neyini teslim edecektir insan? Ruhunu teslim edecektir. Neyini teslim edecektir? Fizik bedenini teslim edecektir. Neyini teslim edecektir? Nefsini teslim edecektir. En sonunda da iradesini Allah'a teslim edecektir. Öyleyse ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, bunlar yedi safhanın dördünü teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, beşinci, muhlis olmak, altıncı ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedinci, muhtevayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala her güzel şeyi koymuş ortaya. Bunları farz kılmaktan muradı ne?
Allah'a ulaşmayı dilemeyi o kişiye yaptırırsa Allah Teala, o kişi böylece ölürse birinci kat cennetin sahibi olarak öleceği Allah Teala tarafından bilinmektedir. O koyar kanunları. Ama böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse ve yaşarsa kalpten dilemiş olmak şartıyla Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırıp tabiyetini gerçekleştirir ve ikinci kat cennetin sahibi kılar. Tabiyet gerçekleşince o kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru giden kafileye katılır. 7-8 aylık bir devre içinde 7 tane gök katını aşıp 7. gök katından dikey bir yolculukla Sidretül Müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştur? Ruh sahibi olan Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Yani Allah'tan o kişiye ulaşan ve hayatta olduğu sürece Allah'a ulaşmayı dilemediyse o kişinin vücudunda kalan ruh, ki dilediği zaman vücudu her an terk etmek imkanının sahibidir. Bu ruh, bu olaylar dizisinde Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir hedefle hedeflendirilmiştir ki o ruhun dünya hayatını o kişi yaşarken Allah'a ulaştırılmasıdır. Ve böylece hedef o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmış olan, ruhu Allah'a ermiş olan bir ermiş olmasını ifade eder. Öyleyse ermiş dediğimiz zaman neyi anlamamız lazım? Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah Teala'dan dilemiş. Bir, Allah'tan mürşidini sormuş. İki, Allah ona mürşidini göstermiş. Üç, bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olmuş. Dört, ve ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmış. Beş, kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yolculukta. Altı, ve insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşıp ermiş evliya olması. Yedinci faktör. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne kadar isterdik herkesin Allah'ın garanti ettiği böyle bir yolculuğu mutlaka gerçekleştirmesi ve ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırması. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği şey açık ve kesin. O ister ki herkes mutlu olsun. Allah Teala ister ki bu mutluluk için herkes ersin. Yani ruhu Allah'a erişsin, Allah'a ulaşsın ve o kişi ermiş evliya olsun. Bu o kişinin ruhunun Allah teslimidir. Allah Teala bundan sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmesini ister. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsini de Allah'a teslim etmesini ister. Nefsin tesliminden sonra o kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesini ister. Her birisi yeni bir teslimdir. Öyleyse İslam teslimlerden oluşan bir bütündür. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Bütün insanlar
Dört tane teslimi de gerçekleştirmekle vazifeli kılınmışlardır. Allah Teala bunun gerçekleşmesini ister. Böyle bir yolculuk için yola çıkan herkese yardımı mutlaka gerçekleştirir. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesiyle, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesiyle, nefsini Allah'a teslim etmesiyle, iradesini Allah'a teslim etmesiyle Allah Teala o kişiye büyük yardımlarını göstermiştir. Bu yardımların sebebiyle o kişi ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiştir. Daha ruhun teslimi için bile Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu en kolay olan başlangıç noktasında kişinin ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur beni de ermiş evliyalarından birisi yap. Beni de benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ruhun Allah'a teslimidir. Fizik bedenin teslimi söz konusudur. Ama bu Allah'a ulaşmakla gerçekleşmez. O kişinin Allah'a, fizik vücudunun Allah'a ulaşması söz konusu değildir. O kişinin nefsinin Allah'a ulaşması, iradesinin Allah'a ulaşması bunlar gereken şeyler değildir. İnsanın Allah'tan kendisine üfürülmüş olan ruhunun Allah'a geri dönüp Allah'ın zatında yok olması asıldır. Allah'a ermesi ve Allah'ın zatında yok olması temelini teşkil eder konunun. Bu Allah'a dönüştür. Bu vuslattır. Allah'a varıştır, vasıl olmaktır. Ve Allah'ın zatında o ruhun yok olmasıdır. Ruhu Allah'a ermiş olan bir insandır. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişi, ruhu Allah'a ermiş, Allah'a varmış olan kişidir. Bu sebeple onlara ermişler denir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef gösteriyor. Sizin dininiz İslam dini demiş oluyor Allah Teala. Bu din teslimler dinidir demiş oluyor Allah Teala. Ruhunuzu da ve içinizi de yani fizik vücudunuzu da nefsinizi de iradenizi de hepiniz bana teslim etmek mecburiyetindesiniz diyor Allah Teala. Bu benim emrimdir diyor. Şimdi insanlar dinlerden bahseder. Musevilerin dini, Hristiyanların dini, İslam'ın dini, indiriliş, dinlerin indirilişi istikametinde konuşuyoruz. Önce Museviler, sonra Hristiyanlar, en sonra da İslam. Ama hepsinin temeli teslimlerdir. Allah'a ruhu, fizik bedeni, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Dört tane teslim, teslimlerin tamamını oluşturur. Bir insan daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez. İradesini de Allah-u Teala'ya teslim edemez. Allah-u Teala ne istiyor? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünyada yaşamalarını istiyor.
onların en güzele ermesini istiyor. Her şeyin en güzelini onların yaşamasını istiyor sevgili kardeşlerimiz. Öyleyse Allah Teala insanları seviyor mu? O kadar çok seviyor ki herkesin cennete girmesini istiyor Allah Teala. Sonsuz bir mutlulukla cennette sonsuza kadar yaşamalarını istiyor. Ve bütün bu sonsuzluğun bu sonsuz mutluluğun yaşanması için de kişinin bir Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli. Dilemişse Allah ona mürşid sevgisi verecektir. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir ve ikinci kat cennete de onu ulaştırmış olacaktır böylece. Orada da bırakmayacaktır. Onun ruhunu Allah'a teslim edebilmesi için Allah gene ona yardımını devam ettirecektir. Ta ki o kişi 7-8 aylık bir yolculukla 7 tane gök katını aşırarak 7. katta 7 tane alemden geçirerek Sitret-i Müntaha'ya ulaştırarak oradan Allah'ın zatına kişinin ruhunun ulaşmasını sağlayacaktır. Bu 7-8 aylık bir devreyi ifade eder. Ama kişi bu devrenin sonunda ermiş evliya olur sevgili kardeşlerim. Ermiş evliya. İşte bu ermiş o evliya olmak Allah'ın bir nimetidir. Allah Teala bunun asgari bu standartta olmasını kendisi garanti ediyor. Diyor ki sizin göreviniz ruhunuzu bana ulaştırmayı dilemektir. Bundan sonra size ben öyle bir yardımda bulunurum ki hepinizin ruhunu kendime ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, eğer bir insan gerçekten Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, kalpten bir dilek olup olmadığını en iyi Allah bilir. Eğer bu dilek kalpten bir dilekse, Allah Teala mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Ama kişinin ömrü vefa etmeyip de ondan evvel ölürse, Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi, birinci kat cennetin mürşidine ulaşarak tabiyetten sonra ölen bir kişi, ikinci kat cennetin ruhunu Allah'a ulaştıran bir kişi, üçüncü kat cennetin fizik bedenini Allah'a teslim eden kişi, dördüncü kat cennetin nefsini teslim eden kişi, beşinci kat cennetin muhlis olan kişi, altıncı kat cennetin iradesini Allah'a teslim eden kişi, yedinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse Allah Teala'nın bu konudaki dizaynına baktığımız zaman Allah'ın ne kadar hayırhah olduğunu görürüz. O ister ki herkes cehennemden kurtulsun, herkes cennete girsin ve bir tek dilek bile ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir duayı gerçekleştiren kişi bu duanın hemen arkasından ölse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala'nın bizleri ne kadar çok sevdiğini acaba anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? İşte biz de sizleri o kadar çok seviyoruz ki hep sizlerle beraber olmak istiyoruz. Hep bunları sizlere anlatmak istiyoruz. Ve bir isteğimiz daha var. Sizlerin de başkalarına anlatmanız. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı gerçekler kesin olarak yer almış durumda. 7 tane safha ve 4 tane de teslim. Bu 7 safhanın 4'ü
teslimi işaret ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki hepinizin cennete girmesini istiyor. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere de ulaşmalısınız. Onların dilemesini temin etmelisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Konumuz o, mutluluk. Allah'ın sizi o hedefe yönelik olarak yarattığını hiç unutmayın. Allah'ın hepinizi ama hepinizi yaratmaktan bir tek muradı var. Sadece hepinizin mutlu olmasını ister. Hepinizden istediği tek şey sizlerin mutlu olmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan mutlu olur. Ama diğer taraftan mutluluğu kendi iradenizle elde etmeniz asıldır. Siz iradenizi kullanmadıkça mutlu olamazsınız. Allah Teala herkesi mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama hiç kimse iradesini kullanmadan mutlu olamaz. Allah Teala bütün insanları mutlu olmak için yaratmıştır. Mutlu olabilenler iradelerini kullanarak Allah'a ulaşmayı o serbest iradeleriyle dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi cennet saadetinin mutlaka sahibi olmuştur. Evet, sadece bir dilek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bir tek dilek ve sonuç. Mutluluk. Bizi ilk defa dinleyen birisi şu anda ne yani ben bir dilekle, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilediğim için Allah-u Teala benim bütün günahlarımı falan bir tarafa bırakıp da beni cennetine mi alacak? Evet, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evet, Allah sizi cennetine alacak. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. O dilek iradenizin devreye girdiğini gösteriyor. İrade, Allah-u Teala'nın size verdiği bir kuvvet. Allah'a sonunda mutlaka teslim olmasını istediği bir kuvvet. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'ın muhtevasına dikkatle bakın. Allah sizden, hepinizden bir şey istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Mutluluğunuzun anahtarı bu dilektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin mutlaka sahibi olur. Cennetler 7 ayrı seviye ifade ediyor. Bu 7 seviye cennetlerin kişisel ulaşım noktalarına göre dağıtılmasından, adaletten kaynaklanıyor. İnsanlar birbirine eşit değildir. Allah'a daha çok bağlı olan insanlar, daha az bağlı olan insanlar, hiç bağlı olmayan insanlar
şeytana bağlı olan insanlar, şeytana daha çok bağlı olan insanlar, çeşit çeşit insanlar var. Ve mükafat veya mücazat kişinin Allah'a verdiği öneme göre ve Allah'a hiç önem vermeyerek şeytana verdiği öneme göre. Sonuçlanırlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennet adı verilen müesseseye dikkatle bakın. Cennet dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Cennet dediğimiz zaman sonsuza kadar sürecek bir hayatta, hiç bitmeyecekmiş kadar uzun olan bir hayatta, sonsuz bir hayatta, orada cennette bulunmak. Mutluluğu enine boyuna gerekli detaylarıyla yaşamak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluğun standartlarında birinci kat cennetten başlayarak yedinci kat cennete kadar ulaşan bir spektrum söz konusu. Dünya mutluluğu ise bütün insanların yaşadığı normal standartlarda bir hayat yaşamak, 14. basamağa kadar devam eder. Ondan sonra başkalarından farklı bir yapıya kavuşursunuz. Ve bu farklı yapıda dünya saadetinin de sahibi olursunuz. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır ve bu dünyada yaşanır. Ama onun nihai hedefine ulaşmak bir dik yokuşu tırmanmak kadar zordur diyor Allah-u Teala. Öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın. Allah-u Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister ve sizleri o kadar çok seviyor ki bu mutluluğu, cennet mutluluğunu, ki sonsuza kadar sürecek bir hayat, sonsuz bir mutluluk söz konusu, bu mutluluğu size bir hiç karşılığı adeta bedelsiz olarak hibe etmek için hazır. Vehbi olarak size vermek için hazır. Siz bir şey yapmayacaksınız, Allah yapacak. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizdeki dizayna dikkatle bakın. Siz bir talepte bulunacaksınız Allah Teala'dan. Diyeceksiniz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bir küçücük hatırlatma, talebinizin gerçek olması asıldır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız, o zaman ölçüleri var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mutlaka namazı sevdirir, özellikle zikri sevdirir, ibadetlerin her birisi o kişi için alelade vazifeler değil, birer zevk olmaya başlar. Bu, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin ölçüsüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olmuştur. İşte mutluluk dediğiniz şey ikiye ayrılıyor. Bir cennet saadeti, bir de dünya saadeti. Şu anda dünyada verilen bu gezegende yaşıyorsunuz. Hepimiz yaşıyoruz. Dünyada verilen bir gezegen.
Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sonra ya mutlu oluyoruz ya da mutsuz oluyoruz. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim o zaman? Mutluluğu yaşamak ya da mutsuzluğu yaşamak insanlarda hep bir şikayet halini veya bir memnuniyet halini ifade eder. Allah'ın dostları mutludurlar. Onlar Allah'ın dostu oldukları zaman, yani ruhları Allah'a ulaştığı zaman, nefslerin afetlerinden yarısından fazlasını yok etmişlerdir. Ruhları %100 hasletlerle dolu, nefslerinin de kalbinde %50'den fazla, mesela %51 fazıl oluşmuş durumda. Öyleyse güzelliğe dönük davranış biçimleri 200'de 151, yani %75'in üzerinde. Zor bundan sonra başlar. Bu %51'i %100'e çıkarmak, yani daimi zikre ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, zikir mutluluğunuzun ölçüsüdür dersem doğruyu söylemiş olurum. Ne kadar çok zikir yaparsanız o kadar süre mutlu olursunuz. Zikir yapan bir insanın kalbi, daimi zikirde olan bir kişinin kalbiyle aynı hüviyettedir. Yani o kişinin kalbinde afetler yok. Bütün afetler zikir boyunca kapı dışarı edilir. Nefsin kalbi sadece faziletlerle, fazıllarla dolar. Fazıl, salavat ve rahmet nurları kalbi bütünüyle doldurur. Kalpte hiç karanlık, yani afetler kalmaz. Öyleyse zikir yapan herkes, zikir yaptığı sürece daimi zikirdeki bir kişinin hüviyetindedir. Yani afetler sıfırdır, hasletler ve faziletler 200'de 200 her tarafı kaplamıştır. Allah'ın bütün emirlerine itaat edilir, yasak ettiği hiçbir fiil işlenmez. İş dünyada negatif talep oluşmaz.

dünya saadetinin tamamına yaklaşmış bir insandır. Ama tamamı ne zaman elde edilir? Daimi zikre ulaşıldığı zaman elde edilir. Sevgili kardeşlerim, o noktada Allah-u Teala'nın 200'de 200 üzerinden bir sonucuna ulaşılır. Yani ruhun hasletleri 100 üzerinden 100'dür. Nefsin afetlerinin yok olup yerini faziletlerin alması da gene %100'dür. Yani ruhu %100, nefsi de %100, birini hasletlerle birini faziletlerle dolu kabul edersek, ki faziletler hasletlerin aynıdır, 200'de 200 kişi Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiilleri hiç işlemiyor manası çıkıyor ortaya. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nedir insanları mutsuz eden şeyler? Ya kişinin kendi standartları içinde Allah ile olan ilişkilerinde hatalar yapması, emirleri dikkate almaması, gerçekleştirmemesi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesi, kişinin kendiyle Allah arasındaki ilişkilerde hep Allah-u Teala'nın ona azap dokundurmasıyla noktalanır. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa kişi bilmediği bir huzursuzluğun içindedir. Neden bu huzursuzluğun oluştuğunu da fark edemez ama huzursuzdur. Sıkıntılıdır. Her yaptığı günahtan sonra, hatadan sonra azap dokunununa, rics ulaşır. Sonra geçer, o zamana kadar zaten başka bir hata daha işler. Ya bir emir gelmiştir, Allah-u Teala'nın gerçekleştirmemiştir. Ya da gene yasak ettiği bir fiili işlemiştir. Allah ile olan ilişkilerinde tekrar tekrar kişi huzursuz olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir de başkalarıyla olan ilişkileriniz sebebiyle mutlu veya mutsuz oluşunuz söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde sizi mutsuz yapan hususlar, Allah'ın bir emrini yerine getirmemeniz veya gene mutsuz yapan hususlardan bir ikincisi, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizdir. Arkasından huzursuzluk duyacaksınız. Allah üzerinize ricis bırakacak. Ve her olayda biliniz ki siz Allah'ı, emir ve kumanda merceği olan Rabbinizi oradan indirdiniz, emir ve kumanda mevkiinden. Nefsinizin bir afetini onun yerine koydunuz ve Allah'ın emrine değil, nefsinizin afetinin emrine, ki ona tesir eden de şeytandır, yani şeytanın emrine itaat ettiniz. Bunun karşılığı Allah Teala üzerinize ricis bırakır. Yani pislik, azap. Huzursuz olursunuz, farkına bile varmadığınız bir sebeple, sebebini bilemediğiniz bir huzursuzluk. Oysa ki Allah'ı tanısaydınız sebepleri bilecektiniz. Ama bildikçe mücadelenizi hızlandıracaktınız. Nefsinizle olan mücadeleniz demek, şeytanla olan mücadeleniz demek. Dikkat edin, Allah mı? O sizin mutlaka saadet içinde yaşamanızı ister. İblis mi? O da sizin mutlaka mutsuz olmanızı, huzursuz olmanızı, sıkıntı içerisinde yaşayan bir insan olmanızı ister. Hedefi mi? Sizlerden intikam almak. Niçin? Çünkü siz Adem Aleyhisselam'ın torunlarısınız. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetisiniz. Öyleyse sizden intikam alacak. Meselenin evveliyatına baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'ın yaratılması sırasında Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a ruh verdikten sonra diyor ki bütün meleklere ve iblise,

Ben ona ruhumdan üfürdüm. Hadi bakalım şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler secde ediyorlar ama cin tayfesinden olan şeytan secde etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrine rağmen iblisin Allah'ın emrine, Allah'ı görmesine rağmen, sözünü duymasına rağmen bile bile itaat etmemesi. Bu mahlukun kibirinin, gururunun ne noktada olduğunu unutmayın. Acaba kibirinin, gururunun arkasında ne var? Allah'ın kendisine verdiği ilim var. O ilmin sahibi olmuş Allah Teala ona ilim vermiş. Zülmani ilimler dediğimiz ilimler Allah'tan iblisin öğrendiği, sonucu belli olduğu için, iblisin gideceği yer cehennem olduğu için Allah'ın ona öğrettiği zülmani ilimler. Peki bu şeytanın tam zıttı olan bir varlık, bir Allah-u Teala'nın bir mahluku yaşıyor mu dünya üzerinde? Şeytanın tam zıttı olan bir insan yaşıyor. Hızır aleyhisselam. O da ilmi ledünün sahibi, pozitif istikamette. Şeytan da ilmi ledünün sahibi, yani Allah'ın gizli ilminin sahibi, negatif istikamette. Birisi Hızır aleyhisselam insanlara mutluluk vermek üzere var. Birisi iblis insanlara mutsuzluk vermek üzere var. Öyleyse bu bağlamda ikisini karşılaştırdığımız zaman birisi insanlardan bir varlık ama hayatını Allah Teala sonsuza kadar uzatmış. Hızır aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de kitaptan bir ilme sahip olan kişi diye geçiyor. Şeytan, unutmayın ki secde etmeyince Allah Teala tarafından huzurundan kovuldu. O da Allah Teala'ya dedi ki, kovulduktan sonra Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben o Adem Aleyhisselam'ın zürriyetlerinin önünden, arkasından, sağından, solundan onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Her taraflarından tesir ederek ve sırat-ı müstakimin de üzerine oturarak onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Bütün devirlerde bunu yapacağım diyor İblis. Ve diyor onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Dikkat edin, bir tabir, pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Yani insanların %90'dan fazlasını iblisin kendine bağlayacağı kesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu pek az hariç hepsi mutlaka %90'ın üzerindedir. Hepsi diyor Allah Teala. Ve bu rakamsal değere dikkatle bakın. Pek az hariç insanların hepsini kendime bağlayacağım ifadesi bu rakamın %90'ın ötesinde olduğunu çok açık bir bağlamda veriyor. Allah Teala insanların ne kadar olduğunu ayırmadan
Bütün insanlar hüsrandadırlar diyor. Vel Asr suresinde Vel Asr, asra, zamana yemin olsun ki innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar elbette hüsrandadırlar. İnsanlar, yani insanların hepsi hüsrandadırlar. Sadece dört grup istisna vermiş Allah-u Teala. Bir, amin olanlar hariç. İki, tabi olarak nefs tezkiyesine başlayanlar hariç. Yani birincisi, amin olanlar yedinci basamağa kadar olan bir bölümü içeriyor. Nefs tezkiyesine başlayanlar, amelü salat yapanlar 14. basamağı içeriyor. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler 21. basamağı oluşuyor, ifade ediyor. Ve sabrı tavsiye edenler de 21. basamağın ötesindeki 6 basamağı ifade ediyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanın devreye girmesinin sonuçlarına dikkatle bakın. Diyor ki önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları etkileyeceğim. Sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasını engelleyeceğim. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediğine bakalım. Ne diyordu? Onların üzerine kanatlarını ger diyor. Sağdan sola doğru onları koru. Böylece onları muhafaza et diyor Allah-u Teala sahabe için. Sonra bir şey daha söylüyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Üzerine diyor, önden arkaya doğru uzanan bir ruh. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onların üzerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Bu gelen ruh önden arkaya doğru uzanır. İki ellerin arasında önden arkaya doğru uzanan bir ruh, bir muhafız. İşte önden arkaya doğru uzanan devrin imamının ruhu, sağdan sola uzanan da onun kanatları, İblisin bütün giriş yollarını engellemiş oluyor. Önden arkaya doğru uzanan fizik vücuduyla, sağdan sola uzanan kanatlarıyla bütün yollarını tıkıyor iblisin. Her devirde devrin imamı bu ana görevi ihfa eder. O bir muhafızdır. Onun için Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle söylüyor: ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza tuaddune. İşte bu vaad olunduğumuz şeydir. Li kulli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar, yani sığınağa sığınanlar için ve hafiz olanlar için
devrin imamın ruhu ile muhafaza altına alınanlar için cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. O insanlar başların üzerinde bu muhafızı taşıyan, ondan sonra da ruhunu Allah'a ulaştırmış olan insanlar, ama kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluştuğu andan itibaren o kişi Allah'ın ikinci kat cennetinin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman, yani evap olduğu zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Peki ondan evvel cennet nerede başlar? Kişi Allah'a ulaşmayı ne zaman dilerse. Sevgili kardeşlerim, cennet saadetinizin başlaması mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemenizle geçerlidir. Bu dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizin talebinize bağlıdır. Öyleyse talebiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah Teala'dan bu istikamette yardım alacaksınız. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala o kişinin bu talebini daima kalbine baktığı için kişinin görür, aynı zamanda işitmiştir, aynı zamanda bilmiştir. Unutmayın, Allah ilmiyle ve rahmetiyle sizi tamamen kaplamış durumdadır. Aklınızdan geçen her şey, bütün davranışlarınızın kasta makrun olsun olmasın, bütün davranışlarınızın Allah Teala anında haberdarıdır. Sizi bütünüyle kaplar. Allah'ın rahmeti ve ilmi sizi bütünüyle kaplar. Ve bu kaplayan Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi tam sizin şeklinizdedir. Bir kainatın bir parçası sizin sizdeki Allah'ın varlığı, Allah'ın ilmi ve rahmeti sizi baştan aşağı kuşatan, kavrayan, her noktanızı kavrayan, kaplayan bir özelliktedir. Ve bu kalıbı doldurduğu için tam sizin şeklinizde tecelli eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer ruhunuzu görseydiniz, o da tam sizin şeklinizde olurdu. Zaten fizik vücudunuzu görüyorsunuz şeklinizi. Rüyanızda nefsinizi gördüğünüz zaman bakıyorsunuz ki o da sizin şeklinizde. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Mutsuzlukla mutluluk arasında bir yatay çizgide, mutsuzluktan mutluluğa doğru giden bir dizayn içindesiniz. Dikey bir çizgi içerisinde mutsuzluktan mutluluğa giden bir yükselişin içindesiniz. Öyleyse sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran bir yoldur. Dört sebilden oluşur. Birinci sebil yataydır, devrin imamının dergahına ulaştırır. İkinci sebil dikeydir, tarik-i müstakim adını alır. Bir altın kapıyla başlar, bir altın kapıyla son bulur. Aynı büyüklükte, aynı görünüşte iki altın kapı. Bir farklılıkları vardır. Devrin imamının dergahındakinin altında, eşiğin altında yedi tane mermer merdiven yoktur. Ama yedinci kattakinde eşiğin altında yedi tane mermer merdiven vardır. Trabzanları birbirine bağlayan yedi baklılı bir altın zincir de mutlaka vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Yedinci kata ulaştığınız fethi kapısından geçtiğiniz zaman evvela kader hocalarına ulaşırsınız. Yatay bir yolculuk yapacaksınız. İkinci ulaşacağınız yer Ümmül Kitap'tır. Sonra Kudret Denizi Makam-ı Mahmud Divan-ı Salihin sonra da zikir hücreleri. En sonra indi ilahi görürsünüz. 7 tane alem göreceksiniz. İşte sırat-ı müstakim. İndi ilahideki sitetil müntehadan sonra dikey bir yolculukla 4. sebille son bulur. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinize verilmiş bir sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracaktır. Mutlaka ulaştırır. Kim diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ve ulaştıracağına dair söz vermiş. Dileğini kendisine ulaştırır. Ve sözünü mutlaka tutar. Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Allah-u Teala. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan sırf Kur'an hakikatlerini bilmiyor diye iblisin onu aldatmasına zemin hazırlayan bir insandır ve kurtulması da imkansızdır. Dinin gerekli ibadetlerini yaptığını düşünse bile kurtuluşu mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse, hal böyleyse Allah-u Teala diyorsa ki Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve 8. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar, tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Sevgili kardeşlerim, bu madalyonun acı tarafı ama İlacı, çaresi, özellikle madalyonun acı tarafını öğrenmenizden sonra kendini gösterir. Şöyle düşünmek gerekmez mi? Eğer ben Allah'a ulaşmayı dilemezsem, demek ki ben de onlardan biri olacağım. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biri olacağım ama ben Allah'ın ayetlerinden gafil değilim. Çünkü Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini biliyorum. Bildiğime göre ne yapmalıyım? Cennete girmek için yapılması lazım gelen yegane şeyi, dünyanın en kolay şeyini. Daha bir kolay bir şey söyleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Cennetin mutlak olarak sahibisiniz. Öyleyse
Neden bahsediyoruz? Cennetin sahibi olmanızdan. Sadece bir dilekle. Neden İslam'da niyet amelden üstündür denmiş? Mukayese yapalım. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Bu kişinin gideceği yer cennet. Nedir sebebi? Hiç ibadet yapamamış adam, ertesi gün ölmüş. Ondan evvel de hiç ibadet yapmamış. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tamam, bitti. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Hiç ibadetsiz. Evet, hiç ibadetsiz. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki, iradenize o kadar çok değer veriyor ki, hiç ibadet etmeseniz de Allah'a ulaşmayı dilediniz mi otomatik işlemleri başlatıyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor üzerinizde. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarınızdaki bakrayı alıyor, kalbinizdeki ekinleti alıyor. Sizi Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesine göre cennete girmeye ehil kılıyor. Bunları yaparken de size dereceler veriyor. Öyle bir şekilde veriyor ki bütün günahlarınızı örtmüyor ama günahlarınızın bir kısmını örtüyor. Öyle bir kısmını örtüyor ki bu örttüğü günahlar sebebiyle sizin sevaplarınız günahlarınızdan fazla oluyor. Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri cehenneme gidecekleri de cennete girecekleri de vasıf itibariyle ayırıyor. Onlar diyor Allah Teala cehenneme ulaştıkları zaman cehennem öfkesinden neredeyse çatlayacaktır. Kafirler diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kafirler Allah'a inansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kafirler zümresinin içine koyuyor Allah Teala. Onlar diyor cehenneme girerler. Nereden biliyoruz onlar olduğunu? Çünkü ayet söylüyor ki onların gözlerinde hicab-ı mestura var, onların kulaklarında vakra var, onların kalplerinde ekinnet var. Onlar kör, sağır ve dilsizler. Şöyle ayet-i kerimenin dizaynı Allah Teala buyuruyor. Onlar diyor cehenneme sürülürler ve cehennem bekçileri kapıları açarlar ve onlara derler ki size nezir gelmedi mi? Ve size buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Allah Teala diyor ki onlar derler ki söylediler. Bize nezirler geldi, nezir geldi ve söyledi ki siz cehenneme gideceksiniz. Onlar bize geldiler ve söylediler. Ama biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz onlara dedik ki biz seni dalalette görüyoruz. Sen dalalettesin. Eğer biz o nezirin söylediğini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vaka olmasaydı ve idrak etmiş olsaydık, akıl etmiş olsaydık, kalbimizde ekinleti Allah-u Teala alsaydı da yerine ihbat koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk diye bitiyor. Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bu dizayn içerisinde. Bu kişi irşat makamını görüyor, neziri görüyor. Nezir ya Resul'dür ya Nebi'dir. Daha aşağıki kademede kişiler için nezir tabirini kullanmıyor Allah Teala. Nezirler için kendilerine Allah Teala'nın vahyettiği ve bu vasıflardaki kişiler söz konusu. Resul veya Nebi. Yani Nebi Resul veya Veli Resul, ama Veli Resulse Resul, Nebi Resulse Resul'den daha üstün bir vasıf olduğu için Nebi. İşte sevgili kardeşlerim, burada bir dizayna dikkatle bakın.
Allah Teala kişilerin cennete veya cehenneme gireceğinin kesin işaretlerini veriyor. Evvela kişi diyor ki biz seni dalalette görüyoruz, sen dalalettesin diyor. Yani irşat makamına baktığı zaman gözlerinde hicab-ı mestur olduğu için onu herhangi bir insan dalaletteki bir kişi olarak görüyor. Olmasaydı onun Resul olduğunun farkına varacaktı gözlerindeki hicab-ı mestur'e. Kulaklarında bakra olmasaydı Allah hiçbir şey indirmemiştir demeyecekti. Çünkü Allah'ın indirdiği kutsal kitaplardan haberdar olacaktı. Tevrat'tan da, İncil'den de, Zebur'dan da, Kur'an'dan da hangi devirde yaşamışsa o devirde inmiş olan kitaplardan haberdar olacaktı. Öyleyse Allah'ın burada gösterdiği kişinin özelliği ne? Gözlerindeki hicab-ı mestur'a alınmış ki kişi cennette, kulaklarındaki vakra alınmış ki kişi cennette olacaktı. Kalbindeki ekinnet alınmış ki kişi cennette olacaktı. Yerine ifat konmuş ki kişi cennette olacaktı. Diyor ki eğer biz onun söylediklerini işitmiş olsaydık ve akıl etmiş olsaydık ve aynı zamanda eğer biz onu Resul olarak görmüş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse gözlerinde hicab-ı mestur'e olmayan, kulaklarında vakra olmayan, kalbinde ekinnet olmayan kişilerin gideceği yer Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, işte bu kadar basit. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 5 dakikalık bir zaman zarfında Allah Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarınızdaki vakrayı alıyor, kalbinizdeki ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor ve sizin her yaptığı işlevle derecelerinizi yükseltiyor. Yani negatif derecelerinizi azaltıyor. Size dereceler vererek derecelerinizi yükseltiyor ve sevaplarınızı kazandığınız dereceleri günahlarınızdan kaybettiğiniz derecelerden öteye taşırıyor. Bu sizi Allah'ın cennetine layık kılar. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde bir insan düşünün, adam 80 yaşında ölmüş, rahmetli olmuş. 15 yaşında sorumluluklarını idrak etmiş, namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye başlamış. Hac görevini yapmış ve ara sıra da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Kelime-i şehadette getirmiş. Kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Hesaplar yapıyor. Acaba beni Allah Teala 6. kat cenneti mi alır, 7. kat cenneti mi alır, cennetim neresi olur diye. Ama ne yazık ki gideceği yer cennet değil. Allah'a ulaşmayı dilemediği için ne yazık ki gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, hüküm açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer ateştir diyor Allah Teala. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil. İşte bu insan da 15 yaşında sorumluluklarını müdrik olmuş, namaz kılmaya başlamış, 80 yaşına kadar devam ettirmiş, 5 ibadeti de yapmış. Ama kurtulamaz. Onun için İslam'ın 5 şartını size kim kurtuluş vesilesi olarak söylüyorsa burada bir yanlışlık var deyin. Söylediklerimizi o zavallı kardeşimize anlatın ki aklını başına toplasın da kurtuluşa ulaşsın. İnsanlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Daha hazini onlara öğretmek mevkiinde olan doçentler, profesörler de bilmiyorlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini unutmuşlar insanlar. Onun için bu devrin Resulü diyor ki Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı hacır altına aldı. Kur'an'ı unuttu. Onu kendi inisiyatifi altında
bir şey zannetti. Kur'an'dan bugünkü tatbikatta geriye ne kalmış sevgili kardeşlerim? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Öyleyse bu 5 şart biliniz ki hedef değildir. Hedef ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ömrünüz boyunca 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılsanız, zekatınızı daha fazla verseniz, orucunuzu daha fazla tutsanız Ramazan'dan, İslam'ın 5 şartını normalin ötesinde bir şekilde yerine getirseniz, Allah'ın cennetine giremezsiniz sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki mümkün değil ve böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalettedir. Kimdir dalalette olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Nereden biliyoruz? Bildiğimiz son derece açık. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Cehenneme gidecekler de hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı kişi dilemediği sürece hüsranda olandır. Bütün hüsranda olanlar dalalette olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Hüsranda olanların tarifini veriyor Allah Teala. Araf 178, hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor Allah Teala. Hüsranda olanların tarifini veriyor. Onların diyor günahları sevaplarından daha çoktur. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ne oldu? Dalalette olanlar hüsranda olanlardır. Özellikleri günahların sevaplarından çoktur. Peki ne diyor Allah Teala Velasr suresinde? Bütün insanlar hüsrandadır. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar amin olanlar hüsranda değildir diyor. Amin olanlar hüsranda olanların dışındadır, onlardan hariçtir diyor. Bütün insanlar cehenneme gidecek ama amin olanlar gitmeyecek diyor. Bütün insanlar hüsrandadırlar, amin olanlar hariç. Öyleyse amin olanlar hüsranda değil, yani günahları sevaplarından çok değil, tam tersine sevapları günahlarından çok. Ne olur sevapları günahlarından çok? Müminin 102 cevap veriyor. Kimin sevapları günahlarından çoksa onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ebediyen cennette kalacaklardır. Bir sonraki ayeti kerime, kimin günahları sevaplarından çoksa onların da gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse işaretler net olarak geliyor. Sevgili kardeşlerim, bunları bilmeyen insanlara öğretmediğiniz sürece bunun hüznünü yaşarsınız. Başka insanların kurtuluşu bizim söylememizle mümkünken görevimizi yapmadık, onlara söylemedik. Onların dalalette kalmasına ve cehenneme gitmesine sebep olduk diye bir endişenin, bir huzursuzluğun, bir elemin içinizi kaplamasına müsaade etmeyin. Söyleyin insanlara, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine girmenin mümkün olmadığını. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah Teala bir cennetle cennet ayrımını, cennetle cehennem ayrımını sadece bir tek dileğe bağlamış. Dileği gerçekleşti. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka cennete girecek olandır. Kişi bir şey yapmadan daha cennetini kazanır. Sadece o dileğin sahibi olduğu için. Ondan sonra yoluna devam ederse daha üst seviyeleri kazanacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah Teala onun günahlarından bir kısmını örtecektir. Sevaplarını günahlarından öteye geçirecektir. Onu cennet ehli yapacaktır. Onu hidayet ehli yapacaktır. Onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyeti tahakkuk ederse kişinin o noktadan sonra ölüm halinde birinci kat cennete de değil, ikinci kat cennete ulaşacaktır. Ve o noktadan sonra öldüğü her noktada farklı bir dünya saadetinin sahibi olarak yaşamış ve ölmüş olacaktır. Ruhunun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını aşması gerekir. Her katta %7 fazıl birikimi oluşur. Ve bu birikimler sebebiyle kişi mutluluğu daha üst boyutta yaşar. Çünkü her nefsin kalbine fazıl yerleştiğinde şeytanın tesir alanı o kadar eksilmiştir. Şeytanın kişiye olan etkisi o kadar azalmıştır. Şeytanın nefsin afetlerine yaptığı etkiyle nefsin afetleri azmaktadır. Allah'ın emirlerine karşı çıkmaktadır. Bu da kişiyi huzursuz kılmaktadır. Neden daimi zikrin sebepleri sonsuz bir huzurun içindedir? Çünkü nefslerinde hiçbir afet kalmamıştır. Allah'ın emirlerini çiğnemeyi emreden bir ses içlerinden hiç gelmeyecektir. Tam aksine ruhları da nefsleri de sadece Allah'ın emirlerini yapmak üzere birbirlerini teşvik edeceklerdir. Yasaklarını ise iki tarafta ruhun hasletleri de nefsin faziletleri de istemeyecektir. O zaman bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak bir saadeti yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta mutluluk sadece Allah'ın emirlerini öğrendiğiniz için onları yaşamak üzere bir niyetin sahibi olduğunuz için Allah Teala sizi mutlaka cennetine alacak ve ruhunuz Allah'a, Allah Teala tarafından ulaştırılacak. Ulaştırıldığı zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi var. Yani Allah'ın emirlerini yapan grup %100'ü ruhun hasletleri olarak, %51'i de nefsin faziletleri olarak, 200'de 151 oluyor. Kişinin dünya saadeti %75 olması lazım ama olamıyor. İblis devamlı insanları aldattığı için. Ama bu rakam mutlaka %50'nin üzerindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere mutlaka dilemeleri lazım geldiğini anlatmalısınız. Dileğimizle sözlerimizi tamamlıyoruz. Hepiniz geleceğin irşat meşalelerisiniz. Dikkat edin ki hidayet devrinin içindeyiz. Bütün insanları hidayete çağırmakla vazifelisiniz. Metin olun. Allah'a güvenin ve bilin ki siz doğruyu söylüyorsunuz. Herkese doğruları öğretecek olanlar sizlersiniz. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle, temennilerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kağıt ürün.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed diye söylüyor.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah görülür mü? Birçok insan Allah görülmez derler. Allah'ı görmek mümkün değildir derler. Ve her zamanki gibi yanlışı söylerler. Doğrular Kur'an'dadır sevgili kardeşlerim. İnsanların Kur'an dışı inançları Kur'an karşısında bir hüküm ifade etmez. Öyleyse Allah Teala görülür mü? Sualinin cevabı evet görülür. Şimdi bu konudaki ayetlere beraberce bakalım. Ali İmran 18'de Allah Teala diyor ki: Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizül hakim. Şehidallahu Allah şahitlik etti. Ennehu muhakkak ki o. La ilahe illa hu. Allah'tan başka ilah yoktur. El melekütü ve melekler de şahitlik ettiler. Ve ulul ilim. Ulul ilim de, ilim sahipleri de kaimen bil kıst, adalet ile şahitlik ettiler ki La ilahe illa hu, Allah'tan başka ilah yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Huvel azizül hakim, o azizdir ve hakimdir. Hüküm sahibidir, hem de hikmet sahibidir. Azizdir, izzetin, güçlülüğün, kuvvetin sembolüdür ve sahibidir. Öyleyse Allah bizatihi kendisi kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik ediyor. Tamam. Ama melekler şahitlik ediyor. O da tamam. Bir de ulul ilm var. İlim sahipleri de şahitlik ediyor. İşte o ilim sahipleri kalp gözleri açık olanlardır. Ama kalp gözünün açıklığı da seviye seviye insanı geliştirir. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennet. Sonra Sitetül Münteha, sonra indi ilahi, en sonunda Allah'ın zatı. Öyleyse bu ayet-i kerime ilim sahiplerinin, ulul ilmin Allah'ı gördüklerini kesin olarak ispat ediyor. Kimdir bu ilim sahipleri? Ulul ilim aynı zamanda Allah Teala'yı görebilenler olduğu cihetle salâ makamında iradelerini de Allah'a teslim edenler. Allah Teala Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve la yemlikullezine yet'une min dunihi şefaate İlla men şehide bil hakkı ve hüm ya'lemûn. Ve la yemlikullezîne. Onlar malik değillerdir. Ellezîne onlar la yemliku. Malik değillerdir.
yed'une min dunihi. Ondan başka, Allah'tan başka dua ettikleri, yani putlar malik değildirler. Şefaate, şefaat etmeye, yani insanları hidayete erdirmeye malik değillerdir. İlla men şehide bil hakkı. Ama hariç diyor Allah Teala. İlla hariç men, o kişi ki şehide, şahit oldu. Bil hakkı, hak ile. Bi el hakkı, hak ile şahit oldu diyor. Allah'a şahit olanlar hariç. Ve hum ya'lemun. Ve onlar bilirler. Neyi bilirler? Allah'ın zatını da bilirler, görmüşlerdir. Allah'ın katındaki huzur namazının nasıl kılındığını, kimin kıldırdığını, arkasında kimlerin bulunduğunu hepsini bilirler. Huzur namazını kıldıran kişi devrin imamıdır. Mutlak olarak hayatta olması gerekir. Hayatta, dünyada verilen bu gezegende hayatta olmayan, yaşamayan bir kişi huzur namazının imamlığını yapamaz. Bir imam, huzur namazının imamı rahmetli olduğu zaman Allah Teala onun yerine mutlaka bir yenisini huzur namazının imamı olarak tayin eder ki o kişi orada kendisini net olarak görür. Kimlerle beraber namaz kılıyor? Sıra nedir? Üçler, yediler, kırklar kimlerdir? Yetmişler kimlerdir? Hepsini bilir ve görür. Öyleyse Hakk'a, yani Allah'a şahit olanlar var. Allah Teala açık bir şekilde Allah'a şahit olanlardan bahsediyor. Allah'ı görenlerden bahsediyor. Öyleyse şefaat edenler, Allah'ın irşat makamına getirdikleri onlar hariç. Hakka, Allah'a şahit olanlar hariç. Ali İmran 18'de de Allah'a adalet ile şahitlik ettiler ki ulul ilim sahipleri. Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime. Kul, de ki hazihi sebili. İşte bu Allah'ın, İşte bu benim yolumdur. Hazihi, işte bu sebili. Sebili, benim yolumdur. Edu ilallahi. Allah'a davet edenlerin yoludur. Ala basiretin, basiret üzere. Kalp gözüyle görerek, basiret, kalp gözünün görme hassasının adıdır. Basiret, ala basiretin, basiret üzre, kalp gözüyle görerek, basar ederek. Ene ve min ittebaani, benim ve bana tabi olanların. Benim ve bana tabi olanların basiret üzere, yani kalp gözüyle görerek, yani Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol. İşte bu yoldur. Ve Sübhanallahi, ve Allah'ı
Tenzih ederim. Ve ma ene minel müşrikîn. Ve ben müşriklerden değilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala böyle diyor. De ki diyor. Kul de ki hazihi sebili. İşte bu sebili benim yolumdur. Sondaki iyi. Edu ilallahi Allah'a davet ettiğimiz ala basiretin basiret üzere kalp gözüyle görerek ene ve menittebaini benim ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yolu budur. Yalnız burada ala vasiretin ifadesi var. Vasiret üzere yani kalp gözüyle Allah'ı görerek ve Subhanallah'ı ve Allah'ı tenzih ederiz. Ederim. Ve ma ene minel müşrikin ve ben müşriklerden değilim. Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir defa daha ifade ediyor. İnne muhakkak ki fî zâlike bunda bunun içinde le zikra muhakkak ki zikir vardır. Li için men kâne olan kişi için lehu kalbin ev el kassema ilka edilenler vahyedilenler ve hüve şehit ve onlar ki şahit olmuşlardır. Yani kalp gözleriyle Allah'a şahit olanlar ve kalplerine ilka vahyedilenler ve Allah'a şahit olanlar için bunda mutlaka bir ibret vardır diyor Allah Teala. Açık bir şekilde hüve ve onlar şehit, şahittirler diyor. Allah'ın zatına şahit olanlar. Kimler şahittir? Devrin imamı mutlaka şahittir. Kimler şahittir? Arşı tutan melekler şahittir. Devrin imamının bir ruhu orada arştadır. Arşı tutan

Başların üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Bir insan mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman bu tabiye sırasında derhal o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir, yerleşir. O kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücuttan ayrıl ve ana dergaha ulaş. Evvela hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahında ruh vücudu terk eder. Oradan da mutlaka ana dergaha, devrin imamın dergahına, altın kapının olduğu dergah bir tanedir dünya üzerinde. O devrin imamının dergahının altın kapısıdır. Başka bir altın kapı yok. Bu kapı yaklaşık 4 metre, 4,5 metre yüksekliğinde, 1,5 metrede veya biraz daha geniş, tek kanatlı bir kapıdır. Kilidi yoktur, tokmağı yoktur. Otomatik olarak açılır ve kapanır. Üzeri baklava dilimlidir, çizgilidir. 30 santim büyüklüğünde baklava dilimleri yaklaşık olarak. Öyleyse Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah'a şahit olan için ibret vardır. Kalp kulaklarına vahiy edilenler için. Ve kalp gözleriyle Allah'a şahit olanlar için. Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesine göz atıyoruz. Allah Teala diyor ki, اَمْ تَكُولُونَ اِنَّا اِبْرَٰهِمَ وَاِسْمَائِيلَ وَاِسَاكَ وَيَاكُوبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُ هُدَنْ اَوْ نَسَارَ كُلْ اَاَنْتُمْ عَالَمُوا اِمِ اللّٰهِ وَمَنْ اَزْلَمُوا مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً اِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ بِغَافِلٍ وَمَا تَعْمِلُونَ Yoksa siz muhakkak ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi veya Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah'tan verilen Allah'ın katındaki şahitliği, Allah'ın görüldüğünü gizleyen kimseden daha zalim olan kimdir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir diyor Allah Teala. O zaman

Yoksa tekulün ediyor musunuz? İnne muhakkak ki İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hazreti İshak ve Yakub'a, Hazreti Yakup ve Esbat'a ve Esbat kânû idiler hüden ev nasara. Hristiyan veya Yahudiydiler. Mi diyorsunuz diyor Allah Teala. Kul entum alimu emillah. Allah mı daha iyi bilir yoksa sizler mi?

Keteme şehadeten. Şahitliği gizleyen kişiden daha zalim kim vardır? İndehu minallah. Allah'ın katındaki, Allah'ın indindeki şehadeti gizleyenden. Ve mallahi bi gafilin amma ta'milun. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Öyleyse Allah Teala burada bir defa daha Allah'ın katındaki zalimlerden, Allah'ın katındaki rüyetten bahsediyor. Allah Teala'nın zatının görülmesi işlemi.

ve men azlemu daha zalim kim vardır? Mimmen ketebe

Öyleyse Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesi, Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, 3. Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi ve Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi. Beş ayet-i kerime Allah'ın katındaki şehadetten bahsediyor. Allah'ın zatını müşahede etmekten bahsediyor. Allah görülür mü diyenler için Allah Teala bunları açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Öyleyse Allah bir insan mıdır ki görülsün? Allah görülmez diyenlere bu ayetler yeterli bir işarettir. Allah'ı insanın fiziğinde, zahiri alem hüviyetinde bir Allah olarak düşünmek büyük bir hatadır. Allah Teala zatını insanlara da gösterir, cinlere de gösterir, meleklere de gösterir. Ama onlar Allah'a görebilecek olan vasfın sahibi olmak mecburiyetindedirler. Öyleyse bir insanın kalp gözü açılınca ne olur? Kalp gözü açılınca kişinin görebileceği yer önce zemin kattır sadece. Sonra birinci gök katını, sonra ikinci gök katını, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını ve yedinci gök katındaki yedi tane alemi kişi birer birer görecektir. Allah'ı görmesi bunlardan çok daha sonraki bir olgudur. Allah'ı görebilmek için bir insanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir. Normal statü budur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu hedefe doğru yola çıkmıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği anda yola çıkmıştır. Allah ona mürşidini gösterecektir. Kişi mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Sonra birinci gök katına ulaşacaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşacaktır. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir. Kişinin ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşan bu ruh Allah'ı görür mü? Evet, ruh görür ama o ruhun vücudunda barındığı kişi Allah'ı bu noktada göremez. Ve ruh Allah'ın zatında yok olur. Sonra ne olur? Sonra kişi zikrini arttıracaktır. 18 bin zikri aşan bir kişi için fizik vücudu Allah'a teslim etmekte söz konusu olacaktır. Daha sonra bu kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Daimi zikrin sahibi olan kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır. Ulvi makamı Allah'ın görüldüğü makam değildir. Daha sonra ne olacaktır? Bu kişi muhlis olacaktır. Muhlis olan kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır. Bu kişi tövbe-i nasuh'tan geçecektir. Sonra günahları yeniden örtülecektir. Salah nuru verilecektir ona. Sonra günahları sevaba çevrilecektir. Sonra Allah onun iradesini teslim alacaktır. İradesini teslim aldıktan sonra o kişiyi irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle
irşat makamının sahibi kılacaktır. Bu kişi Allah'ın zatını görebilir mi? Evet. Allah-u Teala tarafından Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhu yapabilmesi için kişinin Allah'ın bütün söylediklerini işitmesi lazım ki Allah'ın önünde tövbe-i nasuhunu yapsın. Tövbe-i nasuh mensuh olması mümkün olmayan, değişmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi ancak Allah'ın zatına şahit olabilir. İşte Allah'ın zatına şahit olan kişi irşat makamını Allah-u Teala tarafından o cümleyle irşada memur ve mezun kılındır cümlesiyle tayin olunan kişidir. Bir insan gerçek anlamda mürşit midir? Bu onun rüyetullah olup olmadığına bağlanır. Rüyetullah olmak Allah'ın zatını görmek demek. Gelmiş geçmiş bütün peygamberler mutlaka Allah'ın zatını görmüşlerdir. Bunun ötesinde bütün Resuller, bütün kavim Resulleri mutlaka Allah'ın zatını görmüşlerdir. Bunun ötesinde irşat makamına iradesini de Allah'a teslim ederek davet edilen herkes Allah'ın zatını görmüştür. Her mürşit Allah-u Teala'nın zatını görür mü? Her mürşit görmez. Mürşitler arasında vekil mürşitler var. İradesini Allah'a teslim edip de irşada memur ve mezun kılınan mürşitler var. İşte asıl mürşitler onlardır. Onların üzerinde Resuller var. Onların da ötesinde Nebiler var. Nebiler, Resuller Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar, iradesini Allah-u Teala'ya teslim edenler, Allah'ın zatını görmek yetkisinin sahibi kılınanlardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı çok açık bir şekilde bütün insanlara bu büyük hakikati anlatıyor ki Allah'ın zatı görülebilir ama bu gözlerle değil. Baş gözleriyle değil, kalp gözleriyle. Sevgili kardeşlerim, kendileri bir şey bilmeyen insanlar olsa olsa böyledir diye öyle olduğunu zannettikleri hususları başka insanlara anlatırlar. Kalp gözleri kapalıdır ve onlar Allah'ın zatını göremezler. Allah'ın zatını gören de kimseye niceliğini, niteliğini söylemek yetkisinin sahibi değildir. Allah-u Teala zatını gösterir ve o kişi bunu kimseye açıklamak imkanının sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerde herkes için güzellik kademelerin en üstüne çıkabilmektedir. Normal insanlar için Allah'ın katındaki en üstün kademe mutlaka irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmektir. Bir kişi bu makama tayin edilmedikçe Allah'ın zatını gören bir mürşit olamaz. Zamanımızda birçok mürşitler var. Kalp gözleri kapalı. Bir de mürşidiz diyorlar. İnsanlar da onlara tabi oluyorlar. Olur mu? Olur.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları, insanların diledikleri kişiye değil, Allah'tan sorarak Allah'ın gösterdiği kişiye tabi olmalarıdır. Hacet namazı bunun için konmuştur. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsü okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Teşehhüd miktarı oturulur. 3. rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas. 4. rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas okunur. Ve Allah'tan mürşit sorulur. Mutlaka boy abdesti alınmasını gerektirir. Gecenin de saat 12'yi, şimdiki saatle 1'i geçmiş olması gerekir. Tüm bunlar Allah'ın koyduğu kaidelerdir. Böyle bir namazı kıldıktan sonra boy abdesti alıp da Allah'tan mürşidini soranlara, eğer o kişi gerçekten mürşide ulaşmayı diliyorsa Allah kalbi yapısına bakar kişinin. Gerçekten mürşide ulaşmayı diliyorsa Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Öyleyse Allah görülmez diyenlere Allah Teala'nın bu ayetleriyle cevap verin. Ali İmran 18. Şehid Allah'ı ennehu la ilahe illa hu. Ve vel melâketü ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizül hakim. Allah muhakkak ki kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ulul ilim, melekler ve ilim sahipleri adalet ile şahitlik ettiler ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir. Yani güçlülerin en güçlüsüdür. İzzetin en büyüğü onundur. Ve hakimdir, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Buradaki ulul ilm müessesesine baktığımız zaman, Ali İmran Suresinin 18. ayet-i kerimesi bu. Ulul ilim, ilmin sahipleri demek. O ilmin sahipleri için seviye göstergesi, onun mutlaka sala makamının 5. kademesine ulaştığı gerçeğidir. Bundan 14 asır evvel, bütün sahabe bu şerefe ermişler. Hepsinin kalp gözü açılmış. İrşad makamına Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın diye tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sahabe gerçekten Allah'ın en üst seviye dostlarıydı. İster Ensar'dan olsun, ister Muhacir'inden olsun, hepsi Allah'ın zatını görmüşlerdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim onların hepsinin irşat makamına ulaştığını ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala, o sabikunel evvelin, evvelki sabikun müsabakalarda, hayırda yarışmada yapılan müsabakalarda, en önde gelenler. Hayır, hayrın en üstünü daimi zikre olanların, daimi zikre ulaşanların yaptığı hayırdır. Kazandığı hayırdır. Daimi zikre ulaşanların da 4
kademe atlamadıkça bu hedefe ulaşması mümkün değildir. Evvela onların bu hedefe ulaşmaları için Ulelbap makamında 7 tane yer katının, 7 tane cehennemin kendilerine gösterilmesi söz konusudur. 7 kat cehennem Ulelbap makamında gösterilir. Ve zemin kat da gösterilir Ulelbap makamında. Zemin kat sıfır noktasını ifade eder. Sonra kişi İhlas makamına geçer. İhlas makamında 7 tane gök katını Allah Teala ona gösterir. Yedi tane gök katının yedincisinde 7 tane alem gösterilir. Allah'ın zatını görmek için önce bunların hepsinin görülmesi lazım. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem Ümmül Kitap'tır. Üçüncü alem Kudret Denizi'dir. Dördüncü alem Makam-ı Mahmud'dur. Beşinci alem Divan-ı Salihin'dir. Altıncı alem Zikir hücreleridir. Yedinci alem indi ilahidir. Altı alemi görmedikçe yedinci alemi kimse göremez. Bunlar da o kişinin daimi zikre ulaşmasından sonra gösterilen hususlardır. 19 kademe oluyor. 19 mertebe kişinin kalbi daimi zikre ulaştıktan sonra müzeyyen oluyor. 7 tane yer katı, 7 tane gök katı 14 eder ve salah makamında da günahların örtülmesi, salah nurunun verilmesi, günahların sevaba çevrilmesi, teslim Allah Teala'nın iradeye teslim olması, sonra da kişiyi irşada memur ve mezun kılındın diye bu muhtevada irşada tayin etmesi, sadece bu noktaya ulaşan kişi Allah'ın zatını görebilir. Öyleyse Allah'ın zatı görülür mü diye bir sual soruldukta ona rahatlıkla şu cevabı verebilirsiniz. Allah'a Allah'ın zatı kalp gözleri Allah'ı görmeye yetkili kılınanlar için görülür. Onlar Allah Teala tarafından iradelerini de Allah'a teslim ederek daimi zikirden sonra 19 mertebe kalpleri müzeyyen olanlardır. Onlar Allah'ı görebilirler. Ve Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesi, Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi, Ebakara suresinin 140. ayet-i kerimesi, Allah'ın zatının görüleceğine dair kesin delillerdir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin mutlu olması. Gene unutmayın ki sadece Allah'ın yolunda olanlar mutlu olabilirler. Mutluluk zenginlikle, parayla veya aklınıza gelebilecek olan başka bir şeyle satın alınmaz. Mutluluk sadece Allah'ı hedef alan, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların yaşayabilecekleri bir beytiredir. Gene unutmayın ki Allah Teala hepinize üç tane vücut vermiş. Bir, şu fizik vücudunuz var. İkincisi, nefsiniz var. Hani rüya görüyorsunuz ya, rüya gördüğünüz zaman aslında nefsiniz vücudunuzdan ayrılmıştır. Onun gözleriyle görüyorsunuz olayları. Bütün rüyaları insanlar nefsleriyle yaşarlar. Bir de ruhunuz var. Allah'ın size doğuşunuzla birlikte üfürdüğü, Allah'a ait olan bir ruhunuz. Bir kısmınız ya da büyük bir kısmınız ruhunuzu Allah-u Teala'ya hamdolsun ki ulaştırdınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hiç unutmayın. Allah-u Teala sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiç kimse Allah'a bir katkıda bulunamaz. Allah'a fizik standartlarda bir yardım yapamaz. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama insan Allah'a ibadet eder, Allah yolunda çok şeyler yapar. Bütün bu yaptıkları kendisinin mutluluğu içindir. Allah Teala'nın hiçbir şeyimize ihtiyacı yoktur. Allah Teala namaz kılmamızı emretmiş. İhtiyacı olduğu için değil. Bizim o namazı kılarak namazın bize yaşattığı mutluluğu, huzuru yaşayabilmemiz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hepinizden istediği şey ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ve bunların hiçbirisinin Allah'a bir katkısı olması söz konusu değil. Gene bir defa daha tekrar edelim. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Ama bizden birçok şey istiyor. Niçin istiyor? Bizim için sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizim hepimizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatını geçirmeyi ve kıyametten sonra mutlaka cennete girmemizi ve sonsuza kadar cennette mutluluğumuzu, huzurumuzu sürdürmemizi istiyor Allah Teala. Herkesin cennete girmesini ister. Ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ederler. Son derece basit bir standartta Allah Teala bütün insanları cennetine almak istiyor ve öylesine kolaylaştırmış ki konuyu, inanılır gibi değil. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Cennet konusunda Kur'an-ı Kerim'de bir sürü bilgi var. Ağaçlar, çiçekler, meyveler, her türlü insanın hoşuna giden yiyecekler, sohbet yapabileceği başka insanlar. Sadece dostluk, sadece sevgi ve her açıdan
Mutluluk. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saadet bütün insanlar için geçerli. Sevgili kardeşlerim, Allah hem bu dünyada mutlu olmanızı ister, hem cennetinde mutlu olmanızı ister. Bunun için hem dünya saadetiniz için hem dünya cennet saadetiniz için Allah'ın bunu size verebilmesi için şart koştuğu bir standart var. Hatta buna çok basit bir şey demek mümkün. Sadece bir dilek demek mümkün. Sadece bir dilek. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı istiyor Allah-u Teala. Bunu da gene kendisi gerçekleştirecek. Sizden istediği mi? Sizden istediği sadece bir dilek. Yapmanız lazım gelen şey, ellerinizi Allah'a açıp, Ya Rabbi, hani senin binlerce, on binlerce ermiş evliyan var, belki yüz binlerce. O ermiş evliyan, Yüce Allah'ım, nasıl sana ruhlarını hayattayken ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu kadar. Ama buradan söyleyeceksiniz, kalpten. Kalbinizden bir talep sizden yükselerek Allah'a ulaşacak. Ulaşır mı? Her sözümüzü duyar. Her konuşmamızı işitir. Her yaptığımızdan haberdardır. Çünkü İlmiyle ve rahmetiyle hepimizi kuşatmıştır. İlmiyle ve rahmetiyle kuşattığı için de bize şah damarımızdan daha yakın. Allah Teala bize şah damarımızdan daha yakınsa, sanki uzaktaymış gibi Allah Teala ruhumuzu Allah'a nasıl ulaştıracakmışız? Bu bir saçmalık değil mi? Sevgili kardeşlerim, bizim şah damarımızdan bize daha yakın olan Allah'ın zatı değil, Allah'ın ilmi ve rahmeti. Allah Teala diyor ki, Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kaplamıştır. Yani bütün bir kainat. Kainatı düşünün sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi, 100 milyar galaksinin içinde bu ortalama rakam. Her bir galakside 100 milyar yıldız. Bizim dünyamız gibi bir kısmında hayat olan 100 milyar yıldız. Biz dünyada verilen küçücük bir gezegende yaşıyoruz. Bizim vücudumuzdaki bir elektron gibi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman bir gerçekle karşı karşıyasınız. O biz insanları yaratmış. Ne istiyor? Mutlu olmamızı. Kendisine ait bir şey istemiyor. İstediği şey sadece bizim mutlu olmamız. Biz Allah'a ne kadar çok hizmet edebilirsek, Allah'a olan köleliğimiz ne kadar üst seviyeye çıkarsa o kadar mutlu oluruz. Bir insanın Allah-u Teala'ya gerçek anlamda köle olabildiği yer, nefsinin bütün afetlerinin yok olduğu noktadır. Nefsimizdeki afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bütün bu negatif faktörler nefsimizin afetleridir. Bir nefsle yaratılmışız, bir fizik vücutla, bir de ruhla. Aslında, pardon, yaratılışımızda ruh yok.
Ruhu Allah Teala doğumumuzdan sonra kendi ruhundan üfleyerek bize bir nimet olarak veriyor. Allah'ın bir insandaki ruhu Allah'ın bütün insanlara verdiği en büyük nimettir. Ve bu nimetini Allah Teala kendisine geri istiyor. Bunu isterse ve biz de yerine getirirsek ne olur? Çok şey olur. Evvela bu üç etaplı bir olaydır. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceğiz. Sadece iki nevi insan yaşar. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Ama daha buradayken durun. Sadece bir dilekten bahsettik. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermiş evliyalar nasıl sana ulaşmışlarsa, ruhlarını nasıl sana ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Şuradan, kalpten, sıcacık bir talep ama kalpten. Gerçekten kalbinizden bir talep Allah-u Teala'ya ulaştı mı? Bunu anlayabilir misiniz? Hepiniz rahatça anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı demin söylediğim tarzda bir dua ile Allah'tan dilerse, bu dileğinin arkasından ona bir şevk gelmişse, bir heyecan gelmişse, o kişi namazlarını zevkle kılmaya başlamışsa, zikirlerini yaparken zevk almaya başlamışsa, hayatı birdenbire değişmişse, huzur ve mutluluk duyuyorsa, ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu süre içinde kişi mutluluk duyuyorsa, huzur duyuyorsa, o kişi gerçekten buradan kalbinden bir dilekle Allah'ı dilemiştir. Başka biri de diyebilir ki, ben de diledim, yemin ederim ki Allah-u Teala'ya, ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı diledim. Böyle bir sözü söyleyen kişiye dikkatle bakın. Deyin ki, senin ölçülerine göre sen gerçekten Allah-u Teala'yı ya diledin ya da dilemedin, sen dilediğini söylüyorsun. Şimdi ben sana bir şey sormak istiyorum, mutlu musun? Eğer kemküm ediyorsa, mutlu değilse, ona rahatlıkla diyebilirsiniz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. O da diyebilir ki nereden biliyorsun? İşaretleri açıktır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen kim olursa olsun, dünyadaki en büyük günahları işlemiş birisi olsun, Allah Teala o kişiye namazı sevdirir. Bir, o kişi namazlarını seve seve kılmaya başlar. Orucu sevdirir. İki, biliyorsunuz ki mürşide tabi olan kişi her perşembe günü oruç tutacaktır. Ramazan ayı orucu başka bir ay boyunca onu zaten tutacaktır. Ama her perşembe günü de mutlaka tutacaktır. Sonra acaba bu oruçlar onda açlık uyandırmıyor mu? Uyandırmıyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ama durum eskisi gibi ise, oruç tuttuğu zaman açlıktan bayılacak gibi hissediyorsa kendisini, hayır, o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiştir. Sözle dilemiştir. O da bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, zikrini yapabiliyor mu kişi? Biliyorsunuz ki zikrin ilk kademesi 7000 zikirdir. 7000 zikirden zikre başlanır. Onu çekerken zorlanıyor mu kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zorlanmak şöyle dursun, onları çekerken ferahladığını, huzura kavuştuğunu, sulh ve sükun bulduğunu yaşayacaktır. Ama kişi aslında kalbinden değil de, buradan kalbinden değil de, dilinden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum
demişse ama kalbi bu konuda talep sahibi değilse, kalbinden bir dilek yoksa, o zaman o kişi oruçları eskisi gibi tuttuğu zaman açlıktan sıkıntılar yaşar. Namazı kılmak onun için bir angaryadır, huzursuzluktur, sıkıntıdır. Eğer kılarsa bir an evvel kılıp o yükün üzerinden gitmesini, aman şu namazı da kılayım da yakamdan düşsün diye düşünür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar hep Allah'ın işaretleridir. Zikir yaparken kişi zikri de bir angarya gibi mütalaa eder. Öyleyse herkes Allah'a ulaşmayı diler diliyle, ama herkes kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemez. İşte kim kalbiyle dilerse, gerçekten bu dileği kalbinde hissetmişse, o derhal değişim gösterir. Derhal anlar ki, demek ki ben sahiden kalben Allah'a ulaşmayı dilemişim. Neden? Bakar ki namaz kılmak onun için bir zevk haline gelmiş. Bakar ki oruç tuttuğu zaman açlık hissettirmiyor Allah-u Teala. Bakar ki zikir yaptığı zaman bundan büyük bir huzur duyuyor. Hayatının en huzurlu geçen süresi zikir yaptığı zaman. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini zikrettiği zaman o arada muhtemeldir ki Allah-u Teala ona cezbe verecektir. Vermezse de üzülmesin o kardeşlerimiz, Allah-u Teala cezbeyi dilediğine verir. Sevgili kardeşlerim, sahabenin de bir kısmı cezbeli değildi. Her ne kadar küçük bir kesimse de, ama bir kısmı cezbeli değildi. Öyleyse cezbe bir Allah'ın bu kişi benim yolumdadır işareti değildir. Allah'ın yolunda olup da cezbesiz olan birçok insan var. Her an onlar da yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen kişi hayatının değiştiğini, şekil değiştirdiğini ve kendisinin ansızın onu yakalayan bir mutluluğun hiç onu bırakmadığını görecektir. Bu zikir müessesesi o kişiyi nefsinin kalbine Allah'ın nurları adım adım dolacağı için, mürşidine tabi olduğu noktada ruhu vücudundan ayrılacağı için ve nefsinin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde bu kişinin ruhu bir gök katı aşacağı için, o kişinin mutluluğu her gök katında biraz daha artacaktır. Çünkü bir üst kata çıkabilmek için kişinin zikrini arttırması lazım. Daha üst kata çıkabilmek için daha çok arttırması lazım. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması 33 bin zikirle 41 bin zikir arasında bir değişiklik gösteriyor. Kişilerin hızlı veya yavaş zikir yapmalarına bağımlı olarak olabilir. Başka sebeplere dayalı olarak da olabilir. Ama bir vaka var sevgili kardeşlerim. Bu böyle. Öyleyse kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zikir yaptığı zaman mutluluğu yaşayandır diledikten sonra. Mürşidine ulaştığı zaman gözyaşlarıyla bunu gerçekleştirendir. El öptükten sonra dünyasının değiştiğini görendir. Mutluyum diye bağırmak gelir içinden, pencereleri açıp da bağırmak gelir içinden. Huzurludur, hafiflemiş hissetmektedir kendisini. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci safhadadır.
ama cennete ehildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar cehenneme gidecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi onu mutlaka cehennemden kurtarır. Allah'a milaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar cehenneme gidecek olanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olmasalardı ne olurdu? Çok basit. O zaman bir taşla bir sürü kuş vurmak için hemen Allah'a ulaşmayı dilerlerdi. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş ve ibadetlerini yapmaya başlamış. İslam'ın 5 şartını 65 yıl yapmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. 65 yıl yapmış, 15 yaşında başına göre 80 yaşında da ölmüş. Adam diyor ki, yahu diyor ben bütün ömrüm boyunca hamdolsun ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ben 65 yıl bunların hepsini evvelallah becerdim. Öyleyse benden daha çok cenneti hak etmiş kim olabilir ki? Bakalım Allah Teala beni cennetlerden hangisine koyacak diye düşünen bu insanın cennete girmesi imkansızdır. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi canım sen de, yahu bu adam 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Daha ne yapması gerekiyordu ki cennete girmesin? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi gerekiyordu. Dilemiş olsaydı ne olurdu? Dilemiş olsaydı, bakınız neler olurdu. Allah Teala onun üzerinde derhal tecelli edecekti. Ve o kişiye namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti, zikir yapmayı mutlaka sevdirecekti. Aslında İslam'ın şartı 5 değildir. Kur'an-ı Kerim 5 rakamıyla konuşmaz. Kur'an-ı Kerim 7 rakamıyla konuşur. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı. Allah Teala'nın temel dizaynıdır. 7 hidayet kademesi. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. 3. basamak. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 2. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 3. 21 ve 22. basamaklar. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Müllevap olmak. 6. Muhlis olmak. İrşad olmak. Yedinci basamak ve iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamını Allah Teala tarafından tayin edilmek 28. basamak. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi birer vakadır ve bunlar 28 basamaklık bir dizaynı ifade eder ama 7 rakamına göre kurulmuş sistem. 7 tane gök katının her birisi bir makamla aşılır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibi olur.
14. basamakta bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılacaktır ve mutlaka tabi olacaktır. Tabi olduğu anda da ruhu vücudunu terk edecektir. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan da seyri sülük isimli bir yolculukla aynı devrede yaşayan diğer Allah'a doğru yolculuk yapan ruhlarla birlikte vücutlardan ayrılan ruhlar ana dergaha ulaşır. Oradan Allah'a doğru bir yolculuk yaparlar. Bu yolculuğun adına seyri sülük denir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculuk 7 tane gök katını aşar. Her kat farklı bir güzelliğin sahibidir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, ne kadar çok Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. 7 katın 7'sini de buraya, kalbimize gösterdiği için Allah-u Teala, 7. gök katının 7 tane alemini gösterdiği için, Allah'ın zatını gösterdiği için, neden bu kadar mutluyuz sevgili kardeşlerim? Arkasında sadece Allah'ın bize karşı olan sevgisi var ve bize mutluluğu yaşatması var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan dizaynınızda bir muhteşem olay görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilemezseniz hiçbir şey görmezsiniz. Mutlu da olamazsınız. Hep mutsuz bir insan olursunuz. Ve düşünürsünüz kendi kendinize, yahu ben biliyordum ki insanları mutluluğa ulaştıran şey paradır. İşte şimdi para kazandım. Evim var, arabam var. Her şeyim var. Ama mutlu değilim diyor kişi. Mutluluğun parayla, zenginlikle yaşandığını da nedenlere ithaf olunur. Hayır sevgili kardeşlerim, mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk Allah'la öyle bir ilişkiler dizisidir ki bunun yarısı kişiye Allah-u Teala tarafından bedava verilir. Allah-u Teala o kişiden sadece bir tek şey ister, o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalanı üçüncü kat cennete kadar Allah'a aittir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah'ın zatına ruhen ulaştırılır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diler, üçüncü basamaktadır. Mürşidini Allah-u Teala'dan istediği yer 13. basamaktır. İster 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an ikinci cennetin sahibidir. Ölse ikinci kat cennete girer. Burada da bitmez Allah'ın yardımı. O kişinin şeytanla ilişkisini keser. Şeytanın onu ruhunu Allah'laştırıncaya kadar mutsuz etmesine kesinlikle imkan vermez. Şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz sevgili kardeşlerim. Şeytan o kişiye huzursuzluk veremez. Ve bu kişi namaz kılmayı seven, oruç tuttuğu zaman karnı acıkmayan, zikir yaptığı zaman bundan zevk alan, Allah'ın bütün ibadetlerini sevgiyle, zevkle gerçekleştiren birisi olur. Aslında böyle olmadığını o kişi bir süre sonra anlayacaktır. Allah'ın kendisine bu zevkleri verdiğinin bittiği noktada ne zaman biter? O kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. 7 kademede ruh 7 tane gök katını aşar, 7. gök katının sonunda Sidret-i Müntaha'ya ulaşır, oradan Allah'ın zatına yükselir ve Allah'ın zatında yok olur. O zaman Allah-u Teala'nın yardımı sona erer. Şeytanla kişinin arasındaki perde Allah-u Teala tarafından kaldırılır. Ve kişinin bundan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi, o güne kadar ulaştığı 37 bin, 33 bin zikir veya 41 bin zikrin ikisinin arasındaki bir denge söz konusudur.
o kişinin zikrini böyle 2 saatlik, 3 saatlik bir zikirden 18 saate falan çıkarması gerekir fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmek için. Bunu yapabilmek için kişinin çok büyük bir gayretin sahibi olması lazım. Bu bir dik yokuştur. Kur'an-ı Kerim buna dik yokuş diyor. Sevgili kardeşlerim, biz sadece şunu söylüyoruz. Mutlu olmak isteyen bir insan, mutlu olabilir. Bu mutluluk ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah-u Teala tarafından verilen bir nimettir. Herkes bunu yaşar istisnasız. Allah'a gerçekten kalben ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala bu nimeti verir. O kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mürşidine ikinci kat cenneti, o noktada vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada 3. kat cenneti Allah-u Teala mutlaka bir nimet olarak o kişiye verir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı o kişinin mutluluğu konusunda farklı bir dizayndır. Kişi bu noktadan sonra eğer etrafında yeniden dolaşmaya başlayan şeytanı devre dışı bırakamıyorsa, şeytanı devreden çıkartamıyorsa, şeytan ona tesir edebiliyorsa, ki Allah-u Teala şeytanla arasındaki barikatı kaldırmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırınca Allah'ın o kişiye verdiği söz sona eriyor. Sen beni, bana ulaş, ben seni cennetime ulaştırayım, mutluluğa ulaştırayım sözü orada sona eriyor. O noktaya kadar koruma altında olan şeytanın o kişiye karşı hiçbir tesir edemediği bir noktada bulunan insanoğlu için Allah-u Teala'nın dizaynı farklı bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyinizi en güzele ulaştırabilmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlıdır. Böyle bir dileğin kişiyi ulaştıracağı yer mutlaka ruhunu Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırmaktır. Bu noktada kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla bezenmiştir. Peki bunun manası nedir? Bunun manası o kişinin fizik hayatında, dünya hayatında %51 mutluluğu yaşamasıdır. %49'da huzursuz bir hayatı olacaktır.

yardımı kesin olarak gelmiştir. Gerçek mi bu? Yaşayan bilir. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hiçbir sıkıntı çekmemiş olan bu kişi, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra yavaş yavaş ibadetlerden soğumaya başlar. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı yoktur üzerinde. Şeytan o kişiyi karata almaya çalışır ve o kişiyi negatif bir tesir için şeytanın bütün telkinlerine artık açıktır. Ve şeytan bundan faydalanıp birçok insanı Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın yolundan men etmeyi başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytanlar sizi alaşağı etmekten hiç vazgeçmezler. Çünkü siz onların karşılarında olan en büyük kuvvetsiniz. Devrin imamına bağlı olanlar. Sizi çökertmek için çalışırlar. Aranıza hainleri sokarlar. Sevgili kardeşlerim, hep kaybedenler onlar olur. Bütün güzellikleri, mutlulukları o insanlar, şeytanla işbirliği yapanlar hiçbir zaman yaşayamazlar. Onlar niçin yaşadıklarının farkında bile değillerdir. Paramı istiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu zannediyorlar. Onları sorarsanız bunun cevabını veremezler. Mutlu olmadıkları da her hallerinden bellidir. Böyle zavallı olan insanlar, kendilerini şeytana satanlar, gerçekten sevgili kardeşlerim, belki de hiçbir zaman başkalarına değil, Allah'a değil, kendilerine ihanet ettiklerinin farkına varamayacaklardır. Ta ki cehenneme gitsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk mu diyorsunuz? Karşılığı sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bırakın gemi iskeleden demir alsın. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Gemi demir alır. Birinci durak mürşidinize ulaşmaktır. Bulunduğunuz liman da dahil olmak üzere 7 tane noktada bulunacaksınız. Birinci uğrayacağınız iskele mürşidinize tabiiyet noktasıdır. İkinci uğrayacağınız iskele ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Evvela Allah'a ulaşmayı denediniz bir. İkincisinde mürşidinize ulaştığınız tabi oldunuz. İki. Üçüncüsünde ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü limandasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü limandasınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci limandasınız. İrşad oldunuz. Tövbe-i Nasuh'la tövbe ettiniz. Altıncı limandasınız. İradenizi Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındınız. Yedinci kademedesiniz. Sevgili kardeşlerim, irşad yetkisi insanların ben mürşidim demesiyle olmaz. Allah'ın o kişiye irşad yetkisini vermesi gerekir. Hiç kimse ben mürşidim dediği için mürşit olamaz. Allah onu irşad makamına ulaştırdığı takdirde Allah'ın katında o bir mürşittir. Ve bunun işareti irşada memur ve mezun kılındın cümlesidir. Bu cümlenin sahibi Allah'tır. Kişinin kalp kulağına bunu açık ve kesin bir ifadeyle söyler Allah Teala. İrşada memur ve mezun kılındın. Ne demek bunun manası? Yani emirleri biz veririz diyor Allah Teala. Sen mürşid olarak sadece

Bizim verdiğimiz emirlere itaat edeceksin. O emirleri yerine getirmeye memursun. Amir emredendir, memur emri yerine getirendir. İşte bu sebeple Allah emreden amirdir. İrşat makamını Allah'ın getirdiği o kişi ise memurdur. Devamlı olarak Allah ona emirler verecektir. İradesini de Allah'a teslim ettiği için hep emirleri alarak yaşamak mecburiyetindedir. Ve hep böyle gider. Nereye kadar? O kişi bir ömür boyu böyle yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından en güzel ulaştırıldığı bir dünya düşünün. Mutlu olduğunuzu yaşadığınız bir dünya, ruhunuz Allah tarafından Allah'a ulaştırıldığı güne kadar bu mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz günden ruhunuz Allah'a ulaştığı güne kadar. Sonra, o noktadan sonra Allah'ın koruyuculuğu kalkar. Şeytanın size olan tasallutu yeniden başlar. Ve o noktadan sonra mutluluğunuzu önleyecek olan birçok şey birden devreye çıkar. Artık Allah koruyucu kalkanın alınmasıyla sizi şeytana karşı korumasını kaldırarak fizik vücudunu teslimi için daha çok zikre ulaşmanız için bırakmıştır. Bu güzelliği yaşamak buraya kadar olanı Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir hediyesidir. Herkese açıktır kapıları. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu üçüncü kat cennetine mutlaka ulaştırır. Ne yaptı kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kat cennetin sahibi. 14. basamakta mürşidini gösterdi Allah Teala. Kişi ulaştı, teslim oldu. Tabi oldu. İkinci kat cennet. Ruhu vücudundan ayrıldı. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştığı noktada üçüncü kat cennetin sahibi oldu kişi. Bu noktadaki zikrini koruyabilirse bir ömür boyu dünya hayatının yarısını mutlulukla geçirecektir ve mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölecektir. Ama şeytan o kişiyi o çıktığı yerden düşürmek için akla gelmez cambazlıklar kullanır. Başarabilirse kişiyi mutlaka cennetten ayağını kaydırır, düşürür. Kişi fıska düşer. %51 nurla dolan kalbi kararmaya başlar. Kişi zaten mutluluğu yaşadığını bilir. Nasıl mutluluktan tekrar mutsuzluğa dönüştüğünü günler geçtikçe daha çok yaşar. Ve eski şevki, heyecanı kalmaz. Peki bu kişinin bunu devam ettirmesi için ne yapması lazım? Devam ettirebilmesi için zikrini en az o seviyede devam ettirebilmesi lazım. Yapabilirse asla düşmez. Ömür oldukça günün yarısını mutlu olarak geçiren bir insan olur. Üçüncü kat cennetinde sahibi olarak ölür. Sevgili kardeşlerim, daha ötesi fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti ifade eder. Daha ötesi nefsin teslimi beşinci kat cenneti ifade eder. Daha ötesi irşad olmak, tövbe-i nasuhla tövbe etmek, altıncı kat cennetin sahibi kılar kişiyi, irşad makamına tayin edilmek, yedinci kat cennetin sahibi kılar. Allah-u Teala'nın hepinizi yedinci kat cennetin sahibi kılması ve bu dünya hayatında da nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacağı için %100 dünya saadetini yaşayan bir insan olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek mutluluğun ne olduğunu size bir defa daha anlatmanın hazzını yaşattığınız için hepinize teşekkür ederek
Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

0: Ciao a tutti.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir defa daha Allah ile birlikteyiz, sizlerle birlikteyiz.

Konumuz başkaları için yaşamak. İşte İslami ideal bu olmalı diye düşünüyoruz. Allah-u Teala'nın emri de bu istikamette. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan var, bir de onun çevresi. Bu onun en yakınında olanlar, daha uzakta olanlar. Böyle bir sıradan başlar, bütün dünyaya kadar ulaşır. Düşünün bir defa bakalım sevgili kardeşlerim. Bu dünyada yaşayan kaç milyar insan var? Kimileri 7 milyar diyor, kimileri 9 milyar diyor. Daha yukarıda daha fazla insan olduğunu da iddia edenler var. Aslında bunun resmi bir neticesini bir gün inşallah buluruz. Ama en azını düşünsek, 7 milyar insan olduğunu düşünsek dünya üzerinde. Bu 7 milyar insan şu anda bunların %90'ından çok daha fazlası şu anda cehenneme doğru yol alıyor. Ve şeytan bundan büyük bir zevk alıyor ve insanları bu konuda alaya almakla meşgul. İşte diyor, ben iblisim. Ve diyor ki, hepinizle alay ediyorum. Sizin %90'ınızdan fazlasını mutlaka kendimle beraber cehenneme götüreceğim. Çünkü sizin hepinize vahyetmek imkanının sahibiyim diyor.

Her an içinizden bir şey size hep ne yapmanız lazım geldiğini fısıldar. İki seçenek vardır, karar vereceksiniz. Diyelim ki birinci seçeneği düşündünüz. A ve B şıklarından birincisini tercih ettiniz, A'yı tercih ettiniz. Onu gerçekleştirmek üzeresiniz, şeytan mutlaka devreye girer. O, tercihinize amil olan, tercihinizin oluşmasına sebebiyet veren düşünce terazinizi tamamen tersine çevirecek olan deliller getirir size. Yani birinci şık yerine ikinci şıkı tercih etmeniz için sizin düşündüğünüzün ötesinde bir takım şeyleri daha devreye getirir. Daha karar verir vermez siz birinci alternatifi gerçekleştirme kararını verdiğiniz anda ikinci alternatif derhal size daha uygun gösterilir. Gösterilmeye çalışılır ve bunda genellikle şeytan başarı sağlar. Çünkü deliller gerçekten inandırıcıdır. Diyelim ki bu delillere uydunuz, ikinci şıkkı tercih ettiniz. Şeytan boş durmaz. Size ikincisinde de ulaştırdığı inandırıcı delillerden daha inandırıcıları tekrar birinciye dönüşünüz için ulaştırır. Siz bunları hep kendi düşüncenizin mahsulü zannedersiniz. Maksadı ne? Maksadı sizi kararsız Kasım yapmak. Yani verdiğiniz kararı mütemadiyen değiştirmenizi temin edip sizinle alay etmek. Herkesle alay etmek onun en büyük zevkidir. Bütün insanlar iblisin kendilerine devamlı telkinde bulunduğunun farkında bile olmadan hep kendi düşünceleriyle mütemadiyen fikir değiştirdiklerini zannederler. Oysa ki eğer kendi düşünceleri olsaydı daha birincide en üstün olanı tercih edecekti. Kişi bitirecekti işi. Oysa ki karar vermesine kadar o istikamette gayret sarf eden iblis, o kişi kararını verdikten hemen sonra birkaç saniye içinde ikinci alternatifi o kişinin aklına getirir ve ikincisini birincisinde verdiği delillerden daha sağlam, daha üstün delillerle destekler ki kişi birinci verdiği karardan caysın diye. Caydı, ikinciye döndü. İkinciye döndükten sonra ondan da daha üstün delillerle tekrar birinciye dönmesini sağlar. Bu devam ederse kişi devamlı birinciden ikinciye, ikinciden üçüncüye, üçüncüden dördüncüye, dördüncüden beşinciye devamlı karar değiştirir. Halbuki sadece iki tane alternatif vardır. Ama hep kişi birinden ötekine karar değiştirir. Şeytan elinde maskara olur. Sevgili kardeşlerim, şeytanın sizinle alay etmesine müsaade etmeyin. Bir konuda karar verirken iyi düşünün. Düşündükten sonra mantık ölçülerinize göre yerli yerine oturtun her şeyi. Oturttuğunuz anda kararınızı verin. Ondan sonra şeytan size ne söylerse söylesin asla kararınızı değiştirmeyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala bunu söylüyor. İyi düşün, karar ver. Karar verdikten sonra asla değiştirme. Karar vermeden evvel bize sor. İşte sana ne emredersek sadece onu yap diyor Allah Teala, fikir değiştirme. Asla sözünden dönme, şartlar ne olursa olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah Teala
İnsanlar için de en üstün insan olarak yaratmış. Ve ona emrettiği şey bu. Karar verdiğin zaman kararından asla dönme. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük düşmanınız olan iblis hep sizi asli hedeflerden caydırmaya çalışır. İşte başkaları için yaşamak bu hedeflerin en sondaki, en üstün olanıdır. Başkaları için yaşayan kişi kimdir? Düşmanı da olsa, ona düşmanlık da etse, onu da kurtarmaya çalışandır. Başkaları için yaşayan insan, o insan için onun düşman olabileceği bir kişi yoktur. O en kötü insana bile iyilik yapmak için yaşar. Onu doğru yola kazanabilmek için, hidayete erdirebilmek için çalışır. Ömrü hep başkaları için çalışmakla geçer. Günlerin nasıl geçtiğini hiç anlayamaz. Bu konuda kendisi için, kendi şahsı için gerekli olan şeyleri yapmaya fırsat bulamaz. Hep oralarda aksamalar olur. İşte o insan daimi zikre ulaştıktan sonra iradesini de Allah'a teslim eden bir kişilikle bu noktaya ulaşır. Böyle bir noktada kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Hiç afet kalmadığı için bu kişi mutludur. Huzur içindedir. Başkalarına bu sebeple afet olmadığı için kin, nefret, düşmanlık, bunlar mevcut olmadığı için başkalarına kin tutamaz, onlardan nefret edemez,

Onları da kurtarmaya çalışır. Ömrü hep böyle geçecektir. Hangi noktada bir insan başkaları için yaşamaya başlar? Her noktada başlayabilir gibi görünür ama realite öyle değildir. Çünkü nefsinin kalbindeki nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştiremeyen bir insan, ben başkaları için yaşıyorum derse, o zaman yalan söylemiş olur. Başkaları için yaşadığı zaman, kendisine yapılan fedakarlıkların, kendisine yapılan kötü davranışların bedelini kimseye ödettirmeye çalışmaz. O bilir ki Allah-u Teala'nın her şeyden haberi vardır. Allah-u Teala ona böyle bir şeyin yapılacağını bilmektedir. Böyle bir dizayn o kişi için Allah'ın iç dünyasına verdiği bir hedeftir. Başkaları için yaşar. Hayatını başkalarına vakfetmiştir. Onların mutluluğunu gerçekleştirmek için yaşar. Kendini ayıracak zamanı yoktur. Hayatının her dakikasını başkalarına ait olan işler, görevler işgal etmiştir. Onun görevleridir. Ama hep başkalarının mutluluğu için elzem olan hususlardır. Onları yapar. Kendisine ayıracak zamanı yoktur. Öyle günler geçirir ki uğraşılarda ona olan müracaatlarda bazen kimin önde olduğunu bile fark edemeden 24 saatlik zaman devresi kapanmıştır. Bazıları ondan gerekli cevabı alamamıştır. Bunun hüznünü yaşar. O sırada mutlaka bir başkası devreye girmiştir. O kişi hayatını Allah'ın emrettiği dizaynı gerçekleştirmek üzere harcar. Allah'a hizmet eder. Bunun manası başkalarına yardımdır. Başkalarının yolunda gayret etmektir. Onlar için olmaktır. Her biri için Allah'a dua etmektir. Allah'ın sonsuz hazinesinden ister. Allah'ın hazineleri tükenmez. O başı darda olan herkes için Allah'a dua eder. Onlara Allah Teala problemlerini çözecek olan imkanları versin diye. Hayatı hep başka insanlar için dua etmekle geçer. Mutludur. Huzur içindedir. Ama
her 24 saatlik zaman devresinde bir iki kişi mutlaka cevabını alamadığı sorular ulaştırmıştır ona. Onları da cevap vermek için çırpınması neticeyi değiştirmez. Mutlaka bunlar onun hayatında oluşacak olan, istemese de karşılaşacağı Allah'ın hakikatleridir. Her gün muhakkak ki, kesinlikle görür ki, herkesin istediğinin cevabını vermek mümkün değildir. Bu sebeple hep birilerinin sualleri cevapsız kalacaktır. Belki ikinci defada, belki üçüncü defada cevap alacaklardır. Oysa ki böyle olduğunu düşünemeyenler, ona serzenişte bulunurlar. Kendilerinin sevilmediğini zannederler. Oysa ki o, herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dizi vardır. Ama sevmediği kimse yoktur. Ona kötülük etmiş olabilirler. Onların da onun yüreğinde bir sevgi payı mutlaka vardır. Bilir ki şeytan ve onların nefsleri, belki de iç dünyaları, kalpleri gerçek anlamda istemese de onlara bu yanlışları yaptırmış ve ona düşmanca davranışlar sergilemişlerdir. O affeder. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünya ki, bu dünyada yaşarken hepiniz Allah'ı düşünün. Allah'ın size verdiği görevin, etrafınızdaki kim varsa onların mutluluğu istikametinde şekle bağlanmasını istediğini düşünün. Onları sevmenizi istiyor. Onlara yardım etmenizi istiyor. Kendi kendinize sorun bakalım. Etrafınızdaki insanlara hangi ölçüde yardımcı olabiliyorsunuz? O var olanlar, sizden bir şeyler bekleyenlerin ne kadarını cevaplandırabiliyorsunuz? İşte öyle bir yaşantı söz konusudur ki, herkes onun hayatında önemli bir yer tutar. İnsanları sevmiştir, çok sevmiştir. Böyle olduğu için de onların yardımcısıdır. Onun da yardımcısı Allah'tır. İşte bilmecenin çözüldüğü yer burasıdır. Çünkü Allah'ın hem hazineleri hem vakti sonsuzdur. O bütün zamanlarda var olmuştur. Şimdi de vardır. Hep var olacaktır. Hep var idi. Allah'a bir başlangıç noktası izafe etmek söz konusu değildir. Çünkü Allah vardı ama zaman yoktu. Allah kainatı yaratarak zamanı başlattı. İşte o yüce Allah ki hepinizi çok sever.
Hata yapanların yapmamasını ister. Onların başkalarına zarar vermemesini, insanları incitmemesini, huzursuz etmemesini ister. Ama bütün insanlar hep kendi menfaatleri için başkalarını incitmekten çekinmezler. Burada çok bariz bir hata, büyük bir yanlışlık söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, hiç kimseyi incitmemeyi hedef alırsanız, o zaman mutlu olursunuz. Daha fazla mı mutlu olmak istiyorsunuz? O zaman bu kadarı yetmez. Neticede sonsuz mutluluğu yaşayabilmeniz için başkaları için yaşamanız gerekecektir. Kendinizi devreden çıkartacaksınız. Kendiniz için hiçbir şey yapmaya zamanınız kalmaz. Üzerinize bir elbise almaya, bir ayakkabı almaya, bir gömlek almaya gidecek zamanınız olmaz. Siz kendinize ait değilsiniz. Siz Allah'ın kölesisiniz. Allah'ın azatsız kölesi. İşte sadece Allah'a kul olanlar değil, Allah'a kul olmanın ötesini yaşayabilenler, Allah'a köle olabilenler, onlar başkaları için yaşayanlardır. Onlar başkaları için yaşamak sebebiyle kendileri ilgili problemleri düşünebilecek olan zamanın sahibi değillerdir. Bu sebeple huzursuz olmaları mümkün değildir. Her zaman herkesin eksik bir şeyleri vardır muhakkak. Şu dünyaya mütalik giyim, kuşam, yemek. İşte onlar onun gözüne hiç görünmez. Önemli olan onun etrafına saçtığı mutluluk meltemleridir. O, etrafındaki insanların hepsinin mutlu olması için yaşar. Bu öyle bir müessesedir ki sevgili kardeşlerim, o bunu başkalarına tatbik ettiği zaman bir kısmı gerçek anlamda bunun manasını idrak edebilir. Onlar da o zaman ona köle olanlar olur. Bir kısmı idrak edemez ve kendisine değer verilmesini bir yanlış değerlendirme ile yanlış davranışlar sergileyerek ortaya koyar. Bu değer verilme Allah'ın emridir. Kişi böyle bir değer verilme noktasına ulaştığında, hele yapacağı işleri yapmakta tek ise, o zaman onunla olan ilişkilerinde hatalar başlar. Kendisini bulunduğu yerin daha ötesinde görmeye başlar. Benden başka
bunu yapacak kimse yok der. Ve davranışlarında yanlışlıklar adım adım ortaya çıkar. O bunlara da katlanmak herkesin muhtevasına göre daralmakla mükelleftir. İnsanlar nefs sahipleridir. Sadece Allah'a yakın olanlar, o başkaları için yaşayana gerekli kıymeti en üst seviyede verirler. Hiçbir söylediğini onları üzecek, incitecek sözler olarak onlar değerlendirmezler. Tam aksine her sözünden gerekli ibret dersini alarak kendilerine biraz daha biraz daha Allah'a yakın olmak hedefine ulaştıracak olan bir çekidüzen verme istikametinde geliştirirler. Her zaman başkaları için yaşayanın yanında birileri vardır. Ona layık olanlar en büyük mevkileri irad etmelerine rağmen onun karşısında hiçbir şeyin sahibi değilmiş gibi ve hiçbir şeyin sahibi değil mi standartlarında ona başkalarından çok çok çok daha ötede saygı gösterirler. Çünkü onlar hakikati bilenlerdir. Allah'ın karşısında onun neyi ifade ettiğinin farkında olanlardır. Onlar hiçbir zaman nefslerini devreye sokmazlar. Onun verdiği her emrin aslında kendi manevi tekamüllerinin gerçekleşebilmesi için bir vasıta olduğunu ve mutlakiyet taşıdığını, kendi manevi gelişmelerinin olmazsa olmaz şartı olduğunu idrak edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, böyle insanlar çok nadir bulunur. Yani o başkaları için yaşayanın yanında bulunanlar arasında bu söylediğim standartta birkaç insan bulunur sadece. Herkes nefsinin kendisiyle olan ilişkilerinde bir davranış biçimleri seviyesinin sahibidir. O herkesten en iyisini almak için Allah yolunda hizmetin en iyisini almak için gayret gösterir. Bu hizmeti verirken nefs sahipleri görevlerini yaparken nefslerine kapılırlar. Ve onun kendilerine karşı olan davranışlarındaki asli unsuru idrak edemezler. O asli unsurda küçültmek yoktur. Aşağılamak yoktur. Ama
görevin yapılmasının gerekliliği mutlaka hatırlatılır. İşte özellikle gerçekten bir şeyler yapanlar bu hatırlatmayı onurlarına dokunan bir görüntüyle zihinlerine işlerler. Ve böyle bir dizaynda üzülmeleri söz konusu olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat böyle geçiyor. Her konuda insanlar vardır. Kendilerine görev verilir. O görevin liyakatle yürütülmesi, kişinin davranış biçimlerinde kendisini ortaya koyar. Bir kısım insanlar kendilerine yetki verildiği zaman başkalarına tahakküm etmeye başlarlar. Onları hükümleri altına almak ve bu hükmün içine nefsin afetlerini de sokmakla gerçekleşen bir davranış biçimleri dizisi sergilerler. Ve insanların üzerinde huzursuzluk verici bir hegemonya kurarlar. Bu da başka insanlar için yaşamayan, kendisine verilen yetkiyi nefsinin afetlerini de katarak kullanan bir dizaynı ifade eder. Onlar etraflarındaki insanlar tarafından sevilmezler. Emirlerine itaat edilir. Çünkü onu o mevkiye getirip koymuşlardır. Sevgili kardeşlerim, başkalarına zulmetmek, nefsinizin afetleriyle onlara emretmenin tabii sonucudur. O zaman sevilmezsiniz. Emirlerinize itaat edilir. Ama böyle insanlardan etraflarına ulaşan şey onlara verdikleri emirlerdir ve kendilerini saydırmaktır. Ona değer verirler. Kendilerinin sayılmasını isterler. Ne zaman siz insanları severseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, neticede onlar sizi seveceklerdir. Sadece nefslerinin esiri olan insanlar yanlış davranışlar sergileyebilir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Herkes sadece seviyesi kadar bir davranış biçimi
sergileyebilir. Daha fazlasını kimseden isteyemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Şartlar sizi hangi standarda ulaştırırsa ulaştırsın, eğer severseniz adil olursunuz. İnsanlara adaletle davranırsınız.

Bir yerde emir vermek yetkisindeyseniz sakın insanları ezmeye çalışmayın. Üstünlüğünüzü ispat etmeniz gerekmiyor. Davranışlarınızla Allah için olduğunuzu ispat etmelisiniz. Başkaları için yaşamaya hazırlanın sevgili kardeşlerim. Yakın gelecekte hepinize lazım olacak bir davranış biçimi bu. Dünya bir yerlere doğru gidiyor. Bütün dünyada sulh ve sükûnun oluşacağı, bütün kavgaların biteceği, dinler arası diyaloğun birlikle noktalanacağı güzel günler bekliyor dünyayı. Mutlaka gerçekleşecek sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi söylemişse onların zamanı geldiğinde mutlaka onlar gerçekleşmiştir. Her şey Allah'ın koyduğu zaman skalasındaki sahip olduğu yerde tezahür eder. Ortaya çıkar ve insanlar bunu bir sevgi dizaynı içerisinde dikkate alırlar. Sevgili kardeşlerim, yakın gelecek dünyaya çok güzel şeyler getirecektir. Savaşların son defa başlaması ve sonra da sona ermesi. Allah'ın söylediklerinin üç dinin mensupları tarafından da kabul edilerek sonuca ulaşmak. Biliyorsunuz ki yedi Safa'nın yedisi de Hazreti İbrahim'in Hanef dininin temelini teşkil eder. İslam'da da yedi Safa farzdır. Hristiyanlıkta da yedi Safa farzdır. Musevilikte de yedi Safa farzdır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi de, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da, onun havarileri de, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar da hepsi bu farzları gerçekleştirmişlerdir. Kendi kitaplarında farz olan bu hususları, hepsinin gerçekleştirdikleri gene kendi kitaplarında yazılıdır. Öyleyse ne farkımız kalıyor ki? Kalın çizgilerle baktığımız zaman din hayatına. Hepsi aslında kendilerine ait birer din değil. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyi ihtiva eden, tabiyeti ihtiva eden, ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ihtiva eden yedi safa, dört teslimden oluşan Hazreti İbrahim'in Hanif dini, hepsi de aynı din, onun dini ve başka bir şeriat hiç olmamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başkaları için yaşamayı hedef alın kendinize. Kendinizi devreden çıkarın. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Elbette hemen bunu başaracak değilsiniz. Ama başaramadınız diye üzülmeyin. Vazgeçmezseniz hedefinize yıllar yıllar süren gayretlerden sonra adım adım yaklaşacaksınız.
Ama her geçen gün Allah-u Teala size teminat veriyor ki her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaksınız. İnsanları seveceksiniz, çok seveceksiniz. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. Herkesin mutluluğu için siz gayret sarf edeceksiniz. Sizin hayatınız onların mutluluğu için bir geçit kapısı olacak. Siz onların mutluluğuna ışık olacaksınız, renk olacaksınız. Onların mutluluk güneşi olacaksınız. Allah-u Teala hepinizi başkaları için yaşayanlardan kılması konusunda dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala bir defa daha bizleri bir arada kıldı. Bu akşam inşallah sizlere İslam nedir, tasavvuf nedir ve İslam ve tasavvuf kavram, tasavvufi kavramlar konusundaki 5. konuşmamızı inşallah yapmak istiyorum. Bu akşamki konuşmamızın konusu on nimet. Allah Teala'nın 10 tane nimeti. Öyleyse İnşallah başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah Teala'dan 10 tane ihsan alıyor. Ve böyle bir ihsanlar dizisinde evvela Allah Teala o kişiye Rahim Esması ile tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin evvela gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalbindeki ekinneti alıyor, yerine ihfatı getirip yerleştiriyor. Kişinin kalbini Allah'a ulaşıyor, kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin nefs tezkiyesi yapmak üzere zikre başlaması söz konusu oluyor. Ve bu zikir kişinin kalbine rahmet sızmasına sebebiyet veriyor. %1 derken %2. Kişi bu %2 nimetle, bu %2 rahmetle huşu sahibi oluyor. 13. basamakta kişi. Huşu sahibi olan kişi Allah'tan mürşidini soruyor. Allah Teala'nın da sözü var. Kim huşu sahibi olursa o bize diyor mürşidini sorduğu takdirde mutlaka ona mürşidini gösteririz diyor Allah Teala. Ve bunun tabii neticesi olarak da mürşidini o kişiye gösteriyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan bu insan Allah Teala'dan 10 tane nimet alıyor. Birinci nimet, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Devrin imamının ruhu her zaman arşı tutan meleklerle

mürşidin söylediklerini tekrar eden, mürşit, irşad eden, mürit de Allah'a varmayı murad eden demek. Ve 10 tane şahidin huzurunda tövbe merasimi gerçekleşiyor. Arşı tutan melekler, devren imamı, mürşidin kalp gözü, mürşidin başının üzerindeki devrin imamının ruhu, kiramen katibin melekleri, kişinin düşüncelerini gösteren hayat filmi,

Ve Allah 7 tane şahit, müşahitlerin huzurunda bir merasim gerçekleşiyor. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de 10 tane insanla gelmişse bu tablo aynen tahakkuk eder. Ve tövbe merasimi tamamlandığı zaman devrin imamının ruhu derhal kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mücadele Suresi 15. ayet-i kerime. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Mümin 15'te Allah Teala diyor ki: Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. Ona Allah'a mülaki olma gününün, yevmit talakın geldiğini söyleyerek onu uyarmak üzere diyor. Arşın sahibi olan Allah deyince Allah Teala burada arşı tutan meleklerin görevli olduğunu ima ediyor. Dereceleri yükselten Allah deyince o kişinin bütün derecelerinin günahlarının sevaba çevrilmesini, yani o kişiye mağfiret edilmesini ifade ediyor. Kişinin başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir deyince devrin imamının ruhunu kastediyor ve onun sözlerini de ifade etmiş oluyor. O kişiye devrin imamının ruhu diyor ki, o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yevmit talakın geldi. Allah'tan aldığım emri sana tebliğ ediyorum. Bu bir emir tebliği oluyor. Allah'tan aldığı emri tebliğ ediyor. Devrin imamı sana da diyor, bu Allah'tan aldığım bu emir gereği sana da emrediyorum. Senin Allah'a ulaşma günün geldi, bu vücudu terk et. Ruh kendi dileğiyle, kendi isteğiyle hiçbir zaman vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkamaz. Ruh dilediği anda vücudu terk eder, vücuttan derhal ayrılır. Hiçbir günaha iştirak etmez. Günah işlendikten sonra tekrar vücuda geri gelir, girer. Ve vücut buna mani olmak yetkisinin sahibi değildir. Nefs de. Yetmez ruhun nefsi, cezalandırma yetkisi de var. Her yaptığı yanlışın karşılığında nefs ruhtan bir nevi eza görür. Ruh nefsi azaplandırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Secde Suresi'nin

34. ayet-i kerimesini hatırlayacağız. Ne diyordu Allah Teala? Biz onlardan ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina ve ma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Biz onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirmek üzere diyor Allah Teala. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin, hakkul yakinin sahibi oldukları için diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte kişi bu minval üzere devrin imamını başının üzerinde buluyor. Allah-u Teala'nın ifadesi şöyle: başlarının üzerine verdiğimiz nur diyor Allah Teala bu devrin imamının ruhuna, başlarının üzerine verdiğimiz nur diyor. Kendisiyle yürüyebilsin diye verdiğimiz nur diyor. Nur kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Bu gelişi Secde Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde de görüyoruz. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve o ruhla o kişi yedidilir, desteklenir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Kişinin nefsinin kalbinin içine Allah İmanı yazıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece kişi mümin olmak şerefine eriyor. Öyleyse Allah'ın birinci nimeti devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesidir. İkinci nimeti kalbin mührünü açmasıdır. Üçüncü nimeti kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı almasıdır. Dördüncü nimeti de kalbin içine imanı yazmasıdır. Kalbin içine iman yazılmasaydı o kişi mümin olamayacaktı. İşte bu dört tane standart ard arda gerçekleşir ve kişi gerçek anlamda mümin olur. Eğer kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazmasaydı bu kişi mümin olmak şerefine ulaşamayacaktı. Sözle mümin olacaktı, kendisini mümin zannedecekti. Allah'a inanıyor diye kendisini mümin zannedecekti. Oysa hiçbir zaman mümin olamayacaktı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişi böylece mümin olmak şerefine eriyor. Peki Allah'ın beşinci nimetine, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirme. Furkan suresi 69. ayet-i kerime Allah-u Teala cehenneme gidenlerden bahsediyor. Ve orada azaplarının arttırılacağından bahsediyor. Ve Furkan 70. Ama kim tövbe eder de
mümin olursa ve nefs tezkiyesine, nefsi ıslah edici amellere, amel-i salihata başlarsa, Allah onların bütün günahlarını, seyyiatini hasenata çevirir buyuruyor Allah Teala. Kim bu insan? Bir mümin. Nefs tezkiyesine başladığı için, amel-i salihata başladığı için, bir mümin, kalbine iman yazıldığı için yine mümin. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala onun bütün günahlarının sevaba çevrildiğini söylüyor. Sonra diyor ki tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde onun ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir muhtevada kişiye Allah-u Teala mağfiret ediyor. Onun günahlarını sevaba çeviriyor. Allah'ın beşinci nimeti bir mağfiret müessesesidir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o günahları işleyenler, nefslerine bu sebeple zulmedenler var ya, sana geldikleri zaman ve günahlarının mağfiretini, affını diledikleri zaman sen de onların Resulü olarak onlar için mağfiret dilediğinde Allah'ın her iki tövbeyi de, her iki talebi de kabul ettiğini göreceksin diyor. Yani Allah Teala sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affediyor. Devrin imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. El-Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesindeki günahların yani seyyiatin sevaba yani hasenata çevrilmesini sağlıyor. Negatif derecelerin, kaybedilen derecelerin kazanılmış derecelere dönüştürülmesi söz konusu. İşte Allah Teala bunu vücuda getiriyor. Kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Allah açısından bunun adı mağfirettir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe arasındaki ilişkide bunun adı şefaattir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebiyle sahabenin talebi üzerine affedilmiş olan günahları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebiyle bir defa daha affediliyor ve bunun Kur'an'daki adına şefaat deniyor. Ama aslında Allah'ın mağfiretidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın beş nimeti. Allah'ın altıncı nimeti, ruhun Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ı.
ve yekti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte Allah'ın seçtiği kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek olandır. Ama Allah'ın bütün seçtikleri Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bir kısmı diler, bir kısmı dilemez. Bunlardan dileyenlere nasip olur sadece bu konu. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah yardım eder ve bu kişi için söz konusu olan Allah'ın ona elbette yardımıdır. Kişi Allah-u Teala tarafından 10 tane insanla mürşidine ulaştırılır. Bunun adı Allah'a yönelmedir. Bundan sonraki safhada ise Allah'a ulaşma başlayacaktır. Ne diyordu Allah-u Teala? Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a yönelmiştir. Bu yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Nasıl yapar? Ne yapar Allah-u Teala? O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru bir yolu, bir meap olan, bir sığınak olan Allah'a doğru bir yolu ruh kendisine yol ittihaz eder. İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde mürşidin önünde yapılan bir tövbeden bahsetmiştik. 39. ayet-i kerimesinde ise diyor ki Allah-u Teala Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittehâze ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a doğru bir yol, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişi için meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bir olguyla karşı karşıyayız. Kişinin ruhu vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru bir yol ittihaz etmiştir kendisine. İşte bu ruhun Allah'a doğru, Allah'a varmak üzere yola çıkışıdır. Yani ruhun hidayetidir. Allah'ın ruhu kendisine ulaştırma olayı başlamıştır. Ulaştıran Allah'tır. Allah'ın ruhu kendisine ulaştırma müessesesi başlamıştır. Kim o Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyordu. İşte şimdi Allah kendisine ulaştırmak üzere ruhun vücuttan ayrılmasını sağlıyor.
Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, sen onlara de ki, ben sizden bir ücret istemiyorum ama hepinizin Allah'a giden bir yolu, yol ittihaz etmenizi istiyorum. Allah'a giden sırat-ı müstakimi, yol ittihaz etmenizi istiyorum. İşte ruhumuz burada yol ittihaz ediliyor. Ve ruhun hidayeti başlıyor. Ruhun hidayeti burada başlar. Üzerimize tam 12 defa farz olan bir müessese, ruhumuzun Allah'a ulaşması. İşte bu 12 defa farzı Allah-u Teala açık bir şekilde anlatıyor. 1 Zümer 54 ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Ve ulaşın, ruhunuzu Allah'a teslim edin, fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizle Allah'a teslim edin demiş oluyor Allah-u Teala. 2. ayet-i kerime. Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön, Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. 3. ayet-i kerime. Hicr 28. İrci'i ila rabbiki. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. 4. ayet-i kerime. Zariyat elli fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. 5. ayet-i kerime. Lokman 15. Vettevi sevila men enabe. Zariyat 50. Ondan sonra Lokman 15. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Yani sen de o yolu takip ederek bana ulaş diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerime. Yunus 25. Yunus 125. Allah Teala buyuruyor ki: Allahu yedü daru selamı yehdi men yeşayı ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna davet eder diyor Allah Teala. Allah selam yurduna davet eder. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Sonra 7. ayet-i kerime giriyor. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş.

Allah-u Teala'nın dizaynında farklı bir olguyla karşılaşıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki

8. ayette Şura suresi 47. ayet-i kerime üzerinize değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Daveti gördük. Allah'ın zatına davet. 9. ayet-i kerime Rad 21 Allah Teala buyuruyor ki Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını. Yani ruhu Allah'a ulaştırmasının Allah-u Teala tarafından emredildiği kesin kazanıyor. Farz kılındığı. Ve 8. farz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi ehfu Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Yerine getirin. Onuncu ayet-i kerime

23. 13. Câsiye suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize misakinizi farz kıldık diyor Allah Teala. Ezel gününden bahsediyor. Misakimizin üzerimize farz kılındığı bir defa daha açıklanıyor. Ve on ikinci ayet-i kerimede Nisa 58 Allah Teala buyuruyor. İnna Allahe ye'murukum an tu'addil emanatu ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine, sahibi olan Allah'a teslim etmenizi, tebliğ etmenizi emreder diyor Allah Teala. 12 defa üzerimize farz kılınan bir olayın gerçekleşmesi söz konusu oluyor. 12 defa üzerimize farz kılınan bir olgu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bu ruhumuzun hidayetinin fiziki olarak başlangıç noktasıdır. Artık ruhumuz hidayettedir. Hidayete adım atmıştır. Hidayet ehli olmuşuzdur. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır buyuruyor Allah Teala Maide 105'te. Ya eyyühellezine aminu aleykum enfusekum. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizin tezkiyesi üzerinize farzdır. La yedurrukum menlerle izah edeytüm. Velayette olanlar, siz hidayet üzere olduğunuz andan itibaren size bir zarar veremezler. Siz hidayete adım attığınız andan itibaren, siz hidayet ehli olduğunuz andan itibaren, hidayette olduğunuz andan itibaren size bir zarar veremezler diyor. Nefsimiz de hidayete başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi başlıyor. Ne demek bu? Nefs tezkiyesi demek, yaptığımız zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavatın kalbimize ulaşarak, evvela göğsümüze, göğsümüzün yarılarak kalbimize açılan yolu takip ederek kalbimize ulaşması ve kalbimizin hareketli hale gelen mührün üzerine dört enerji grubunun baskı yapması, mührü kalbimizin zulmani kapısına indirip kapıyı kilitlemesi ve Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve rahmetin, salavatın bütün nefsimizin kalbindeki karanlıkları kapı dışarı ederek kalbimizin içini tamamen doldurması. Bu kadar kolay niçin çıkıyor karanlıklar? Çünkü nefsimizin kalbinde artık küfür kelimesi yok. Allah Teala küfür kelimesini almış. Karanlıkları, nefsimizin afetlerini kalbimizde tutan özellik kaybolmuş. Çekim gücü artık yok. Ve nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doluyor. Önemli olan bu nurlara doluş değil, çünkü arkasından bunlar geriye gidecektir. Ama kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesi, rahmet, faz ve salavattan fazlıları, yani faziletleri etrafında toplamaya başlıyor. İman kelimesi çekim gücünün sahibi, karşıt manyetik alanın sahibi de fazıllar. Bu sebeple iman kelimesinin manyetik alanı fazlıları çekiyor, etrafında topluyor. Bu nefs tezkiyesi. Nefsimiz tezkiye olmaya başlıyor. Bu Allah'ın 7. nimeti, nefsimizin tezkiyeye başlaması, yani hidayet üzere oluşu.
Ruhumuz Allah'a kendisini ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru yola çıkmak üzere bekliyor. Neyi bekliyor? Nefs tezkiyesinin sonuçlarını bekliyor. Çünkü ilk %7 nur nefsimizin kalbinde toplandığı zaman, %7 fazilet nefsimizin kalbinde toplandığı zaman ruhumuz birinci gök katına kadar çıkmak imkanının sahibidir. Sonra her %7 de üst katlara çıkarak sonunda Allah'a ulaşacaktır. Ama bu olay başlamıştır. Artık fizik nefsimiz de kendi sırat-ı müstakimi üzerinde harekete geçmiştir. Üçüncü sırat-ı müstakim fizik vücudumuza aittir. Ve fizik vücudumuz da ahdini gerçekleştirecektir. Fizik vücudumuzun bir ahdi mi var? Evet, Allah-u Teala buyuruyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eyni buduni haza sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın bizden aldığı ahd Allah'a kul olmamız. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse fizik vücudumuzun da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması lazım. Nasıl oluyor? Nefsimizin kalbinde %7 nur biriktiğini düşünelim. Bu noktada şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebildiği için şeytanın hakimiyet alanında, tesir alanında %7 eksilme olmuştur. Öyleyse şeytan bize sözünü geçirebilme, dediklerini kabul ettirme yetkisini %7 kaybetmiştir. Nefsimizin kalbindeki afetler %7 azaldığı için. Her %7 azalışta ruhumuz Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Her %7 nur birikiminde fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulması, çünkü artık şeytanın tesir alanı o miktarda azalıyor. Şeytana kul olmaktan kurtulması ve Allah'a kul olması söz konusu oluyor. Bu fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da bir başka nimet oluşturuyor. Fizik vücut. Şeytanın nefsimizin afetlerine tesir etmek suretiyle aklımıza kabul ettirdiği olayları gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsimizin kalbinde faziletler biriktikçe her %7 biriken faziletle ruhumuz bir gök katı yükselirken fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan %7 oranında kurtulur, %7 oranında Allah'a kul olur. Başlangıçta nefsimiz adeta tamamen şeytanın kulu. Allah Teala onun için diyor: "Ben sizlere demedim mi şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız da bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı?" diyor. İşte Nahl suresi 36. ayet-i kerime Allah-u Teala
buyuruyor Nahl 36'da. Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz, hayata getiririz. O kavimlerdeki kişileri şeytana kul olmaktan iştinab ettirsinler de Allah'a kul etsinler diye. Şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, şeytana kul olma müessesesi bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü şeytan nefsimizin afetlerine devamlı tesir eder ve yetmez, devamlı bizi yalanlarıyla tesiri altında bırakmaya, Allah'ın yasak ettiği fiilleri bize işletmeye, emrettiği fiilleri de işletmemeye çalışır. Ne kadar başarı kazanırsa o kadar memnun olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin kalbindeki afetler temizlendikçe, azaldıkça şeytanın hakimiyet oranı da aynı nispette azalır. Bunun manası fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya devam etmesidir. Öyleyse bu nefsinizin muhtevası içerisinde fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulmasıdır. Yani üçüncü hidayet konusu bu. Bir dördüncü hidayetiniz daha var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin afetleri azaldıkça iradeniz karşısındaki düşman zayıfladığı için o kadar daha güçlü olacaktır afetlere karşı. Ve Allah-u Teala'nın bir onuncu nimeti var. Bu nimet Allah'ın genel ölçülerinin 10 katına bizi çıkarıyor. Allah Teala diyor ki, kim ne kadar günah işlerse onun amel defterine misliyle yazılır. Yani sadece o kadar yazılır. 3 derecelik bir günah işleyen kişinin amel defterine 3 derece yazılır. 5 derecelik günah işleyen bir kişinin amel defterine 5 derece yazılır. Ama eğer o kişi derecat kazanmışsa, bir dereceye karşılık 10 misli yazılır. 2 dereceye karşılık 10 misli, yani 20 derece yazılır. 3 dereceye karşılık 10 misli, yani 30 derece yazılır. Öyleyse günahlarla sevaplar arasındaki ilişki aynı ilişki değildir. Birisine bire bir veriyor, yazdırıyor Allah Teala günahlara, sevaplara bire on yazdırıyor. Buraya kadar, yani irşat makamına ulaşıp da ona tabi olduğunuz ana kadar bire on alıyorsunuz. Nitekim siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, bir kademelik bir gayret sarf ettiniz ama Allah Teala size bunun karşılığında tam 10 tane ihsanda bulundu. 10. ihsanıyla sizi mürşidinize ulaştırdı. Mürşidinizi gösterdi. Siz de o mürşide ulaşmak için ikinci bir adım attınız. Birinci adımda Allah'a ulaşmayı dilediniz. İkinci adımda mürşidinize ulaştınız. Ne yapacak? Allah Teala size 10 katını verecek. Hayır. Bu 10 katı o güne kadar Allah-u Teala'nın size verdiği 10 katın da 10 katı. Yani 100 kat oluyor. O güne kadar bir derecenize kiramen katibi melekleri 10 derece yazarken, o günden itibaren kazandığınız her dereceye
Kiramin Katibin Melekleri 100 derece yazmaya başlıyor. Yani 10 derece kazandığınız zaman amel defterinize 1000 derece yazılıyor. Onun 100 katı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde 1'e 10'luk sistem 1'e 100'e dönüşmüş oluyor. Allah Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki:

fi sebilillah olanlar için diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın kendisine verdiği rızkı, nimeti infak edenler için diyor Allah-u Teala. Bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ona nimet veririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse kişi o güne kadar bire 10 alırken o günden itibaren bir başağında 100 buğday tanesi bulunan bire 100 almaya başlıyor ve 7 başaklı bir buğday grubu kadar diyor. Yani bire 700'de konu tamamlanıyor. Bire 100'den başlıyor, bire 700'e ulaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size bire 700 versin. Yaptıklarınızın 700 katını versin. İşte böyle bir dizayn söz konusu. 1'e 700. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah hepinize en büyük ihsanları vererek 10 ihsanla sizi mürşidinize ulaştırıyor. Ama ulaştığınız anda 10 tane de nimet alıyorsunuz. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelmesiyle ihsanların nimete dönüştüğü noktaya gelmiş oluyorsunuz. Ve bu noktadan itibaren artık başınızın üzerinde nimet vardır. Allah'ın nimeti. Devrin imamının ruhu. O nimetle beraber Allah'ın bütün verdikleri artık nimet hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Allah cömerttir. Siz ona bir verirsiniz, o size 100 verir. Genel ölçü 1'e 10'dur. Ama ne zaman daha öteye geçerseniz, ölçü 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkar. Ne zaman mümin olmak şerefine erersiniz. Mümin olduğunuz noktada burasıdır. Kalbinize Allah'ın imanı yazdığı nokta. Ondan evvel de Allah'a inanıyordunuz ama Allah-u Teala sizi mümin kabul etmiyordu. Çünkü kalbinizde henüz küfür yazıyordu. Allah'a inanıyordunuz. Meleklerine inanıyordunuz, kitaplarına inanıyordunuz, resullerine inanıyordunuz, ba'su ba'del mevte inanıyordunuz. Yani ölümden sonra kıyamet günü tekrar dirileceğinize, hayrın Allah'tan, şerrin nefsinizden olduğuna inanıyordunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının üzerinize farz olduğuna inanıyordunuz. Bu inanç
sizi mümin kılamazdı. Çünkü kalbinizde küfür kelimesi vardı. Ne zaman ki bu hedefi gerçekleştirdiniz, yani nefsinizin kalbinde neler oldu? Nefsinizin kalbinde işlevler gerçekleştirdi Allah Teala. Nefsinizin kalbindeki ikineti aldı bir, yerine ihbat koydu iki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi üç, göğsünüzden kalbinize nur yolu açtı dört, huşuya ulaştırdı sizi beş, Allah kalbinizin mührünü açtı, içindeki küfür kelimesini dışarı aldı altı, kalbinizin içine imanı yazdı yedi. Yedi tane de kalp şartının sahibi olduğunuz, yedi inanç şartı, yedi kalp şartı. Mümin olmak için üç tane de vasıf şartına ihtiyacınız vardı. Hidayet şartına. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Hidayet din içinde oldu. Hidayete başladı. Hidayette oldu. Nefsiniz nefs tezkiyesine başladı. Hidayette oldu. Fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başladı. O da hidayet üzere oldu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynla Allah-u Teala size 10 tane ihsanın arkasından 10 tane de nimet vermiş oldu. Allah-u Teala'nın nimetleri bitmez. Allah her zaman sizlere nimet üstüne nimet verecektir. Her şey başınızın üzerine devrin imamının ruhunun nimet olarak gelmesiyle başlar. Ondan evvel Allah'ın verdikleri ihsandır. İhsandır Allah-u Teala tabiyetin 10 tane ihsan ile olduğunu söylüyor. Tabiyetin ihsanla mümkün olduğunu söylüyor. İşte Tövbe suresi 100. ayet-i kerime, o sâbikûn el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Nasılmış tabiyet? İhsanlaymış. Peki tabiyetin ihsanla olmaması mümkün mü? Tabii mümkün. Aslında tabiyet olmaz zaten o zaman. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse ama ona demişlerse ki sen git bir mürşide tabi ol, mürşide tabi olmayan cehenneme gider demişlerse, kişi de Allah'a ulaşmayı dilemeden, hiç aklına bile getirmeden canının istediği bir mürşide gitmiş, tabi olmuşsa, kendini Allah'ın yolunda zannediyorsa ama o kişinin kalbinde hiçbir değişme olmadıysa, işte o kişi nimetin sahibi olamaz. O kişi tabi olmuştur, tövbe etmiştir mürşidin önünde ama bu bir tabiyet oluşturmamıştır. Yani o kişi Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak mürşidine ulaşmamıştır. İhsanlar yoktur. O zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelmez. Ve hiçbir işlev gerçekleştirmez Allah-u Teala, ona hiçbir nimet vermez. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha bir sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir sohbetin bitimi olayı söz konusu. 10 nimet konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını,
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة من أسرى وطلع مسألة على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an'daki İslam ve bugünkü İslam. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa mürşide ulaşıp tabi olmak, tabiyet. Birincisi 3. basamakta gerçekleşir, ikincisi 14. basamakta. Üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırıp 7 tane gök katını aşırıp Allah'a teslim etmek. Yirmi birinci basamak. Dördüncü safa fizik vücudunu Allah'a teslimi. 25. basamak. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. 26. basamak. Altıncı safa muhlis olmak. 27. basamak. Ve son safa iradeyi Allah'a teslim etmek. İrşada memur ve mezun kılınmak. 28. basamak. 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala'nın indinde Allah her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiş. Bunların hepsi önce Tevrat'ta yer almış, sonra İncil'de yer almış, en sonunda Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Üç dinin de gerçek sahibinin Hazreti İbrahim olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçer. Öyleyse biz İslam alemi Kur'an'daki İslam'ı tamamen devre dışı bırakmışız. Başlangıçta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında Kur'an-ı Kerim bütünüyle tatbik ediliyordu. Yani bu demin saydığımız 7 tane safhanın 7'sini de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün sahabe, adına sahabe dediğimiz kişilerin hepsi yaşadılar. Hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Kur'an-ı Kerim ezeli ve ebedi dini ifade eder. Din ezelidir ve ebedidir. Allah Teala dini ortaya koyduğu zaman insan adı verilen mahlukunun kendilerine üfürülen ruhu Allah'a teslim etmelerini temel farz olarak koymuştur. Sonra fizik vücutların teslimi gelir. Sonra da nefslerin teslimi. Son gelen iradenin teslimidir.

dinin adıdır. Müslüman, o dini yaşayan kişinin adıdır. O kişiye verilen isimdir. İslam'ı yaşayan demek Müslüman. İslam olan, İslam'ı yaşayan. Ve aynı kökten gelen teslim kelimesi ise İslam'ın temel esasını ifade eder. İslam, teslim demektir. Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bunu teslim edersek bu yetmez. Gerçi biz ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman sadece bir tek dilekle birinci kat cennetin mutlaka sahibi olunuz. Eğer kalpten bir dilekle Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler de bir insan başka bir şey yapmaya fırsat bulamadan ölürse, bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. O birinci kat cenneti hak etmiştir. Sadece ve sadece bir dilekle. Peki yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı Allah-u Teala mutlaka ona mürşit sevgisi verecekti. Allah-u Teala mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktı. Kimi? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişiyi. Başka kimselerle Allah-u Teala meşgul olmaz. İnsanların %90'dan fazlasını, 95'ten fazlasını seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan meyledenlerdir. O Allah'ın seçtiklerinin içinden bir takım insanlar, çok küçük bir kısmı, belki %5'i, belki %5'in altında bir miktarı Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. İslam'ın ne olduğundan haberdar olanlardır. İşte din indirildikten bu tarafa bütün devirlerde insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemişler. Başlangıçta Musevilerin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, sonra Hristiyanların içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, sonra İslam'ın içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler vücuda geldi. Bütün peygamberler kendi zamanlarında bütün insanları Allah'a davet ettiler. Dediler ki, ey insanlar, siz Allah'a en yakın mahluklar olarak yaratıldınız. Allah yarattıklarının içinde en çok insanı sever. Ve Allah-u Teala sizi ona verdiğiniz, ona sizlere verdiği emaneti ona, Allah'a teslim etmenizi ister sizden. Ve bunu dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ama o dileğin sahibini Allah-u Teala mutlaka mürşidine, mürşit sevgisi vererek ulaştırır. Tabiyetle birlikte ikinci kat cenneti kazanır kişi. Ve de bununla bırakmaz Allah-u Teala. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa onu mutlaka kendisine doğru yola çıkartır. O kişinin ruhu mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu yola çıkış o kişinin ruhu için seyri sürükatlı bir yolculuğu ifade eder. Seyri sürük demek Allah'a ulaşma konusunda seyir halinde, hareket halinde olmak demek. Yani ruhun vücuttan ayrıldığından sonra birinci kata ulaşması, ikinci kata ulaşması, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşması, yedinci katta yedi tane alemi aşması ve nihayet

Hiddet-i müntehadan Allah'a ulaşması seyri suluk adını alır. Bu seyir halinde olmak, hareket halinde olmak Allah'a doğru yola çıkıp yolculuğunu Allah'ın zatında tamamlamak manasına gelir. Öyleyse Kur'an'da ne var? Kur'an'da İslam var. Kur'an'da ne var? İslam'ın manası olan Allah'a teslim olmak var. İşte İslam alemi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında ve ondan sonra daha asırlarca hep Allah'a ulaşmayı dilemişler ve de ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı İslam aleminin büyük kısmı, çok büyük bir kısmı dilemiş. İslam alemi dediğimiz zaman şu anda mesela Türkiye İslam ülkelerinden biridir. Ama nüfusunun çok küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyerek seyri süluka girerler. Ötekiler de biz de Müslümanız derler. Gerçekten de İslam dinine girmiş olanlardır. Ama teslimle alakaları yoktur. Şeytanın korkunç tuzağına düşmüştür İslam alemi. İslam, yani Allah'a ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi asırlarca evvel unutulmuş. Ve insanlar bir tarafta Eş'ari, bir tarafta Maturidi olmak üzere iki ana bölüme ayrılmışlar evvela. Başlamışlar imanı tartışmaya. Mümin olmak nedir? İman nedir? Tartışmaların ardı arkası kesilmemiş. Kesilmemiş ama başka bir şeyin ardı arkası kesilmiş. Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, Allah'ın garantisinde olmasına rağmen insanlara iblis bu tartışmalar dizaynı içerisinde adım adım insanları iki gruba ayırmak suretiyle birbirine düşürerek asıldan uzaklaştırmış. Öyle ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan 14 asır sonra İslam alemi o korkunç tuzağın ana hatlarında hapsolmuş. Korkunç tuzak İslam'ın 5 tane şartıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bu İslam'ın 5 şartı her şeyin yerini almış. Ve de en kötüsü din alimleri böyle bir öğretinin içinde İslam'ın 5 şartının bütün insanları kurtarabileceği kanısına ulaştırmış. Alimler diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelimeyi şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Ülkenin din adamları İslam'ın esasını araştırmak gereğini hiç duymamışlar. Ataları onlara demiş ki İslam'ın 5 tane şartı vardır.
Bu şartları gerçekleştirdiğiniz takdirde cennete girersiniz. Gelen ilim, gelen bilgi dağarcığı asırlardan beri devam eden en az 10 asırdan beri devam eden bir dizayn var. Bu İslam'ın standartlarını İslam'ın 5 şartına indirmektir. Kur'an'daki İslam da Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasına alır. Mürşide tabiyetin muhtevasını alır ve ruhun Allah'a teslimini muhtevasını alır. Sonra fizik vücudu teslimini emreder. Sonra nefsin teslimini emreder. Sonra irşada ulaştırır kişiyi, muhlis kılar ve de iradesini Allah'a teslim ettirir. İslam başından sonuna kadar 7 tane safa ifade eder. Böylece 4 tane de teslim söz konusu ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu Kur'an'daki İslam'dır. 14 asır sonra İslam alemi bu esasların hepsini devre dışı bırakmıştır. Bütün İslam alemi mi? Hayır. İslam aleminin içinde tasavvufu yaşayanlar vardır. Tasavvuf İslam'ın ta kendisidir. Ve Osmanlı tasavvuf sebebiyle dünya hakimiyetinin sahibi oldu. Tasavvuf İslam'ın 5 şartıyla hareket etmez. İslam'ın şartını 7'ye çıkarır. 6.'sı zikirdir. İslam'ın 5 şartı arasında mevcut olmayan zikir. 7.'si ise teslim. Sevgili kardeşlerim, işte İslam kelimesiyle teslim kelimesinin arasındaki muhtevayı yakalayabildiğiniz zaman teslimin İslam'ın esası olduğunu göreceksiniz. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi, İslam teslimlerden ibaret olduğu için adı İslam'dır. Bu İslam'ın 5 şartının içinde zikredilmeyen bir müessese var. Adı, zikredilmeyenin adı zikir. Zikredilmeyen zikir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah'ı zikredin ve böylece ona ulaşın. Veskür ismi Rabbike, Rabbin ismini zikret ve tebettel ileyhi tebtila ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Açık bir şekilde Allah Teala koymuş ayrıca zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve okumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve lezikullahi ekber. Allah Teala diyor ki vallahi onlara kitaptan, kitaptaki esasları oku. Utlu uhiye minel kitabi. Onları kitaptan, ayetleri oku. Ve ekumus salatı ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Kişi o sırada namaz kılıyor. Ne münker yapması lazım, ne mümkün, ne de fuhuş. Vale zikrullahi ekber diyor Allah Teala, ama diyor muhakkak ki, şüphesiz ki zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Zikir geriye kalan her şeyden daha büyüktür.
namaz kılmaktan büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı kıraat edersiniz, okursunuz. Bunu sesli yaptığınız zaman, herkes sizi dinlediği zaman bunun adı tilavet olur. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti yani sesli okunması aslında bir kişi için faydasız mıdır? Faydalıdır muhakkak Kur'an'daki konulardan ibret alması gerekir. Ama zikrin sağladığı faydayı sağlaması da mümkün değildir. Neden? Çünkü kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ve bu dilekten sonra mürşidine tabi olursa, o noktadan sonra yaptığı zikir, tabiyetten sonraki zikri Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar etmesi, o kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarının gelmesini ifade eder. Şartın bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi mürşide tabiyet. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine tabi olduğu zaman bu iş gerçekleşir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemezse onun muhtevasında değişiklik yapmaz Allah-u Teala. Onun göğsünü yarmaz. Onun göğsünden kalbine nur yolunu açmaz. O kişi zikir yaptığı zaman onun kalbine rahmet ve faz nurları ulaşmaz. Başlangıçta %2 rahmet nuru, sonra %98'e ulaşan fazıllar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'daki İslam'a baktığımız zaman konunun aydınlık, nurlu tarafını görüyoruz. Kişinin kalbine nur dolmasıyla noktalanan bir sonuç. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, mürşidine ulaşıp tabi olduğu andan itibaren o kişinin zikir yapması halinde Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle fazılların taşıdığı, salavatın taşıdığı, önce %2 rahmet, salavatların taşıdığı %2 rahmet, sonra 7 defa %7 fazıl birikimi o kişinin kalbine Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Ve Allah-u Teala vazgeçmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye evvela dini sevdirir Allah-u Teala. Zikri sevdirir. Namazı sevdirir. İbadetleri o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar zevk haline getirir. Eğer kişi bu dileğin sahibi değilse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o zaman İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ona manevi değer olarak hiçbir şey sağlamaz. Nefsinin kalbi başlangıçta nasıl kapkaranlıksa ömrünün sonuna kadar o karanlığı muhafaza eder. Kişi o zaman gayri ihtiyari düşünmez mi sevgili kardeşlerim? En çok buna hayret ediyoruz. Yahu ben 40 seneden beri Allah-u Teala'ya ibadet ediyorum. İslam'ın 5 şartı diyorlar. Tamam, 5'ini de gerçekleştiriyorum. Ama mutlu değilim. Huzursuzum. İslam bu mu? Buna karşılık tasavvufu yaşayanlar Allah'a gece gündüz dua ediyorlar. Hamd ediyorlar, şükrediyorlar. Ya Rabbi, ben sana nasıl hamd etmeyeyim, nasıl şükretmeyeyim ki beni yoluna ulaştırmışsın. Ruhumu
benden aldın, sana ulaştırdın, beni ermiş evliyandan kıldın. O arada katında

Bu arada kadında bana da bir taht ihsan ettin. Kadındaki tahtlardan birinin sahibi kıldın. Allah'ım ben sana nasıl hamd etmeyeyim, nasıl şükretmeyeyim? Ben bir hiçtim, bir cehennemliktim. Beni birinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi kıldın. Allah'ım ben sana nasıl hamd etmeyeyim, şükretmeyeyim ki? Ben mutsuz bir insandım. Ama bana mutluluğun en az yarısını bir hiç karşılığı, sadece bir dileğim karşılığı teslim ettin. Ben bir yarım da olsa bir mutluluğun sahibiyim. Dünya mutluluğunun yarısını yaşıyorum. Ahirete gelince cennetin üçüncü katını bana bahşettin. Ruhumu sana ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi kıldın beni. Ayrıca Yüce Allah'ım ruhumu ben sana ulaştırmadım ki. Ben sadece sana ulaşmayı diledim. Geri kalan her şeyi sen gerçekleştirdin. Sen bana namazı sevdirdin. Namaz bir zevk oldu. Sen bana orucu sevdirdin. Oruç tutmak açlığın yok olduğu bir yeni devre oluşturdu benim üzerimde. Zekat vermek beni huzursuz etmiyor. Başkalarına yardım edebildiğim için bir zevk haline gelmiş durumda. Hacca gitmek imkanını buldum veya kişi fakir orada bana yeterli para nasip olmadığı için ben hacca gidemedim ama bunu senin indinde bir eksiklik olmadığını biliyorum. Çünkü o ibadeti yapacak olan kazancın sahibi olamadım. Kelime-i şehadeti de sık sık getiriyorum. Ama bunun ötesinde asıl sana beni yaklaştıran ruhumu 7 tane gök katından aşırtıp 7. gök katında 7 tane alemden geçirip sana ulaştıran vasıtanın zikir olduğunu biliyorum artık. O zikri layık-ı mevçiyle yaptığım için benim ruhumu bu dünya hayatını yaşarken kendine ulaştırdı. Ey Yüce Allah'ım! Sana sonsuz hamd ve şükrederim diyor kişi. Ne yapmış Allah Teala? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini istemiş. Demiş ki, senin görevin bana ulaşmayı dilemek. Dilediğin takdirde senin elindeki iradeyi ben teslim alacağım ve seni kendime ulaştırana kadar benim kontrolümün altında olacaksın. Sana namazı sevdireceğim. Sana orucu tuttuğun zaman açlık vermeyeceğim. Sana hepsinden daha önemlisi zikri sevdireceğim. Zikir, namaz, bütün ibadetler senin için sadece doyulmaz zevkler olacak. İşte Allah Teala bütün insanlara bu imkanı vermiş ve Kur'an'da bunlar açık bir şekilde belirtiliyor. Peki bundan sonra kişi ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra kişinin ondan sonraki gayretine bağlı yeni bir hayat var. Ya kişi zikrini aynı seviyede tutmayı devam ettirir. Bir ömür boyu bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya mutluluğunda yarısını bir ömür boyu yaşar. Ama başka bir şey olabilir. Herkes Allah-u Teala ondan korusun. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra bir vurdum duymazlığa ulaşır. Ve de artık onun için zikir yapmak
zevk halini devam ettirmez. Oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeye başlar. İbadetler ona zevk vermemeye başlar. Bu kalbin kararmasına işarettir. Arkasındaki yegane sebep zikrin şeytan tarafından çok kurnaz bir biçimde azaltılmasıdır. Zikir azaldıkça kişinin bu istikametteki ulaşmak istediği hedef adım adım kaybolur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İbadetler insanlar için bir angarya değildir. İbadetler bütün insanlar için bir zevktir. Bu zevki yaşayabilmeniz için Allah Teala sizin Allah'a ulaşmanızı diliyor ki zikrin ne kadar güzel bir şey olduğunu Allah'ın verdiği o zevk ile yaşayasınız. Ve gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ruhunu Allah'a ulaştırana kadar zikrin o büyük huzurunu, mutluluğunu yaşarlar. Allah'ın yardımı nereye kadardır? Allah'ın yardımı ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız güne kadardır. O söz vermiştir. Diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Onu, yani onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bir başka ifadeyle ruhunu geriye alır. Bu ise o kişiye yarım mutluluğu sağlar. 12 saatlik bir devre her gün o kişi için mutlaka mutlulukla geçer. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yoktur. Sevgili kardeşlerim, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ve ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Bu evreleri tamamlayan bir insan için ahiret mutluluğunun üçüncü kat cenneti oluşur. Bu da o kişi için Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. O zaman bu seviyede Kur'an'daki İslam'ın standartlarında ne karşılığı, neyi elde ettiğimize bakalım. Bir hiç karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyan öyle yaptılar. Bunu dilediler. Sen de onları ulaştırdın. Onlar ulaşmadılar. Sen onları ulaştırdın kendine. Beni de ulaştır Yüce Allah'ım. İşte böyle bir talep o kişiyi dünya mutluluğunun yarısına, üçüncü kat cennete mutlaka ulaştırır. Kişi bir ömür boyu devam ettirebilse bugün de 3 saatlik zikrini bir ömür boyu yarım mutluluğu yaşar. Kıyametten sonra gideceği yerde mutlaka üçüncü kat cennettir. Ama büyük kesimde sonuç böyle olmaz. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra şeytan ötekilerin çok katı bir gayretle bu kişilerin üzerinde kinini, intikamını o kişinin üzerine yığar, omuzlarına en ağır yükleri yüklemeye çalışır. Herkese telkinde bulunabilecek olan şeytanlar herkesin etrafında devamlı olarak mevcuttur. Ve o kişiyi Allah'ın yolundan ayırmak için her şeyi yaparlar.
İşte onların bu gayretleri neticesinde kişi, insanların çoğu vuslata ulaşmışken, ruhunu Allah'a teslim etmişken, üçüncü kat cennetin sahibiyken tekrar düşerler. Ama devam edenler zikirlerine, onlar düşmezler. Ve de daha gayret ederlerse dik yokuşa aşarlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Dağ yollarına devam ederlerse daimi zikre ulaşırlar. Zaten fizik vücut tesliminden sonra daimi zikre ulaşmak önemli bir şey değildir artık. Mutlaka kişi ulaşır normal şartlar altında. Bu kişi üllelvap olmuştur. Sonra Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbesini gerçekleştirir. Bu kişi yeni bir aşamaya ulaşmıştır. Altıncı kat cennetin sahibi olmuştur. Ve ne zaman ki bu kişi tövbe-i nasuha tövbe ettikten sonra Allah onun üzerine kendi ruhunu ulaştırır. Ve külli irade o kişinin iradesini teslim alır. Ve böylece artık zikri bitmiş olur ve tesbihi başlamış olur. İşte o kişi irşat makamının sahibi olur. Yedinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse Kur'an'daki İslam Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi birinci kat cennete mutlaka ulaştırır. Bu kişi 14. basamakta mürşidine tabi olur. İkinci kat cennetin sahibidir. Tabiyetten sonra ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılır. Eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, var diyelim, üçüncü kat cennetin sahibidir. Bundan sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Dördüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaktır. Bu kişi ulul elbab olacaktır. Altıncı kat cennetin sahibidir. Beşinci kat cennetin sahibidir. Sonra daimi zikrin ötesinde Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhla tövbe edecektir. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennetin sahibi olacaktır. Ve bundan sonra son aşamada külli irade onu teslim alacaktır. Ve irşade memur ve mezun kılının cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi kılınacaktır. İşte 7 safa ve ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi 4 teslim bu Kur'an'daki İslam'dır. Allah Teala'nın hepinizi Kur'an'daki İslam'ı tamamlamayı nasip ederek mutluluklar içerisinde yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur.
1: Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı.
0: Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insan adı verilen bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir.
2: Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak.
0: Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Müminun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 118 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ve onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Ve onlar zekatı verenlerdir. Ve onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır. Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına, cariyelerine karşı davranışları hariç. O takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş, kınanmış değildirler. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde onlar haddi aşanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir, uyanlar, sadık olanlardır. Ve onlar salavatlarını, namazlarını muhafaza edenlerdir, devam ettirenlerdir. İşte onlar varis olanlardır, mirasın sahipleridir. Onlar Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ve andolsun ki biz insanı balçığın, nemli organik ve inorganik toprağın özünden yarattık. Sonra onu mekin, sağlam bir yerde karar kılmış, yerleşmiş bir nutfe kıldık. Sonra da nutfeden, bir noktadan rahim duvarına bağlı bir alaka, embriyo yarattık. Sonra alakadan, bir çiğnem et görünümünde bir mudga, cenin yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik. Üzerini et ile kapladık. Daha sonra da onu başka bir yaratışla inşa ettik, şekillendirdik. İşte böyle Allah mübarektir, en güzel yaratıcıdır. Sonra muhakkak ki siz bundan, bu yaratılıştan sonra mutlaka meyyit olacaksınız, öleceksiniz. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü diriltileceksiniz. Ve andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve biz yaratmaktan gafil değiliz. Ve biz semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onunla yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk. Ve muhakkak ki biz onu elbette buharlaştırarak gidermeye kadiriz. Böylece onunla sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik, oluşturduk. Orada sizin için pek çok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Ve Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç vardır ki yağ çıkarır ve o yiyenler için bir katıktır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz ve onda sizin için çok menfaatler, faydalar vardır ve ondan yersiniz. Ve onların hayvanların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselamı kendi kavmine gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Dedi. Onun kavminden kafir olanların ileri gelenleri, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Size üstün gelmek, hükmetmek istiyor. Ve eğer Allah dileseydi, mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik, dediler. O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde onu belli bir süre bekleyin, gözetim altında tutun. Nuh aleyhisselam dedi ki, Rabbim, beni yalanladıkları için bana yardım et. Böylece ona, gözümüzün önünde bizim denetimimizde ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tenur kaynadığı zaman, hemen ona gemiye her çiftten 2'şer tane ve ehlini bindir. Onlardan haklarında bir söz, hüküm geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında bana hitap etme,
onlar için bir şey, bir af isteme. Muhakkak ki onlar boğulacak olanlardır, boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır. Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler gemiye bindiğiniz zaman, zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir inişle indir ve sen indirenlerin en hayırlısısın. Elbette bunda ayetler vardır ve muhakkak ki biz imtihan edenleriz. Sonra da onların arkasından başka bir nesil yarattık. Böylece biz onlara, onların içinde onlardan Resul gönderdik, Allah'a kul olsunlar diye. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ve onun kavminden kafirlerin ileri gelenleri, ahirete mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor, dediler. Ve eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, muhakkak ki siz, o zaman mutlaka hüsrana düşenler olursunuz. Öldüğünüz ve toprak olduğunuz, kemik haline geldiğiniz zaman sizin mutlaka topraktan çıkarılacağınızı mı size vaat ediyor? Yazık, yazık size vaat edilen şeye. O hayat sadece dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaşarız. Ve biz beas edilecek, yeniden dirilecek değiliz. O Resul ancak Allah'a yalanla iftira eden bir adamdır. Ve biz ona inananlar değiliz. Resul, Rabbim, beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et, dedi. Allah, az kısa zamanda onlar mutlaka nadim, pişman olacaklar, dedi. Böylece hak ile hak ettikleri bir sayha onları aldı, yakaladı. Onları gusa kıldık, zerreler haline getirdik. Artık zalim kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra onların arkasından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet ecelini, süresini erkene alamaz ve tehir edemez. Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik. Ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla Tevrat'la gönderdik. Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, büyüklendiler ve alin, mağrur, zorba bir kavim oldular. Sonra dediler ki, bizim gibi iki beşere Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a iman mı edelim? Ve onların ikisinin Musa ve Harun aleyhisselamın kavmi bize kul, köle olmasına rağmen. Böylece ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. Ve andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Ve Hazreti Meryem oğlunu Hazreti İsa'yı ve onun annesini ayet, mucize kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye ikisini yerleştirdik. Ey Resuller! Tayyip, temiz, helal nimetlerden yiyiniz. Ve salih, nefsi tezkiye edici amel yapınız. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim. Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Artık onları kendi dalaletleri içinde belli bir süreye kadar terk et.
mal ve oğullarla onları desteklediğimizi mi sanıyorlar? Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı mı sanıyorlar? Hayır, onlar farkında değillerdir. Muhakkak ki onlar Rablerinin haşyetinden korkanlardır. Ve onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Ve onlar Rablerine şirk koşmazlar. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler, ulaşanlar olduğundan onların kalpleri titrer. İşte onlar hayırlarda yarışırlar. Ve onlar onda hayırlarda öne geçenlerdir. Ve hiç kimseyi gücünün, kapasitesinin, yapabileceğinin dışında ötesinde mükellef, sorumlu tutmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap, hayat filmi vardır. Ve onlar zulmedilmezler. Hayır, onların kalpleri bundan dolayı gaflette, dalalettedir. Ve onların bundan başka yaptıkları amelleri de vardır. Onlar onu yapanlardır. Onların refahta olanlarını azapla aldığımız zaman, o zaman onlar yalvarıp bağırarak yardım isterler. O gün yalvarıp bağırarak yardım istemeyin. Muhakkak ki bizim tarafımızdan size yardım edilmez. Ayetlerimiz size tilavet edilmişti, okunmuştu. O zaman siz topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız. Siz ona ayetlerime kibirlenenlerdiniz. Gece toplanarak ayetlerim hakkında saçma sapan konuşuyordunuz. Onlar hala sözü düşünmediler mi? Manasına varmadılar mı, anlamadılar mı? Yoksa onlara atalarına gelmemiş olan bir şey mi geldi? Yoksa onlar Resullerini tanımadılar mı, kabul etmediler mi? Bu durumda onlar onu, Resulü inkar edenlerdir. Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o onlara hak ile geldi. Ve onların çoğu hakkı kerih görenlerdir. Ve hak onların hevalarına tabi olsaydı semalar, yeryüzü ve onların içinde olanlar mutlaka fesada uğrardı. Hayır, onlara zikirlerini getirdik. Fakat onlar zikirlerinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onlardan harç, ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Ve o, rızıklandıranların en hayırlısıdır. Ve muhakkak ki sen, mutlaka onları sırat-ı mustakime davet ediyorsun. Ve muhakkak ki ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmayanlar, mutlaka yoldan, sırat-ı mustakimden sapanlar, dalalette olanlardır. Ve eğer onlara rahmet, merhamet edip, onlara zarar, sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde, azgınlıklarında devam ederlerdi. Ve andolsun ki onları azapla aldık, azaba uğrattık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler. Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca, o zaman onlar ümitsizlik içinde ümitsizliğe düşenler oldular. Ve sizin için işitme hassası, görme hassası ve fuat hassası, idrak hassası inşa eden, yaratan O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve sizi arzda, yeryüzünde yaratıp çoğaltan, yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız, döndürüleceksiniz. Ve hayat veren ve öldüren O'dur. Ve gece ve gündüzün ihtilafı, karşılıklı dönüşümü O'na aittir, O'nun hükmüdür. Hala akıl etmez misiniz? Hayır, onlar evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mutlaka biz beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz, dediler. Andolsun ki bu bize vaat edildi ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir. De ki, arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız söyleyin.
Allah'ındır diyecekler. De ki, hala tezekkür etmeyecek misiniz? Akıl etmeyecek misiniz? De ki, yedi kat göklerin Rabbi ve Arş-ül Azim'in Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? De ki, şayet biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü, yönetimi, idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Allah'ındır, Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Hayır, onlara hakkı getirdik ve muhakkak ki onlar gerçekten tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır. Allah çocuk edinmemiştir ve onunla beraber başka bir ilah hiç olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilahlar mutlaka kendi yarattığını giderirdi, yok ederdi. Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı görünmeyeni ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir. De ki, Rabbim, eğer vaat olunan şeyi bana gösterecek isen, Rabbim, öyleyse beni zalimler kavmi içinde bırakma. Ve muhakkak ki biz, onlara vaat ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kadir olanlarız. Seyyiati, kötülüğü en güzel olanla yok et. Biz, onların vasıflandırdıklarını en iyi biliriz. Ve şeytanların kışkırtmalarından, vesveselerinden sana sığınırım de. Ve Rabbim, şeytanların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Onların birine ölüm geldiği zaman, Rabbim, beni geri döndür dedi. Böylece geri gönderdiğin takdirde terk ettiğim salih amelleri, nefsi tezkiye edici ameli işlerim. Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz sadece boş bir kelimedir. Ve beyaz edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah, engel vardır. İzin günü sura üfürüldüğü zaman artık onların aralarında bir nesep, soy bağı yoktur. Ve birbirlerine hal hatır sormazlar. O zaman kimin mizanı, sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onların ızdıraptan ekşimiş olan yüzlerini ateş yalar. Ayetlerim size okunurken onları tekzip edenler, yalanlayanlar siz değil miydiniz? Dediler ki, ey Rabbimiz, şakiliğimiz, azgınlığımız bize galip geldi ve biz dalalette olan bir kavim idik. Rabbimiz, bizi oradan, cehennemden çıkar. Bundan sonra dönersek, o zaman biz mutlaka zalimler oluruz. Dedi ki, orada cehennemde kalın ve bana bir şey söylemeyin. Muhakkak ki kullarımdan bir grup şöyle der. Rabbimiz, biz amenü olduk. Ölmeden önce sana ulaşmayı diledik. Artık bize mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esman ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Böylece onları alay konusu edindiniz. Öyle ki bu size benim zikrimi unutturdu. Ve siz onlara gülüyordunuz. Muhakkak ki ben, onlar sabırlarından dolayı kurtuluşa erenler olduğundan bugün onlara mükafatlarını verdim. Dedi ki, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. O zaman onu sayanlara sor dediler. Dedi ki, ancak az bir zaman kaldınız. Siz bilmiş olsaydınız. Öyleyse bizim sizi abes olarak boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? İşte Hak, Melik olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, Kerim Arş'ın Rabbidir.
Ve kim bir burhanı, delili olmamasına rağmen Allah ile beraber başka bir ilaha taparsa, artık onun hesabı sadece Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kafirler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve de ki, Rabbim mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir ve rahmet et. Rahim esması ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Nur Suresi Medine'de nazil olmuştur, 64 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, bizim indirdiğimiz ve bazı ayetlerini farz kıldığımız bir suredir. Ve onun içinde delillerle açıklanmış ayetler indirdik. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Zaniye zina yapan kadın ve zani zina yapan erkek, o zaman ikisinden her birine 100 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Eğer Allah'ın dinini uygulama konusunda Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara merhamet sizi tutmasın, size mani olmasın. Ve onların ikisinin azabına müminlerden bir grup şahit olsun. Zani, zina yapan erkek, zaniyeden, zina yapan kadından veya müşrik olan kadından başkasını nikahlayamaz. Ve zaniyeyi de zani veya müşrik olan erkekten başkası nikahlayamaz. Ve bu, müminlere haram kılınmıştır. Ve muhsinlere, iffetli kadınlara, zina suçu iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyenlere, o takdirde 80 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun ve onların şehadetini, şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Ve işte onlar fasıklardır. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, düzelenler hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve zevcelerine, eşlerine zina iftirası atanlar, kendilerinden başka şahitleri yoksa, o zaman onların her birinin şahitliği kendisinin

Allah'ın gadabının, azabının kendi üzerine olmasıdır. Ve eğer sizin üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, cezaya uğrardınız. Ve muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul edendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki Hazreti Ayşe hakkında ifk, iftira ile gelenler sizden bir gruptur. Sizin için onun bir şer olduğunu zannetmeyin. Hayır, o sizin için hayırdır. Onlardan her birinin günahtan kazandıkları cezalar vardır. Ve onun büyüğünü yönetene, uydurup yayana büyük azap vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar, onu bu iftirayı işittikleri zaman kendi içlerinde hayır zanda bulunsalardı ve bu apaçık iftiradır deselerdi olmaz mıydı? Demeleri gerekmez miydi? Ona 4 şahit getirmeli değiller miydi? Öyleyse şahitleri getiremediklerine göre bu takdirde işte onlar Allah'ın katında yalancıdırlar. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, içine daldığınız şeyden, iftiradan, dedikodudan dolayı size mutlaka büyük azap dokunurdu. Onu iftirayı dillerinizle anlatıyordunuz, soruyordunuz ve hakkında sizin bilginiz olmayan bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Ve o Allah'ın katında büyük bir suç olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. Ve onu işittiğiniz zaman bizim bunu konuşmamız olmaz, bize yakışmaz. Sen Sübhansın, Allah'ım sana sığınırız. Bu büyük bir bühtan, uydurulmuş bir iftiradır deseydiniz olmaz mıydı? Demeniz gerekmez miydi? Eğer mümin iseniz, ebediyen onun gibi bir olaya dönmenize karşı dönmemenizi Allah size vaaz ediyor, emrediyor. Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki âmeni olanlar arasında fahişeliğin, çirkin olayların, iftiranın, kötülüğün yayılmasını sevenlere dünya ve ahirette elim azap vardır. Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, size azap ederdi. Ve muhakkak ki Allah Rauf'tur, çok merhametli, çok şefkatlidir, Rahim'dir, Rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey âmenu olanlar! Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve kim şeytanın adımlarına tabi olursa o takdirde, şeytanın adımlarına uyduğu takdirde muhakkak ki o şeytan fuhşu, her çeşit kötülüğü ve münkeri, inkarı ve Allah'ın yasak ettiklerini emreder. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine yerleşmeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi. Lakin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Ve sizden, içinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler. Ve artık affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki gafil, kendisinin haberi olmaksızın muhsin, iffetli kadınlara ve mümin kadınlara iftira atanlar, dünya ve ahirette lanetlenmiştir. Ve onlara azim azap vardır. O gün onlara, onların dilleri, elleri ve ayakları, hayat filmleri yapmış olduklarına şahitlik edecek. İzin günü Allah, onlara dinlerini, negatif ve pozitif derecelerin karşılığını hakkıyla ödeyecektir. Ve Allah'ın hak mübin, hakkı açıklayan, yerine getiren olduğunu bilecekler. Kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Kötü erkekler,
kötü kadınlar için.

içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler içindir. Temiz erkekler, temiz kadınlar içindir. İşte onlar, kendileri haklarında söylenenlerden beri uzak olanlardır. Onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim, Allah'tan ikram edilen rızık vardır. Ey amenu olanlar! Evlerinizden başka evlere izin isteyip ev halkına selam vermedikçe içeri girmeyin. Bu sizin için hayırdır. Umulur ki böylece tezekkür edersiniz. Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Ve eğer size geri dönün denirse o takdirde geri dönün. O sizin için daha temizdir, uygundur. Ve Allah yaptığınız şeyleri en iyi bilendir. Meskun olmayan, oturulmayan, içinde faydanız olan evlere girmenizde size bir vebal yoktur. Ve Allah sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri bilir. Mümin erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah yaptıkları şeylerden haberdardır.

Ve mümin kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar, görünen el, yüz ve ayaklar hariç ziynetlerini açmasınlar. Ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar, örtsünler. Ve ziynetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınlar veya ellerinin altında sahip oldukları cariyeler veya erkeklerden kadına ihtiyaç duymayan hizmetliler veya kadının avret yerlerinin farkına varmayan çocuklar hariç açmasınlar. Ve gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki böylece felaha eresiniz. Ve sizden eşi olmayan erkekleri ve kölelerinizden salih olanları ve eşi olmayan kadınlarınızı nikahlayınız, evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler, Allah onları fazlından gani, zengin kılar. Ve Allah vasidir, ihsanı, nimeti çok olandır, alimdir, en iyi bilendir. Ve nikaha imkan bulamayanlar, Allah onları fazlından gani, zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında malik olduklarınızdan, kölelerinizden, cariyelerinizden yazılı anlaşma, mukatebe yapmak, para kazanıp bedelini ödeyerek azat olmak isteyenlere, eğer onlarda hayır olduğunu bilirseniz, o zaman yazılı antlaşma, mukatebe yapınız. Ve Allah'ın size verdiği mallardan onlara veriniz. Genç cariyelerinizi, eğer namuslarını korumak, iffetli kalmak isterlerse, dünya hayatının malını isteyerek fuhşa, zinaya zorlamayınız. Kim onlara fuhşa, zinaya zorlarsa, o takdirde muhakkak ki Allah, onların zorlanmalarından sonra gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve andolsun ki size açıklanmış ayetler ve sizden önce geçmiş nesillerden örnekler ve muttakiler, takva sahipleri için öğütler, emirler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde misbah, lamba bulunan kandil, ışık saçan bir kaynak gibidir. Misbah, sırça cam içindedir. Sırça cam, inci gibi parlayan yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı, ona ateş değmese de kendi kendine ışık verir. Nur üzerine nurdur. Allah, dilediğini nuruna hidayet eder, ulaştırır ve Allah, insanlara örnekler verir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah'ın içinde isminin yükseltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği evlerin içinde Allah'ın nuru vardır. Orada onu sabah akşam tesbih ederler. Ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlar ki onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten döneceği günden korkarlar. Allah onlara yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde vermek için onlara fazlından arttırır. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Ve kafirlerin amelleri düz arazideki serap gibidir. Susamış olan onu su zanneder. Ona ulaştığı zaman bir şey bulamadı. Ve yanında, karşısında Allah'ı buldu. Böylece Allah, onun hesabını ona tam olarak ödedi. Ve Allah, hesabı seri, çabuk görendir. Veya derin denizdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünü dalga üstüne dalga kaplar. Onun üzerinde de bulutlar vardır. Karanlık üstüne karanlıktır. Elini çıkarttığı zaman neredeyse onu göremez. Ve Allah, kime nur kılmamışsa, vermemişse, artık onun için bir nur yoktur. Semalarda ve arzda olanların ve saflar halindeki kuşların
Allah'ı tesbih ettiğini görmedin mi? Hepsi namazlarını, dualarını ve tesbihlerini bilmişlerdir. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve semaların ve arzın mülkü Allah'ındır. Ve dönüş Allah'adır. Allah'ın bulutları sevk ettiğini, sonra onların aralarını birleştirdiğini, sonra da onları küme haline getirdiğini görmüyor musun? Böylece onların arasından yağmur çıkardığını görürsün. Ve semadan içinde dolu bulunan dağlar, dolu kümeler indirir. Böylece onu dilediğine isabet ettirir ve onu dilediğinden çevirir, uzaklaştırır. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse görmeyi giderir, gözleri kör gibi yapar. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Muhakkak ki bunda basiret sahipleri için elbette ibret vardır. Ve Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı da dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediği şeyi yaratır, muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve Allah'a ve Resul'e iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bundan sonra döner. Ve işte onlar mümin değillerdir. Ve onların aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet olundukları zaman onların bir kısmı yüz çevirenlerdir. Ve eğer hak onların ise, hak sahibi iseler, ona hemen itaat ederek gelirler. Onların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüphe mi ediyorlar? Veya Allah'ın ve onun Resulünün onlara karşı taraf tutacağından, haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar zalimlerdir. Onların aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'a huşu duyar ve ona karşı takva sahibi olursa o takdirde işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ve eğer sen onlara emretseydin münafıklar, mutlaka savaşa çıkacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ederler. De ki, yemin etmeyin. Bu bilinen, takdir edilen bir itaattir. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz, ona, Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Ve sizin üzerinize düşen sorumluluk size yükletilendir. Ve eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Resul'ün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah sizden amenü olanlara ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi, mutlaka onları da halife kılacağını ve onlara, onlar için razı olduğu dinlerini mutlaka sağlamlaştıracağını ve korkularından sonra korkularını mutlaka güvenliğe çevireceğini vaat etti. Bana kul olurlar, hiçbir şeyle bana şirk koşmazlar. Bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Ve namazı ikame edin ve zekatı verin. Ve Resul'e itaat edin ki böylece rahmet olmasınız. Sakın kafirleri yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı zannetme. Ve onların barınacağı yer ateştir. Ve dönüş yerleri mutlaka kötü bir yerdir. Ey amenu olanlar! Ellerinizin altında sahip olduklarınız, köleleriniz, cariyeleriniz ve sizden buluğa ermemiş olanlar, üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Fecr, sabah namazından önce, elbiselerinizi çıkarttığınız öğle vaktinde ve yatsı namazından sonra. Bu üçü avret vaktidir.
sizden sakınmaları gereken zamandır. Bu zamanların dışında birbirinizi dolaşmanızda sizin ve onların üzerine bir günah yoktur. İşte böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve içinizden sizden olan çocuklar, buluğ çağına erdiği zaman onlardan öncekilerin izin istediği gibi bundan sonra izin istesinler. İşte böylece Allah size ayetlerini beyan ediyor, açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve kadınlardan nikah, evlenme ümidi olmayan yaşlı kadınların ziynetlerini açmaksızın dış giysilerini çıkarmalarında bundan sonra onlara vebal, günah yoktur. Ve iffetli olmayı istemeleri onlar için daha hayırlıdır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir.

Ama kör olana bir güçlük yoktur. Ve sakat olana, hasta olana bir güçlük yoktur. Ve size de evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerde veya arkadaşlarınızda yemek yemenizde bir güçlük yoktur. Topluca veya ayrı ayrı yemeniz de size günah değildir. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah'ın katından mübarek ve tayyip bir selamla selam verin. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ancak Allah'a ve onun Resulüne iman etmiş olan müminler, bir iş için onunla beraber toplandıkları zaman ondan izin istemedikçe gitmezler. Muhakkak ki senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve onun Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse onlar bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğin kimseye izin ver. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Resulün çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanızla eşit tutmayın. Sizden birbirini siper ederek gizlice çıkanları Allah biliyordu. Bundan sonra onun emrine karşı gelenler, onlara bir fitne veya elim azap isabet etmesinden hazır etsinler, sakınsınlar. Muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar Allah'ın değil mi? O, sizin üzerinizde olduğunuz şeyi kalplerinizde olanı biliyordu. Ve böylece ona döndürüldükleri gün onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Furkan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 77 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. O Allah ki göklerin ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve O çocuk edinmemiştir. Mülkte O'nun şeriki, ortağı olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı, sonra da onların kaderini takdir etti. Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, ondan Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ve onlar öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura, yeniden diriltmeye malik değillerdir. Ve kafirler, bu Kur'an sadece onun uydurduğu bir yalandır. Ona bu konuda diğer kavimlerde yardım etti dediler. Böylece onlar batılla ve zulümle gelmiş oldular. Ve o Kur'an onun önceden yazdırdığı ve sabah akşam ona okunan evvelkilerin efsaneleridir dediler. De ki, onu göklerin ve yeryüzünün sırrını bilen indirdi. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve dediler ki, bu nasıl Resul ki yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu. Veya ona gökten bir hazine atılsaydı, verilseydi veya ondan ürünlerinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Ve zalimler, siz ancak sihir yapılmış, büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler. Bak, sana nasıl örnekler verdiler, sana ne kötü şeyler yakıştırdılar. Böylece dalalette kaldılar. Artık sebile Allah'ın yoluna ulaşmaya güçleri yetmez. Allah mübarektir ki o, eğer dilerse
sana bunlardan daha hayırlı, daha güzel olan, altından nehirler akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapar. Hayır, onlar o saati, kıyameti yalanladılar. Ve biz o saati tekzip edenlere, yalanlayanlara alevli ateş, cehennem hazırladık. Cehennem, onları uzaktan gördüğü zaman onun öfkesini ve uğultusunu işittiler. Ve birbirine bağlanmış olarak oradan dar, sıkışık bir yere atıldıkları zaman orada helak, yok olmayı istediler. Bugün helak, yok olmayı bir defa istemeyin. Defalarca isteyin. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza, mükafat ve dönüş yeri olan cenneti hult mu, ebedi cennet mi? Orada onlar için diledikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine olan, üzerine aldığı ve ondan istenen bir vaattir. Ve o gün onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri haşredecek, toplayacak, sonra da onlara şöyle diyecek: bu kullarımı siz mi dalalete düşürdünüz, yoksa onlar mı dalalet yolunda kaldılar? Putlar dediler ki, sen sübhansın, münezzehsin, senden başka dostlar edinmemiz bize yakışmaz. Fakat sen onları ve onların babalarını metalandırdın. Bu sebeple öyle ki zikri unuttular ve helakı hak eden bir kavim oldular. İşte böylece Allah'tan başka taptıklarınız, söylediklerinizden dolayı sizi yalanladılar. Artık azabı uzaklaştırmaya ve yardım almaya muktedir olamazsınız. Ve sizden kim zulmederse ona büyük azap tattırırız. Ve senden önce de gerçekten yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan Resullerden başka farklı bir Resul göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınıza sabrediyor musunuz diye fitne, imtihan kıldık. Ve Rabbin en iyi görendir.

0: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
1: Araf suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan taraflıların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, git afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resimlere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah-u Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
1: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, galayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
2: Doğan Suresi'nin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resul'den yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
3: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ha benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz.
4: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
5: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
6: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

El Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dostları. Kim Allah'ın yoluna girmişse o Allah'a dost olmuştur. Dost olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu hidayetin başlangıcıdır. Konumuz hidayete olan hidayetin ne olduğunu hidayete ait olan ayetlerle teker teker araştırmak. Her birinde ayrı bir açıdan olaya bakacağız. Allah sadece Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Bu bapta birinci ayet Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Şer'a aleykum mined dini ma vassa bihi Nuhan vellezî evhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa en ekumud dine ve la teteferraku fihi. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vahyettiğimiz, verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle Habibim, size de, sana ve sahabene de farz kıldık diyor Allah Teala. Müşriklere davet ettiğin şey ağır geldi. Müşrikler gizli şirkte olanlar ne davet etmiş nereye? Demiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz dalalettesiniz, küfürdesiniz, gideceğiniz yer cehennem, şeytanın kulusunuz. Bütün negatif faktörleri saymış onlara. İşte onlardan kim, her kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse o gideceği yer cehennem olandır. O hidayette değildir. Müşriklere teklif ettiğin şey ağır geldi diyor. Neymiş o? Allah'a ulaşmayı dileyin ve de kurtulun diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şirkten kurtulun, küfürden kurtulun, cehennemden kurtulun. Kazandığınız derecelerin yok olmasından kurtulun, silinmesinden kurtulun. Gerçekten sinir mi? Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onların amelleri boşa gider diyor. Kehf 105. Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar eden herkesin amelleri boşa gider diyor. Öyleyse burada bir iki ayrı uç var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onun günahlarını örter. Seyyiatini örter. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey iman edenler Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah'a amene olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor. Ey amene olanlar Allah'a İnananlar burada, inanan ameli olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah günahlarınızı örtsün. Bunu takva sahibi olun ki diye devreye almış Allah Teala. Şimdi Şura'nın için devamına bakıyoruz. Ayeti
Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık, sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Müşrikleri onları davet ettiğin onlara, müşriklere ağır geldi diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin demiş. Ne kadar ağır bir şey. Sevgili kardeşlerim, bir dilek sadece. Sadece diyeceksiniz ki ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadar. Müşriklere diyor ağır geldi diyor. Kimmiş bu müşrikler? Onu dilemeyenler. Ağır geldiği için dilemiyorlar. Herkesin kendisine göre bir sebebi vardır. Ama o sebep ne olursa olsun, eğer bir insanı Allah'ın milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemekten men ediyorsa, o kişi kendi hayatını kendisi zehir etmiştir. Cehennemi kendisine Allah değil, o kendisi hazırlamıştır. Sadece o dileğin sahibi olsaydı Allah Teala onu bir defa bütün günahlarını örtecekti. Sonra onu mürşidine ulaştıracaktı. Vücudundan ayrılan ruhunu da neticede Allah kendisine ulaştıracaktı. Böylece bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılacaktı. Mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ikinci kat cennetin sahibi kılacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktı. Ha, kişi Allah'a milaki olmayı dilememiş. Onun için gideceği yer ne yazık ki cehennem. İşte ayet-i kerime şöyle bitiyor. Müşriklere o Allah'a ulaşmayı dilemek ağır geldi dedikten sonra Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır diyor. Onlardan kendisine seçtiği insanların belki %5'i bile Allah'a milaki olmayı dilemezler. Ama dileyenleri mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırır. Şeytan bütün gücüyle bu hakikatlerden insanların uzak kalmasını temine çalışmış. Başarmış mı? Elbette başarmış. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye çağırıyorlardı. Ve eğer 14 asır sonra Allah Teala bize şimdi size anlattığımız bu hakikatleri öğretmeseydi, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir tabirden, bir kavramdan ne biz haberdar olurduk ne de siz haberdar olabilirdiniz. Tamamen unutulmuş bir kavram. Allah'a milaki olmayı dilemek, Allah'a yönelmek, münip olmak, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek hayattayken. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ve yekulun lezine keferu levla unzile aleyhi ayetun min rabbihi. Ey kafirler, ona Rabbinden bir ayet indirilse olmaz mı derler. Kul de ki innallâhe muhakkak ki Allah yudillü men yeşâhü, dilediğini dalalette bırakır ve yehdi ileyhi men enâb. Ve enab olan kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi yehdi, ulaştırır ileyhi, ona, kendisine. Yani hidayete erdirir. Yehdi, ulaştırır ileyhi, ona. Yehdi kelimesi hidayet kelimesindeki aynı harfleri. Faiz, ehda, hidayet erdirmek, yehdi, iletmek, hidayet erdirmek, ehdi, ulaştırmak, ileyhi, ona, kendisine. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenler. Dilemeyenleri kendi haline bırakırım diyor Allah Teala. Dalalette olanlar, herkes dalalette baştan.
Allah'a ulaşmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe herkes dalalette. Dalalette olanları Allah bırakır. Ama o insanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır buyuruluyor. Öyleyse Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesine de beraberce bir göz atalım. Ne diyor Allah Teala? Ve in cahedake ala en tüşrike bima leyse leke bihi ilmün.

Eğer ve in ve eğer cahida ki seninle tartışırlarsa, cahat ederlerse, seni zorlarlarsa, ala en tüşike bi bima bir şeyi bana ortak koşman, şirk koşman için seni zorlarlarsa. Bihi ilmün. Ma leyse leke bihi ilmün. Bilmediğin bir şeyi. Fela tutihuma, o ikisine itaat etme. Ve sahip huma fid dünya marufen. Ve onlarla dünyada iyi geçin. Vettevi seviyle men enabe ileyye. Ve kim bana dönmüşse, ulaşmışsa, münip olmuşsa ve tebi semila ve o sevile tabi ol, ben o kişinin enabe bana yönelmişse ileyye, enabe yönelmişse ileyye bana. Kim bana yönelmişse sen de o sevile onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sümme ileyye mercukum. Sonra hepiniz bana döneceksiniz. Yani döndürüleceksiniz. Sümme ileyye mercukum. Rücu edeceksiniz. Kum hepiniz. Ve ünebbiukum, o zaman size açıklayacağım. Bima kuntum ta'melun, size yaptıklarınızı açıklayacağım. Sizi haberdar kılacağım. Yaptıklarınız neyse onlar konusunda sizi haberdar kılacağım. Allah-u Teala'nın ayetlerine, hidayet ayetlerine baktığımız zaman sırat-ı müstakimin hidayete erdiren yol olduğunu görüyoruz. Ve sırat-ı müstakimle Allah-u Teala insanları hidayete erdirdiği cihetle sırat-ı müstakimin ne olduğundan başlayalım. Allah-u Teala diyor ki Fatiha'nın 6. ayet-i kerimesinde İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Ne diyoruz Fatiha'da?

İhtinas sıratel müstakim diyoruz. Bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Sıratel lezine o yol ki, sırat yol, ellezine o yol ki, en'amte aleyhim. Üzerimize nimet olarak verilmiştir.

صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغلوب عليهم. Üzerlerine gadap olanların yolu değildir sırat-ı müstakim. Ve dalin ve dalalette olanların yolu da değildir. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur ve hidayette olanların yoludur. Allah Teala sıratı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yoldur diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bana istikametlenmiş, bana ulaştıran yoldur diyor. Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı ve bana sarılmayı, yani bana ulaştıktan sonra benim zatımda kalmayı, Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, ben onları bana ulaştıran, bana vasıl eden sırat-ı müstakime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim Allah'a sarılmayı, Allah'a milaki olup ulaşıp Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Şimdi Bakara suresinin 142. ayet kerimesine bakıyoruz. Se yekulü süfehâ'u minen nâsi. İnsanlardan sefih olanlar o zaman diyecekler ki minen nâsi insanlardan ma vellâhum an kıbletihum letî kânû aleyhâ kul lillâhil meşriku vel mağrib. İnsanlardan sefi olanlar diyecekler ki onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? Vellâhüm tevelle, vellâ dönmek, onları döndüren an kıbleti, kıbleden döndüren ma vellâhüm çeviren, döndüren, kıbleden çeviren nedir? Elleti o kıbleki kânû aleyha. Onlar onun üzerindeydiler. Kul lillâhil meşriku vel magrib. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. Magrib, garp, meşrik, şark. Şark, doğu, garp, batı. Allah'ındır. Doğu da, batı da Allah'ındır. Yehdi men yeşâ'yı dilediğini hidayete erdirir. İlâ sırat-ı müstakîm. Burada yehdi kelimesi hidayet kelimesi olarak değil, ulaştırmak manasına geliyor. Aynı zamanda yehdi kelimesi hidayete ermek istikametinde de kullanılıyor.
Yehdi men yeşayı, dilediğini hidayet eder, ulaştırır. İlâ sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime. Demin Nisa 175'ten bahsetmiştik. Kim Allah ameni olanları ve ameni olanlardan Allah'a ulaşır, Allah'a ulaşmayı, ona sarılmayı dileyenleri Allah kendinden bir rahmetin ve fazlının içine koyacak ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecektir, ulaştıracaktır. Ayet-i Kerime'nin Arapçası فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ Allah'a amenu olanları وَاَتَسَمُوا بِهِ ona sarılanları ya da sarılmayı dileyenleri فَسَيُتْفِلُهُمْ onları ithal edecektir, içine koyacaktır. Fi rahmetin minhu, kendinden bir rahmetin içine koyacaktır. Ve fazlın, ve fazlın içine koyacaktır. Ve yehdihim ileyhi sırat-ı müstakima. Ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracaktır.

Öyleyse Bakara 142'de Allah Teala ne diyordu? Doğu da batı da Allah'ındır ve Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Konunun doğuyla batıyla alakası yok. Allah'la alakası var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştıracağını söylüyor. Bakara suresinin 213. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Kânen nâsu ümmeten vâhideten. Kâne idiler. Nâsu insanlar. Ümmeten vâhideten. Tek bir ümmet idiler. Ve beâsallâhün nebiyyine. Ve Allah nebiler beâs etti. Hayata getirdi. Peygamberler, nebiler, peygamberler hayata getirdi. Mübeşşirine müjdelesinler diye ve münziriyle ve inzar etsinler, uyarsınlar diye, hem müjdelesinler diye, hem de uyarsınlar diye. Neyle müjdelecekler? Allah'a ulaşmayı dile diyecekler, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile, mutlaka üçüncü kat cennet senin olur. Eğer dilemezsen, bu da ihtar, onları uyarma, o zaman gideceğin yer cehennem olur. Cehennemin sebebi olarak sakın başkalarını veya Allah'ı suçlu mekiğine koyma. Kabahati onlarda görme. Kabahat senin olur. Sen Allah'a ulaşmayı dilersen, Allah seni kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Sen dilemediğin için. Dileseydin Allah Teala sözünü mutlaka yerine getirip seni cennetine alacaktı. Birisi münziriyle inzar etmek, uyarmak. İkincisi de mübeşşirine tebşir etmek, müjdelemek. Ve enzele meahümül kitabe ve onunla beraber kitap gönderdi. Bil hakkı hak ile. Liyahküme hak ile hüküm versinler diye beynen nasi insanlar arasında. Fi mahtilefu fihi İhtilafa düştükleri şey hakkında. Öyleyse Allah Teala o peygamberlerle yani nebilerle müjdelesinler ve uyarsınlar diye kitap indirmiş. Onlarla birlikte hak ile kitap indirmiş, hak ile hüküm versinler diye insanlar arasında ihtilaf ettikleri şeyler, konular hakkında.

ve fi mahtelefu itiraf ettiği ettikleri konular için konularda nasıl ve mahtelefe fihi illellezine utuhu min ba'di ma ca'etumul beyinatu bayen beynehum. Onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında burada hüküm vermek için kitap indirdi diyor Allah Teala. Ve hedallahu'llezine amenu ve

Hedallahüllezine, Allah hidayete erdirir. Aminu amin olanları. Li konusunda mahtelefu ihtilafa düştükleri fihi içinde minel hakkı haktan inen ya da haktan yana ayrılığa düştükleri şey hakkında Allah izniyle onları hidayete erdirdi. Vallahi yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim ve muhakkak ki

sağlamlaştıran her ayetin sonucu sırat-ı müstakim insanın ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Bütün insanların ruhları sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşabilir. Bu sebeple Nisa 175'te Allah Teala Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim adını kullanıyor. Tekrar bakalım. Fe emmellezine aminu billahi ve tesemmu bihi. Kim Allah Teala'ya ulaşmayı, sarılmayı ve ona sarılmayı, yani ruhunu Allah'a vasıl etmeyi dilerse, fe se yuthiluhum fi rahmetin minhu. Allah onu kendinden bir rahmetin içine koyar ve fadlin ve fazlın, rahmetin ve fazlın içine koyar ve yehdihim ileyhi ve onları ulaştırır. Sırat-ı müstakime ulaştırır Allah onları.

Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştıran yehdihim ileyhi Allah'a ulaştıran ona kendisine ulaştıran sırat-ı müstakim ulaştıracaktır. Nisa 175'te sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğu bir defa daha açıklık kazanıyor. Allah Teala Ali İmran 101'de diyor ki ve keyfe tekfurune ve entüm tutla aleyküm ayetullahi. Ve nasıl küfre düşersiniz ve keyfe tekfurune? Ve nasıl küfre düşersiniz? Ve entüm tutla aleyküm ayetullahi. Allah'ın ayetleri üzerinize okunur haldeyken. Fî küm resuluh. Onun resulü sizin içinizdeyken, aranızdayken. Ve men ya'tesim billahi. Kim Allah'a sarılacaksa, Allah'a vasıl olacaksa, Allah'a ulaşacaksa fekat hu diye ila sırat-ı müstakim. Muhakkak ki o sırat-ı müstakime hidayet edilir, iletilir, ulaştırılır. Kim Allah'a sarılacaksa o muhakkak ki sırat-ı müstakime ulaştırılır diyor Allah Teala. Yani bunun manası Allah'a ulaşacak olan kişi sırat-ı müstakime ulaştırılıyorsa demek ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Nisa 68 Allah Teala diyor ki vela hedeynahum sıraten müstakima ve onları mutlaka sırat-ı müstakime iletirdik.

Yehdi bihillahı, Allah onunla ulaştırır. Menitteba'a rıdvanehu, onun rızasını ittiba edene, yani onun rızasına tabi olan kişiyi Allah ulaştırır subule selamı, teslim yollarına. Ve yuhricuhum mine zulümati ilen nuri, ve onu nefsinin kalbindeki zulmetlerden nura çıkarır. Nefsinin kalbini %100 kapkaranlık zulmetlere doluyken aydınlık hale getirir. Yarı yarıya ait olduğu yerde kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Daha sonra fizik vücudunun nefsini Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbi tamamen nurlarla dolar.

Öyleyse ve yuhricuhum mine zulümati ilen nuri ve onları zulmetten nura çıkarır bi izniyle ve yehdihim ve onları ulaştırır ila sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır. O sırat-ı müstakimde insanların ruhunu Allah'a ulaştırır. Enam suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı konuyu işliyor. Ve min abaihim ve zürriyetihim ve ihvanihim ve onların abaihim anne babalarından, zürriyetlerinden, çocuklarından ve ihvanihim ve kardeşlerinden ve işte beynahüm biz onları seçtik ve hedeynahüm ve ulaştırdık ila sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakime ulaştırdık. Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaşması, Allah'a ulaştırması söz konusu. Enam 161 Kul inneni hedani Rabbi ila sırat-ı müstakim. Kul de ki Kul de ki inneni muhakkak ki ben beni hedani hidayete erdirecek Rabbim ya da ulaştıracak Rabbim ila sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime ulaştıracak. Muhakkak ki beni Allah sırat-ı müstakime ulaştıracak. Dinen, kıyamen, milleti İbrahim'i, Hazreti İbrahim'in dinine kıyamete kadar hayatta kalacak olan, dinen kıyamen, kıyamete kadar hayatta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine ulaştıracak. Ve mâ kâne minel müşrikîn ve ben ve o müşriklerden ve mâ kâne olmadı minel müşrikîn müşriklerden olmadı. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Vallahu yedu ila darissalam. Allah teslim yurduna ulaştırır. Ve yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Ve Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğu kesin olduğuna göre hangi ayet-i kerime Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır diyorsa onun manası Allah onları sırat-ı müstakim üzerinden kendisine ulaştırır. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Vallahu yedu ila darussalami ve yehdi men yeşâ ila sırat-ı müstakim. Yunus 25'te Allah selam yurduna davet eder ve dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğu için bunların hepsi sırat-ı müstakime ulaştırınca Allah'a ulaştıran yola ulaşmış oluyorlar. İbrahim suresinin 12. ayet-i kerimesi ve malena ella netevekkele alallahi ve kat hedana subulena ve le nasirenne alama uzeytumuha ve alallahi fel yetevekkelil mütevekkilin ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim ki bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Yollarımıza hidayet etmek Allah'a ulaştıran yollara bizi ulaştırmıştır Allah diyor. Nahl suresinin 15. ayet-i kerimesi ve el kafil ardı revasiye en temide bikum en neharen ve subulen lealekum tehtedun ve sizinle sarsılır diye yani sarsılmamanız için yeryüzünde dağlar oluşturdu, nehirler ve yollar oluşturdu. Böylece yolunuzu bulursunuz. Yani hidayete erersiniz. O dağların her birisi bir mürşidi ifade ediyor. Yollar mürşitlerin başlangıç noktasından itibaren çeşitli yollarla
Allah-u Teala hepsi sırat-ı müstakime ulaştırır. O sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırır. Allah-u Teala bunun böyle olduğunu, yani buradaki dağlardan muradın Allah'a ulaştırmakta medar olacak mürşitler olduğunu Enbiya 31'de şöyle anlatıyor. Ve cealna fil ardı revasiye ve arzda dağlar kıldık. En temide bihim, onları sarsmasın diye. Ve cealna fiha ficacın subulen ve orada geniş yollar oluşturduk. Ficacen subulen. Lealihum yetedun. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. Allah Teala hep hidayete ermekten bahsediyor. Hac 24 ve hudu ile tayyibi minel kavli ve hudu ile sıratil hamid. Onlar sözün güzeline, yani Allah'a ulaşmayı dilemeye yöneltiler ve sıratı hamide, İslam'ın 7 safhasından birincisinin yoluna hidayet olundular, ulaştırıldılar. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi. Veli yalemellezine utul ilme ennehul hakku min rabbike fe yu'minu bihi fe tuhbite lehu kulubihim ve innallahi le'adillezine aminu ila sıratı mustakim. Ve kendilerine ilim verilenlerin onun söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu idrak etmesi içindir. Muhakkak ki Allah amel olanları mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Hac suresinin 67. ayet-i kerimesi. Likülli ümmetin cealina menseken. Bütün ümmetler için mensekler kıldık. Tek bir şeriat kıldık. Asikuhu onunla amel etsinler diye. Fela yunazi'unneke fil emri. Emrim konusunda seninle sakın çekişmesinler, nizah etmesinler. Ve du ila Rabbik, sen Rabbine davet et. İnneke le ala hüden müstakim. Muhakkak ki sen mutlaka müstakim olan hidayet üzresin. Nur 46. Yakat enzelna ayetin nübeyyinat. Vallahi yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini sırat-ı müstakime iletir. Kasas 22. Ve lemma teveccehe tilkâye medyene kâle âsâ rabbi en yehdiyeni sevâes sebîl. Medyene doğru yöneldiğinde de umarım Rabbim beni doğru bir yola ulaştırır. Yani Allah'a ulaştıran yola manası var burada. Ankebut 69 ve lezine cahidu fina le nehdiyennühüm subulena ve innallâhe le me'al muhsinin. Bizim içimizde, aramızda cihad edenleri mutlaka yollarımıza ulaştırırız. Muhakkak ki Allah muhsinlerle beraberdir. Allah bizim içimizde deyince Allah'a inananların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin içinde manası var orada. Cihad edenleri mutlaka bizim yollarımıza, Allah'a ulaştıran yollara ulaştırırız. Burada muhsinlerden bahsediyor Allah Teala, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Sebe suresi 6. ayet-i kerime ve yerellezine utul ilmellezi unzile ileyke min rabbike huvel hakka ve yehdi ala sıratı azizil hamid. İlme nail olanlar bilirler ki Rabbinden sana indirilen haktır ve sizi yegane galip olan, övülen Allah'ın yoluna ulaştırır. Yani Allah'a ulaştıran yola. Safat 118 ve yedeyna hüme sıratil müstakim. Onları sırat-ı müstakime hidayet ettik, ulaştırdık. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıracak. Sad 22. İz dehalu ala Davud'e fe feziyah minhum kalula tehaf. Hasmani ve gabadluna ala badin.
Fahküm beynena fil hakkı ve la tuştit vehdina ila sevai sırat. Davud'a girdiklerinde o onlardan ürkmüştü. Yani Davud'un yanına geldiklerinde melekler. Dediler ki korkma, iki davacıyız. Birimiz diğerimize haksızlıkta bulundu. Melekler değil, bunlar iki tane insan, aralarında anlaşmazlık olmuş. Şimdi sen aramızda hak ile hükmet, kararında zulme sapma ve bizi sırat-ı müstakimin ortasına yöneltip ilet. İşte gelenler açık bir şekilde sırat-ı müstakime ulaştırmasını istiyorlar Hazreti Davud'un kendilerini. Fetih 2. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِيمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı müstakime ulaştırsın. Hidayet etsin. Sırat-ı müstakime ulaştırması, sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıracağı için Allah'a ulaştırmanın birinci hedefi. Fetih 20 ve adekumullahi meganima kesireten tehuzun neha fe accele lekum hazihi ve keffe eydiyen nasi ankum ve li tekune ayeten lil müminine ve yehtiyekum sıratan müstakima. Allah alacağınız daha birçok ganimetleri size vaat etti. Bunu size hemen verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki bu müminler için bir ayet olsun ve sizi sırat-ı müstakime ulaştırsın. Mülk 22 Efe men yemşi mukibben ala veçhihi ehda emmen yemşi seviyen ala sıratın müstakim. Şu halde yüzü koyun sürünerek yürüyen mi daha çok hidayete erer yoksa dosdoğru üzerinde dümdüz yürümekte olan mı hidayete erer? İnsan suresi 3. ayet-i kerime İnna hedeynâhü sebîle immâ şâkiren ve immâ kefûrâ. Muhakkak ki biz onu insanın sebîle Allah'a ulaştıran yola ulaştırırız. Kimi şükredenlerden olur, kimi küfredenlerden olur. İşte Allah'a ulaştıran yola sebebiyle ulaştırırız. Şükredenlerden olan hidayet erer, ruhunu Allah'a ulaştırır. Velet 10 ve hedeynâhün necdeyni bir de ona iki yolu Allah'a ulaştıran yolla cehenneme ulaştıran yolu gösterdik diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir sohbetimizi daha Yüce Rabbimiz burada tamamlamayı bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi en büyük mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz Resuller, Nebiler. Bir adım öteye geçelim. Veli Resuller, Nebi Resuller. Bu iki söz arasında bir farklılık yok. Resuller, Allah'ın vazifelendirdiği, insanları Allah'ın dinini öğrenmek konusunda teçhiz edecek olan, Allah'ın o kavmin içinden gönderdiği kişilerdir. Her kavimde şu anda Allah'ın bir Resulü mutlak olarak yaşıyor. Bu kavim Resulleri veli Resullerdir. Yani Türkçe'de evliya dediğimiz kişilerdir. Evliya Resuller. Evvela her evliya Resul değildir. Resul, risaletle vazifeli olan kişidir. Allah'ın kendisine emrettiği resullük görevinin temel hedefi tebliğdir. Bu açıdan baktığımız zaman nebiler de yani peygamberler de resuldür. Kavim resullerini oluşturan veliler de resuldür. Ama hiçbir zaman bir veli resul, bir nebi resulle aynı kefeye konulamaz. Nebi resul, peygamber resuldür, üstündür. Huzur namazının gerçek imamları nebi resullerdir, peygamber resullerdir. Peygamber resul, nebi resul, hem kendi kavminin resulüdür, o kavme onun lisanıyla konuşsun diye gönderilen bir resuldür, gönderilmiş kişidir. İrsal kelimesi, resul kelimesi, risale kelimesi, risalet kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Mürsel kelimesi aynı kökten geliyor. Allah Teala tarafından gönderilmiş, vazifelendirilmiş anlamına geliyor. Ve başlı başına bir konu. Resul ve Nebi müessesesi. İlk insan ve ilk Nebi aynı zamanda ilk Resul de oluyor. İlk Nebi Resul Hazreti Adem'dir. Her ne kadar bizim saflar, antropolojistler, daha isimlerini bilemediğim isimler takıyorlar kendilerine, bu zatlar insan hayatının mağara devrinden başladığını zannetmekte iseler de, aslında Hazreti Adem zamanında bizim yaşadığımız gibi insanlar yaşıyorlardı, konuşuyorlardı, hayvan besliyorlardı, onların yünlerinden kendilerine elbiseler yapıyorlardı, kerpiç evlerde yaşıyorlardı ve bizler gibiydiler. Aralarından
bir hakkın takvaya ulaşanlar da vardı. Öyleyse Hazreti Adem'den başlayan bir soy kütüğü peygamberleri verebilir mi? Veremez. Hepsi Adem Aleyhisselam'ın soyundandır. Ama sonra çeşitli kavimlerden peygamberler çıkmıştır. En çok peygamber çıkaran kavim de İsrail kavmidir. Öyleyse Hazreti Adem'den sonra bir büyük tufan görüyoruz. Birçok peygamber geçmiş Hazreti Nuh'a kadar. Hazreti Nuh zamanında o korkunç tufan olayı gerçekleşiyor. Hazreti Nuh'la gemide kurtulanların dışında hiç kimse dünya üzerinde hayatta kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Nuh'tan bu tarafa olaylar dizisine baktığımız zaman, Hazreti Nuh'tan sonra Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde 4 peygamber sayılıyor, isimleri geçiyor. Birisi Hazreti İbrahim, ikincisi Hazreti Musa tarih sırasına göre, üçüncüsü Hazreti İsa, sonuncusu da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunlar nebiler. Her biri kendi kavminin Resulü ama kainatın peygamberi. Öyleyse veli Resuller bunlar değil. Bunlar Nebi Resuller, Peygamber Resuller. Ama Resuller. Allah-u Teala'nın bu sebeple biz Resullerimizi her kavime göndeririz. Her kavimde Resul oluştururuz sözünün bir kısmı Nebi Resullere aittir. Çünkü Allah-u Teala bütün Nebileri de kendi kavimlerinin içinden çıkarmıştır. O Nebi Resuller kendi kavminin Resulüdür ama kainatın Nebisidir, Peygamberidir. Peygamberliğin reel belirtisi, gerçek belirtisi Allah'ın katındaki huzur namazının imamlığını Nebi Resullerin asaleten gerçekleştirmeleridir. Ama peygamberlerin arasında fetret devirleri var. Peygamber Resullerin arasında fetret devirleri var. Hazreti Musa'dan yüzyıllar sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bugüne kadar peygamber gelmediği gibi, bugün de peygamber olmadığı gibi, bundan sonra da peygamber olması mümkün değildir. Nebi olması mümkün değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin mührüdür, sonudur. Hatemidir. Hatem, mühür demek. Hitam kelimesi de aynı kökten geliyor. Son demek, sona ermek demek. Bir konunun sonu, hitama ermesi bir şeyin, bir herhangi bir devletin, insan hayatının hitama ermesi, sona ermesi manasına geliyor. Yani Allah-u Teala tarafından bir nevi mühürlenme işlemi. Hatem kelimesi ve hitam kelimesi ikisi de aynı kökten geliyor. İşte
Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor: Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin Hatemidir. Hatemin Nebiyyin olarak kullanılıyor. Nebilerin Hatemidir, Nebilerin mührüdür. Nübüvvet müessesesi onunla hitam buluyor manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın son nebisidir. Önemli mi? Son derece önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala buyuruyor, biz nebilerimize kitap veririz ki o kitaplarla hükmetsinler diye. İşte o kitaplar şeriat kitabıdır. Nasıl hükmedileceğinin temelleri o kitapta bütünüyle yer alır. Kur'an-ı Kerim'de bu istikamette Allah'ın kainata son indirdiği şeriat kitabıdır. Bütün kainatın şeriat kitabı odur. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Sadece bizim dünyamız için değil, kainat için yaratmış Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve biz diyor nebilerimize onunla hükmetsinler diye şeriat kitabı veririz diyor. Allah Teala kitap indiririz diyor. Öyleyse nebiler peygamberlerdir. Mutlaka kendilerine itaat edilsin diye gönderilirler. Ellerindeki şeriat kitabıyla hükmederler. Onlar mürseldirler, gönderilmişlerdir ama peygamber olarak gönderilmişlerdir. Nebi olarak gönderilmişlerdir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların sonuncusudur. Onun şeriat kitabı kainat var oldukça sonsuza kadar o şeriatla kainatın idare edilmesi manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda Resul müdür? Elbette Allah-u Teala buyuruyor, Risaletini tebliğ et diyor. Sana verdiğimiz emirleri tebliğ et, yoksa diyor Risaletini gerçekleştirmiş olamazsın. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda Resuldürler. Kendi kavminin mutlak olarak Resulüdür. O lisanla gönderilmiştir. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, hiçbir kavim yoktur ki biz onlara onların lisanıyla hitap eden, onlara onların lisanıyla anlatabilsin diye onların lisanıyla hitap eden bir Resul göndermiş olmayalım. Öyleyse bütün kavimlere Allah-u Teala Resul gönderiyor, onların lisanıyla gönderiyor. Bu ayet-i kerime İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesi zaman mefhumunu devreye almamış ama bütün kavimlere Resul gönderildiğini kesinleştiriyor. Her kavme ayrı bir Resul sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi iken o kendi kavminin Resulüydü. Ama bütün diğer kavimlerde de Allah'ın Resulleri yaşamaktaydı. Ondan sonra peygamber artık bir daha gelmeyecektir. Ama bütün kavimlerdeki Resuller mutlaka yaşamaya devam edeceklerdir. Her kavimde mutlaka her devrede Resul mevcut olacaktır. Öyleyse bütün kavimlerde, bütün devirlerde Resul olur mu? Müminin suresi 44. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor, biz bütün kavimlere Resul göndeririz.
ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin, aralarında fetret devirleri olmaksızın bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah Teala. Ve ilave ediyor, hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler mutlaka o Resul'e isyan ettiler. O Resul'ü inkar ettiler diyor. O Resul'e karşı münker oldular diyor. Öyleyse Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi bütün kavimlere devamlı Resul gönderildiğini, bunların mutlaka ard arda gönderildiğini, Resullerin aralarında, kavim Resullerin aralarında fetret devirlerinin olmadığını söylüyor. Aynı zamanda Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere ard arda Resuller göndeririz diyor. Sonra da Yahudilere hitap ediyor. Size de Resul geldi diyor. Ama hoşunuza gitmeyen şeyleri söylediği için bir kısmını öldürdünüz. Bir kısmını da rahatsız ettiniz diyor Allah Teala. Bir kısmını da inkar ettiniz diyor. Öldürdüklerini zaten inkar etmişler de öldürmüşler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evvela nebi olan resullerden bu resulleri ayırmamız lazım. Nebi olmayan resuller bütün kavimlerde şu anda da yaşamakta olan resullerdir. Şu anda dünya üzerinde ne kadar kavim varsa hepsinde Allah'ın resulleri yaşıyor. Allah Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bütün kavimlere resul göndeririz. O kavimlerdekinin insanları tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor. Kaç ayeti kerime bütün kavimlere Allah-u Teala'nın Resul gönderdiğini, iki ayeti kerime ise bu Resullerin mutlaka ard arda gönderildiğini, aralarında fetret devri olmadığını söylüyor. Burada bitmiyor olay. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavmi helak etmeyiz. Hiçbir kavmi cezalandırmayız diyor. Bir resul göndermedikçe hiçbir kavimdeki insanları cezalandırmayız diyor. Hiçbir kavme, asıl kullandığı kelime, azap etmeyiz. Bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah Teala. Öyleyse her kavme mutlaka Allah'ın resulleri gidiyor ve kıyamete kadar bu hep birbiri ardından resuller geleceği için şu anda da dünya üzerinde kaç inanç biçimi varsa ayrı ayrı dilleri konuşan bütün milletlerin içinde kendi dilleriyle konuşan resuller şu anda mevcut. Öyleyse nebiler de resullerden bir tanesidir kendi kavmi için. Ama nebiler farklı bir dizayndadırlar. Onlar her şeyden evvel şeriat kitaplarıyla ayrılırlar resullerden. Bütün nebiler mutlaka şeriat kitabının sahipleridir.
söylediğimiz gibi ayrıca o şeriatla, Allah'ın kendilerine indirdiği şeriatla hükmetmek mecburiyetindedirler. Öyleyse kavim resullerine, nebi olmayan resullere Allah Teala hiçbir zaman şeriat kitabı indirmemiştir. Bugün de dünya üzerinde ne kadar millet varsa 73 gruptan bahsediliyor. O 72 gruptan bahsediliyor. 72 inanç çeşidinin her birinin içinde şu anda Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Ve akaid, Resuller ve Nebiler konusunda büyük hatalar yapmış durumdadır. Akaidin doğrusu, doğru söylediği bir husus var. Bütün Nebiler aynı zamanda Resuldür. Bu cuk oturuyor yerine, tam Kur'an-ı Kerim'i anlatan bir ifade. Bütün Resuller, affedersiniz, bütün Nebiler aynı zamanda Resuldür. Gerçekten bütün Nebiler, peygamberler aynı zamanda kendi kavimlerinin Resulüdürler. O kavim için onların lisanıyla irsal edilmişlerdir. Ama görevleri kainat içindir. Sadece kendi kavimleri, sadece bu dünya için değil, tüm kainat içindir. Resuller öyleyse bütün nebiler aynı zamanda kendi kavimlerinin mutlaka Resulü oldukları için aynı zamanda Resulüdürler. Akaid bu konuda tamamen haklıdır. Ama gelelim ikinci konuya. Bütün Resuller de nebidirler diyor. İşte orası çok büyük bir yanlışa dayanıyor. Bu yanlışın arkasında daha büyük bir yanlış var. Halk arasında yayılmış, halk arasında değil, konunun uzmanları olarak kendilerini lanse eden, kendilerini böyle gören insanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Nebi olmadan Resul olunmaz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, en çok bu insanlara acıyoruz. İnsanların yazdıkları el yazması kitaplarla öylesine haşır neşir olmuşlar, onları öylesine doğrulardan saymışlar ki ne derlerse o el insanların asırlar boyunca yazdığı kitaplar ne demişlerse asırdan asıra gelmiş ve onlar ne demişlerse bunlar kabul etmişler. Demişler ki nebi olmadan Resul olunmaz. Nebinin lügat manası haberci, Resul'ün manası irsal edilen, gönderilen, vazifeli. Öyleyse kişi önce nebi olacak, sonra Resul olacak. Bunun mantıki bir ölçüsü de aslında yok. Ama Allah Teala diyor ki Furkan Kur'an'dır diyor. Öyleyse Kur'an'ı öğreneceğiz. Nerede insanların bugüne kadar yazdığı kitaplarda Kur'an'a ters düşen bir husus varsa onu hepimiz düzeltmekle vazifeliyiz. Yoksa Allah'ın bizlere verdiği görevi yapmamış oluruz. İnsanların bu görevi yapanlara karşı takındığı tavırlar önemli değildir. Önemli olan kişinin Allah tarafından vazifeli kılınan Resul'ün Allah'ın verdiği görevi bir hakkın Allah'ın emrettiği standartta yerine getirilmesidir. Ve kainatın son şeriat kitabı hamdolsun ki yüz binlerce nüsa basılmıştır. Hepsi de birbirinin harf harf aynıdır. Öyleyse Allah Teala ne diyordu? Bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesi hiçbir şekilde söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala'nın her kavimdeki resulleriyle nebiler arasında farklılıkları
sayıyoruz. Ve akaidin konuya bakış açısının yanlış olduğunu söylüyoruz. Çünkü bütün Resuller Nebi değildir. Nebiler Allah'ın peygamberleridir. Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ey Nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resule yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum. Ve bunu dilinizle de ikrar etmenizi istiyorum. Bana söz veriyor musunuz, misak veriyor musunuz? O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dilinizle de ikrar ediyor musunuz? 4 nevi söz konusu. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu 4 nevi de o Resul'e iman edeceklerini ve ona yardım edeceklerini misak vererek dilleriyle de ikrar ediyorlar. Allah Teala da buyuruyor ki, birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. O şahit olarak bulunan 4 nebinin adı Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde yer almış. O zaman diyor, biz senden misak aldığımız zaman aynı anda Hazreti İbrahim'den de Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da senden de ağır bir misak almıştık diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber 3 peygamber daha var. 4 peygamberi Allah Teala bunu söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. Ve Nebilerin ayırıcı unsuru orada net olarak konuluyor. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Aynı zamanda da mutlaka Resul'dürler. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vazifeliyken etrafındaki ve dünyadaki bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyorlardı. Fetret devirleri boyunca da yaşadılar. Bütün devrelerde o Resuller hep yaşadılar. Bugün de yaşadılar, kıyamete kadar da yaşayacaklar. Onlar veli Resullerdir. Allah'ın evliyası olan Resullerdir. Hepsini Allah Teala ne yapmaları gerektiğini açık bir şekilde emrediyor. Öyleyse bütün nebiler aynı zamanda Resuldürler, tamam. Ama bütün Resuller nebi değildirler. Bu kadar kavmin içinde yaşayan en az 73 çeşit inanç grubu olduğuna göre en az şu anda dünya üzerinde 72 tane Resul var. Kendi dillerine göre değerlendirirsek bunun yüzlerce olması lazım. Asgari ölçüden söylüyoruz bunu. Her kavme mutlaka Resul gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Ama her kavme Nebi gönderilmez. Öyleyse bütün Resuller Nebi değillerdir. Peki bütün Resuller neden Nebi değillerdir? İşte Kur'an-ı Kerim'de Resul kelimesi geçiyor. Yusuf suresi 50. ayet-i kerime, Firavun
Resul'e dedi ki onu bana getirin. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Allah Teala. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman, bu Resul bir peygamber midir? Mümin bile olmayan alelade bir haberci. Yeter mi? Yetmez. Söyledik ki nebilerin arasında fetret devirleri vardır ama kavim resullerinin arasında fetret devirleri, resullerin arasında fetret devirleri yoktur. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Nem Suresinin 81. ayet-i kerimesinde Hazreti Süleyman'a Belkıs'ın gönderdiği Resul'den bahsediyor. Gene Resul kelimesi geçiyor. Alelade bir elçi. O da mı peygamberdi? Öyleyse demek ki bu dizaynı yerli yerine oturtmamız lazım. Allah-u Teala Resullerin bütün zaman parçalarında ve bütün dünya için var olduğunu Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde şöyle açıklıyor. Kıyamet günü kafirler cehennemin önünde toplanırlar, kapılar açılır ve kafirler cehenneme girerler. Cehennem bekçileri onlara der ki, sizlere Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Burada duralım. Ne demek istiyor? Cehennem bekçileri ne demek istiyorlar? Allah'ın Resullerinin görevleri var. Allah Teala Enam Suresinin 48. ayet-i kerimesinde diyor ki biz Resullerimizi müjdelesinler ve uyarsınlar diye vazifeli kılarız diyor. Amin olanları müjdelesinler, geri kalanları uyarsınlar, onlara ihtarda bulunsunlar diye vazifeli kılarız diyor. Ve Resuller neyle uyarıyorlar? Ayetlerimizi okusunlar da diyor. O ayetlerle amin olanları müjdelesinler, amin olmayanları da o ayetlerle uyarsınlar diye gönderiyoruz diyor. Allah'a ulaşmayı kim dilerse onları müjdeleyecekler, dilemeyenleri uyaracaklar. Bütün kavimlerde bu olmuş. Şimdi burunları yere sürtünerek kapıyı biraz yükseltiyor oradaki zebaniler, yani cehennem bekçileri, cehennemden içeriye girenler girerken burunları yere sürtünerek giriyorlar. Ve onlara bu söyleniyor. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Sizi bugün buraya geleceğinizi söyleyerek uyarmadılar mı? Ne demişler? Bakın demişler, falan falan falan ayetler gereğince siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ona göre düşünün. O arada görüyorsunuz ki demişler, biz Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdeliyoruz. Ama sizler Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'ın ayetleri var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. İşte bu ayetler gereğince gideceğiniz yer cehennemdir. İşte Kur'an-ı Kerim'den sonra Kur'an-ı Kerim'in ölçüleri esas alındığına göre açık bir şekilde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetlerde. Diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَا اِنْ نُب۪يهَا
اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوْعِدُهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize ulaşmayı, bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemeyenlerdir onlar diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ve diyor onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. O kişiler şu dünyada hayırlı ameller işleseler bile amelleri boşa gidiyor. Amelleri sebebiyle kazandıkları dereceler boşa gidiyor. Onun için bu olay bugüne kadar gelmiş olan bir sözdür. İnsanı amelleri kurtaramaz. Neden kurtaramaz? O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse amelleri boşa gideceği için. Bunun böyle olduğunu bilmeyenler ne masallar uydurmuşlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kıyamet günü cehennem bekçileri herkese, cehenneme giren herkese soruyorlar. Peki cehenneme girmeyen insan kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Herkes kıyamet günü mutlaka cehenneme giriyor. Ama burada bahsedilenler kapıların kaldırılıp da kapıların altından burunları yere sürtünerek giren, cehenneme gidecek olanlar, cehennemde kalacak olanlar. Kıyamet günü cehenneme iki grup insan girer. Bir kısmı kitapları sağlarından verilen, yani kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla olanlar, onlar cehenneme uçarak girerler. Ve cehennem kapıları şeffaf kapılar. Kapılar var şeffaf, ama o insanların oradan geçmesine mani olmaz o şeffaf kapılar. Oradaki sistemde kişinin engellerine bakılır. Gözlerinde icab-ı mestüre var mı? Kulaklarında bakra var mı? Bunu otomatik sistemler kontrol eder. Zaten uçarak girebilenler, kapı tarafından engel olmadan içeri girebilenlerdir. Onlar aynı gün cehennemin bütün katlarında dolaşacaklardır. Sonra da oradan ayrılacaklardır. Cennete gireceklerdir. Bu ayet-i kerime orada aynı günde Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesi, insanların cehenneme girecekleri ve cennete gidebilecek hüviyet olanlarınsa oradan çıkarak cennete gireceklerini kesin şekilde anlatıyor Allah Teala. Ama cehennemde kalmak üzere cehenneme girenlerin cehennemden çıkmayacağına dair, bir daha çıkmasının mümkün olmadığına dair tam 29 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Resullere, Veli Resullere ve Nebi Resullere baktığımız zaman veya bir başka ayrım diliyle Resullere ve Nebilere baktığımız zaman, bir kısmını Resuller olarak nübüvveti olmayan Resuller, bir kısmını nübüvveti olan Resuller olarak ayırdığımız zaman, nübüvveti olan Resullere kısaca peygamber diyoruz, nübüvveti olmayanlara da Resul diyoruz. Ama aslı nübüvveti olmayan Veli Resullerdir. Nübüvveti peygamberler olanlar peygamber resullerdir, yani nebi resullerdir. Ama nebi resul kavramı bu tarzda bir standart içeriyor. Bakıyoruz bir sürü farklılık söz konusu ve akaid büyük hatalar yapmış bu istikamette. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu devirde Kur'an doğrularını yerlerine oturtmakla vazifeliyiz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de
peygamberlikle hiç alakası olmayan insanlara Resul deniyor. Öyleyse bütün Resuller Nebi olamaz. Kaldı ki gene Kur'an-ı Kerim'de melek Resullerden ve cin Resullerden bahsediyor Allah-u Teala.

farklı bir dizayn Nebi Resullerle Veli Resulleri ayırıyor. Bakıyoruz, Veli Resullerin kendi kavimlerinde risalet ederken dört tane görevi var. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek, kitabı öğretmek, Allah'ın ayetleriyle insanları bilgilendirmek. Kitap öğretmek ve hikmet öğretmek. Bütün resuller bu üç görevi yapar, nebi olmayan resuller. Kur'an-ı Kerim ayetlerini tilavet ederler, kitap öğretirler ve hikmet öğretirler. Ama peygamber olan resuller hikmetin ötesini de öğretirler. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Kema erselna fikum resulen minkum yetlu aleykum ayetina ve yüzekkikum ve yuallimikumul kitabe vel hikmete ve yuallimikum ma lem tekunu talemun. Diyor ki tıpkı bunun gibi, yani bir evvelki ayet-i kerimedeki başların üzerine gelen nimet gibi, Allah Teala diyor ki biz Resul gönderdik size, sizin içinizden birini. Sizin içinizden birini ve sizin için. Resul olarak gönderdik. Yani peygamber Resul olarak gönderdik. Size ayetlerimizi okusun diye, tilavet etsin diye, sizin nefslerinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, hikmet öğretsin diye ve öyle şeyler anlatsın ki, öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Yani size hikmetin ötesindeki şeyleri de anlatsın diye. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında Allah açık ve kesin bir şekilde bunları söylüyor.

Etlu aleyküm ayetine, ayetlerimizi üzerinize okusun diye. Ezekihim sizleri hüm sizleri temizlesin diye, nefslerinizi tezkiye etsin diye. Ve yuallimukul kitabe size kitap öğretsin diye, yani kitabın ruhunu öğretsin diye. Ve hikmete ve hikmet öğretsin diye. Ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye. Öyleyse diyor ki burada Nebi'nin beş görevi çıkıyor ortaya. Hikmet ve hikmetin ötesi de konuya dahil. Ama kavim Resulü için Allah Teala diyor ki Ali İmran Suresinin 64. ayet-i kerimesinde başların üzerine

nimet olsun diye üzerinize, size sizin içinizden birini, sizin içinizde görev yapmak üzere diyor Allah Teala. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir kavim resulü olarak görevlerini sayıyor. Sizden birisi ve sizin içinizde görev yapmak üzere size Allah'ın ayetlerini okusun, nefsinizi tezkiye etsin, kitap öğretsin ve hikmet öğretsin. Bundan evvel siz onları bilmiyordunuz diyor Allah Teala. Peygamberlerle peygamber olmayan, nebi olmayan resuller arasında görüyorsunuz ki birçok açıdan farklılıklar var. Allah Teala Cin suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah gaybı bilir, kimseye öğretmez, kimseye söylemez. Ama resullerinden rızaya ulaşan müstesna diyor. Sevgili kardeşlerim, bir resul olsun da rızaya ulaşmasın olur mu? Resul Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel birinci rızaya ulaşır. İrşad makamına gelip tabi olduğu zaman ikinci rızaya ulaşır. Mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ruhu Allah'a ulaştığında üçüncü rızaya ulaşır. Bunların hepsi bir evvelki kademede olur. Ulaşmasından bir evvelki kademede üçüncü rızaya ulaşır. Fizik vücudunu teslim etmeden bir kademe evvel dördüncü rızaya ulaşır. Nefsin tasfiyesini, nefsini teslim etmeden evvel nefsin teslim rızasına ulaşır. Ulelbap rızasına ulaşır. Muhlis olmadan evvel ihlas rızasına ulaşır. İrşad makamına tayin edilmeden evvel de irade teslimi rızasına ulaşır. Teslimi külli rızasına ulaşır. Öyleyse zaten yedi tane rızanın ötesinde olan birisi, hatta kavim resul, resul olduğuna göre doğmadan evvel de Allah-u Teala'nın rızası var. Çünkü bütün resuller doğmadan evvel seçilirler Allah-u Teala tarafından. İster kavim resulü olsun, ister nebi olsun, nebi resulü olsun, ister kavim resulü yani veli resulü olsun, netice değişmez, hepsi seçilirler. Doğmadan evvel seçilirler. Halbuki bütün insanlar onların dışındaki Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah Teala tarafından seçilenlerin bir kısmıdırlar. Seçilenlerin büyük kısmı zaten Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ve görüyoruz ki bir açıdan iki açıdan değil, ayrı ayrı açılardan en az yedi cepheden kavim resulleriyle yani veli resullerle nebi resuller yani peygamber resuller arasında farklılık var. Bu farklılıkların en önemlisi nebilere verilen şeriat kitaplarıdır. O kitapla hükmetsinler diye. Hükümler bütün boyutlarıyla ortadadır. Yani İslam hukuku olan fıkıh müessesesinin bütün hükümleri orada mutlak olarak yer alır Kur'an-ı Kerim'de. Ondan evvel İncil'de, ondan evvel Tevrat'ta, ondan evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitapta, ondan evvel Hazreti Nuh'a indirilen kitapta. Ve bütün nebiler Allah'ın kendilerine verdiği şeriat kitabıyla idare etmişlerdir. Fetret devirlerinden sonra gelecek olan Nebi'ye Allah-u Teala mutlaka şeriat kitabı verir. İşte son şeriat kitabı kainatın son peygamberi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilmiştir. Ve o kitapla hükmetsin diye verilmiştir. Ondan sonra gelecek olan kavim resullerinin hepsi aslında o kitapla hükmetmek, o kitapla amel etmek mecburiyetindedir. Hükmetme işlemi
o kavmin kabulüne bağlı bir olaydır. Ama amel mutlak olarak o kitaba göre işlenir. Öyleyse burada kavim resulleri için kavme Allah-u Teala'nın hükmetmediği bir emri söz konusu değil. Ama nebilere Allah-u Teala size kitap indiriyorum, onunla hükmedeceksiniz diyor. Bu da kavim resulleriyle nebileri birbirine ayıran çok önemli bir farklılık. Peki kavim resullerine Allah-u Teala kitap indirebilir mi? İndirebilir, yazdırabilir. Ama bu hiçbir zaman bir şeriat kitabı olamaz. Bir sohbet kitabı olur. Böyle bir sohbet kitabını da Allah-u Teala evliyasının önemli gördüğü bölümüne zaten yazdırmıştır. Diğer bir farklılık, bütün nebiler, peygamberler huzur namazının asli imamlarıdır. Asaleten huzur namazının hepsi imamıdırlar. Bütün nebiler kendi devirlerinde Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının asli üyeleri olmuşlardır. Kavim resullerine gelince nebilerin olmadığı devrelerde Allah-u Teala onlardan birisini tasarruf rızasına ulaştırır ve onu huzur namazının imamlığına tayin eder. Neden? Çünkü huzur namazı devamlı bir müessesedir. İmamsız kalması mümkün değildir ve imamın mutlaka hayatta olması gerekir. Bu dünyada hayatta olması gerekir. Bu dünyada. Başka bir gezegenden birisi gelip de Allah-u Teala'nın huzurunda huzur namazı kıldıramaz. Bu dünya insan vücudunun tam kalbine isabet eder. Kalpteki o nurların birikme noktasına iman kelimesinin yazıldığı noktayı ifade eder. Orası dünyadır. Ve huzur namazının bütün imamları dünyada verilen bu gezegenden tayin edilir. Ve de eğer nebi yoksa kavim resullerinden bir tanesini Allah-u Teala tasarruf rızası verir. Yani onu huzur namazının imamlığına tayin eder. Diğer resuller de resuldür. Bütün kavimler de resuller aynı devrede yaşar. Ama onlar tasarruf rızasının sahibi değillerdir. Onlar irade bağlanmasıyla Allah-u Teala'ya tabidirler. Ama tasarruf rızası sadece bir Resul'e aittir. O huzur namazının imamıdır. Nebi değildir. Bu sebeple imamlığını vekaleten yerine getirecektir. Ama yerine getirdiği bu imamet müessesesinin gerçek sahibidir. Yaşadığı sürece. Huzur namazının imamlığı ömür boyu devam eder. Ölümle ortadan kalkar. Daha evvel ölmüş olanlar eğer orada ruhlar namazı kıldırırlar, Allah-u Teala'nın emriyle namaz kılacaklarsa imam olamazlar. Mevkileri peygamberlik de olsa imam olamazlar. İmamın arkasına namaz kılmak oranın kanunlarına göre temel şarttır. Huzur namazının imamı mutlaka dünyada hay olan Allah-u Teala'nın bir Resulüdür. Kıyamete kadar da bu olay böyle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki bütün Resuller Nebi değildir. Bütün Nebiler mutlaka Resuldür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Resullerle Nebilerden bahsettiğimiz bu
konu inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد فيز الأرض. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere. Onun öğretisinden bahsetmek üzere. Bugünkü konumuz İslam nedir, tasavvuf nedir serisinden Ahdallahi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de ahd müessesesi iki ayrı veçe gösteriyor. Bir tanesi bizim Allah'a verdiğimiz ahd. İkincisi Allah'ın bize söyleyerek Allah'ın bizden istediğini oluşturan Allah'ın ahdi. Allah'ın bize ahd etmesi. Mutlaka bunu yerine getirin diye emretmesi. Allah ile aramızda Allah'ın açısından bir ahitleşme. Ahdallahi de Allah'ın ahdi söz konusu. Bizim ahdimizde ise, fizik vücudumuzun ahdinde ise, bizim fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd var. Öyleyse farklı sonuçlarla karşı karşıyayız. Nedir bizim ahdimiz? Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah Teala bizim ahdimizden şöyle bahsediyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Ahdallahi'nin gereği olan standartlarda tam 4 tane sırat-ı müstakim söz konusu. Burada Allah-u Teala'nın söylediği fizik vücudumuzun ahdinin sırat-ı müstakimi. Fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya şeytana kul olmaktan kurtulacağına ve Allah'a kul olacağına dair ahd vermiş. Hadi gelin şimdi beraberce ezele gidelim, zamandan evvele. Allah-u Teala diyor ki biz bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık ve onların hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet. Evet dediler. Evet. Sen bizim Rabbimizsin. Onları yani fizik vücutlarını ve ruhlarını nefslerine karşı şahit tuttuk. Kıyamet günü
ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Fizik vücutlar ve ruhlar nefslere şahit oluyor. Tehlike nefste. Çünkü nefs afetlerden oluşan bir müessese. Öyleyse sonra ne olmuş Enes bezminde bu olay tahakkuk ettikten sonra Allah-u Teala'yı biz hepimiz bela dedikten sonra, evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi söylüyor hepimize. Diyor ki Allah-u Teala orada, o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize yükledik diyor Allah-u Teala. Bu üzerinize farz oldu diyor. Öyleyse Allah-u Teala bu cevabı aldıktan sonra bizden ruhlarımızı ve fizik vücudumuzu nefsimize şahit gösterdikten sonra hepimize diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum tezkiye ve tasfiye olacağınıza, yani bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ve hepinizden dünya hayatını yaşarken bunu gerçekleştirmenizi istiyorum diyor Allah-u Teala. Sonra soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah-u Teala. Hadi bakalım bana yemin verin ey nefsler, misak verin ey fizik vücutlar, ey ruhlar, ahd verin ey fizik vücutlar diyor. Ve yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz bizim tarafımızdan Allah-u Teala'ya veriliyor. Ruhlarımızın misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin de yemini. Üçü de teslimi içeriyor. Ve Allah-u Teala bunun üzerine soruyor, emrimi duydunuz mu diyor. Söylediğimizi duydunuz mu diyor. Semina diyoruz, işittik. İtaat ettiniz mi diyor. Yemin, misak ve ahd verilmiş. Atana diyoruz, İtaat ettik. İşte o gün yeminlerimiz, misaklerimiz ve ahdlerimiz üzerimize farz oluyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizim Allah'a verdiğimiz ahdler. Hadi gelin Allah'a verdiğimiz ahdin mahiyetinin ne olduğunu görelim. İster ruhumuzun Allah'a verdiği misak olsun, ister fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd olsun, ister nefsimizin Allah'a verdiği yemin olsun, hepsinin yerine getirilmesi teslimle gerçekleşir. Ve hepsi de kendi sahalarında bir hidayettir. Ruhumuzun Allah'a biz dünya hayatını yaşarken ulaşıp teslim alması hidayettir. Ruhumuzun misakini yerine getirmesidir. Fizik vücudumuzun biz dünya hayatını yaşarken Allah'a muhsin olarak teslim olması fizik vücudumuzun hidayetidir ve şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması manasını tazammül eder. Ve nefsimizin biz hayattayken daimi zikre ulaşarak bütün afetlerden kurtulmak suretiyle Allah'a teslim olması, o da bir hidayettir. Ve nefsimizin yeminidir. Ruhumuzun misakini yerine getirmesi, fizik vücudumuzun ahdini yerine getirmesi,
nefsimizin yeminini yerine getirmesi, üçü de hidayettir. Üçü de bizim Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin ve ahdin yerine getirilmesidir. Öyleyse şu fizik vücudumuzun ahdinin ne olduğuna bakalım. Fizik vücudumuzun ahdi. Demin söylediğimiz Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde şekillenmiş. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Bu ahdin muhtevasının ne olduğuna bakalım. Nahl suresi 36. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resul be'as ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Neymiş fizik vücudumuzun hidayeti? Fizik vücudumuzun hidayeti, fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmemizmiş. Öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti, fizik vücudumuzun ahdinin gerçekleştirilmesidir. Peki nefsimizin yemini ve ruhumuzun misaki nedir? Ruhumuzun misaki, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Ve böylece ruhumuzu hidayete erdirmek. Allah Teala Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinde şöyle söylüyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yankudunel misak. Misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Neyi kastediyor? Ruhlarını Allah'a teslim ederler. Fizik vücutlarını teslim ederler. Nefslerini teslim ederler ve iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ama onlar özellikle misaklerini bozmazlar diyor Allah Teala. Ve misaklerini bozmayan insanların ne yaptığı anlatılıyor. 21. ayet-i kerimede vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği bir şey var, ruhumuz var. Misakini yerine getiren kişi, ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Onlar misaklerini bozmazlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlardır diyor Allah Teala. Öyleyse ruhumuzun Allah Teala'ya verdiği misak, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a geri dönmesi, Allah'a ulaşması. Biliyorsunuz ki ruhumuz bizde bir emanet. Allah Teala bize ruhumuzu üfürmüş. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Ona, insana ruhumdan üfürdüm diyor. Sonra ona görme hassası, işitme hassası ve idrak etme hassası verdim diyor. Semi, Basar ve Fuat. Semi, duyma hassası, Basar, görme hassası, Fuat ise idrak etme hassası.
Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üç tane vücudumuz var. Her birinin Allah'a teslimi söz konusu. Allah Teala nefslerimizden yemin almış. Bu yemin nefsimizin temizlenmesi, bütün afetlerden temizlenmesi, yani halis olması. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala böyle bir olgudan bahsediyor. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefae. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla, muhlis kul olmakla ve bunu hanif olarak dinde halis kul, dinde muhlis kul olmakla ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah Teala. Burada nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması söz konusu. Öyleyse nefsimizin hidayeti nedir? Nefsimizin Allah'a teslimidir. Ruhumuzun hidayeti nedir? Ruhumuzun Allah'a teslimidir. Ruhumuzun hidayeti konusunda Allah Teala Ali İmran 73'te diyor ki innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'a verdiği yemini, misaki, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Bu istikamette Allah Teala'nın tam 12 tane farzı söz konusu. Nefsimizin Allah'a verdiği yeminin ise adı yemin. Allah Teala diyor ki Allah'a verdiği yeminlerini, burada yeminler dediği zaman yemin, misak ve ahd hepsi içine giriyor. Allah'a verdiği yeminlerini az bir bedel karşılığı satanlar var ya diyor. Ali İmran 76. Onların diyor ahirette bir nasibi yoktur. Kim de yeminlerini ve misaklarını yerine getirirse onlar takva sahipleridir ve Allah takva sahiplerini sever diyor. Böylece görüyoruz ki yeminimizin yerine getirilmesi söz konusu. Allah Teala Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetlerinde diyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Nasıl bir yerine getirme? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Kat eflaha men zekaha. Andolsun ki onu, nefsi tezkiye eden felaha erdi. Öyleyse nefs tezkiyesi diye bir olay var ve tezkiye birinci safhada nefsin kalbine %50'den daha fazla, %51 oranında
fazilet ve rahmet birikimi %2 rahmet, %49 fazilet. Tezkiyenin ötesi ise tasfiyedir. Nefsin kalbine %100 nurlarla doldurmak, bütün afetleri kapı dışarı etmek. Bu konuda da Allah-u Teala'ya ezelde yemin vermişiz. Peki nefsimizin hidayeti, nefsimizin hidayeti tezkiye olmak. İşte Maide Suresi 105. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izatedeytum sümme merciüküm cemiyan. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefs tezkiyesinin hidayet olduğu açıkça burada ifade buyurulmuş. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ve gördük ki ezelde Allah-u Teala bizden ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmek konusunda yemin, misak ve ahd almış. Öyleyse bunlar bizim Allah'a verdiğimiz yemin, nefsimiz için, misak ruhumuz için, ahd fizik vücudumuz için. Bizimle Allah arasındaki ilişkide Allah'ın ezelde bizden aldığı bir yemin var, bir misak var, bir de ahd var. Üç ayrı tür yemin. Nefsimizle, ruhumuzla, fizik vücudumuzla ilişkili. Ama Allah-u Teala bunları bir kenara kaldırıyor. Ve ahdallahi'den bahsediyor. Allah'ın ahdinden bahsediyor. Öyleyse Allah'ın da ahdi var. İşte Bakara suresinin 150 Enam suresini affedersiniz. 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunları söylüyor. Ve la takrebu malel yetimi illa billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşiddehu ve efful keyle vel mizane bil kısti la nükellifu nefsen illa vusaha ve izâ kultum fadilu ve levkâne zâ kurba ve bi ahdillâhi effu. İşte burası bizim için önemli. Ve bi ahdillahi efu ve Allah'ın ahdini ifa et, yerine getir. Vassaküm bihi, bu size Allah'ın vasiyetidir. Lealeküm tezekkürün, tezekkürün umulur ki tezekkür edersiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse baştan itibaren söyleyelim. Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin. İfa edin ve biatullahi efu. Bu Allah'ın size vasiyetidir. Tezekkür edersiniz umulur ki. İşte Allah'ın vasiyeti burada kullanılan ahdillahi
ve bi ahdil ahdillahi evfu. Allah'ın ahdini ifa edin diyor Allah Teala. Enam 152'de bunu söylüyor. Bu ahdin Allah'ın vasiyeti olduğunu, mutlaka bu ahdi yerine getirmemiz lazım geldiği buyuruluyor. Bu ahd Allah'ın vasiyeti ve bizim mutlaka bu vasiyeti yerine getirmemiz lazım sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bu dizayn üzere her şeyin en güzel standartlarda oluşması lazım. Allah'ın ahdini yerine getirmek. Bu aynı zamanda Allah'ın vasiyeti. Ve bir sonraki ayet 153, Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi. Ve enne hâzâ sırat-ı müstakîm fettebiûhû. İşte bu, muhakkak ki bu benim sırat-ı müstakîmimdir. Fettebiûhû. Ona öyleyse ona tabi olun. Ve lâ tettebissübûle fetteferrika biküm an sebîlihî. Diğer yollardan hiçbirine tabi olmayın ki diğer yollara, başka yollara tabi olmayın ki o takdirde o yolların hepsi, hangisine tabi olursanız olun yani, sizi onun yegane yolundan, Allah'ın yolundan ayırır. Zalikum vassakum bihi. Allah size böylece böyle vasiyet etti. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Lealeküm tettekûn, umulur ki takva sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Enam suresinin bu 153. ayet-i kerimesi Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesiyle alakalı. Allah Teala buyuruyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Ve lekad saddaka aleyhim iblisu zannehu fettebe'uhu illa ferikan minel müminin. Şeytan insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Ne zaman? Kıyamet gününde. Müminlerden ibaret bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Öyleyse bu ayette, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde bütün yollar var, bütün fırkalar var ama bir tane de kurtuluşa erenlerin fırkası var. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde de bütün fırkalar var, bir de kurtuluşa erenlerin yolu var. Sırat-ı müstakim. Ya Allah Teala açık ve kesin olarak diyor ki işte Allah'ın ahdini ifa etmek sırat-ı müstakimdir. Bu sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın öteki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır. Ve ayıracağı da Sebe 20 ile kesinleşiyor. Bütün fırkalara tabi olanlar şeytana kul oluyorlar. Sadece sırat-ı müstakimin üzerindeki kişiler Allah'a kul olanlar. İşte böyle bir dizaynda hem Enam 152'de hem de Enam 153'te Allah'ın ahdi geçiyor.
Ayrıca Rad 20'de de geçiyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Yani En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın emrettiği ve بِعَهْدِ اللّٰهِ اَفُوا Allah'ın ahdini ifa edin sözünü sahabenin yerine getirdiğini söylüyor Allah-u Teala Rad 22'de, 20'de. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Şimdi En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ın ahdini yerine getirin deyince neticesine ulaşıyoruz. Bakıyoruz ki gene vasiyet kelimesini kullanmış Allah-u Teala. İşte bu Allah'ın vasiyetidir diyor. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Buradaki takva ta nihayete kadar ulaşıyor. İradenin de Allah'a teslim edildiği bir hakkın takva. Öyleyse En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir sırat-ı müstakimden bahsediyor. Bu sırat-ı müstakim Allah'ın ahdinin sırat-ı müstakimi, Allah'ın vasiyetinin sırat-ı müstakimi. Böylece burada dört tane sırat-ı müstakimden bahsetmiş oluyor Allah-u Teala. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı sırat-ı müstakim, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu sırat-ı müstakim, nefsimizin Allah'a teslim olduğu sırat-ı müstakim, irademizin Allah'a teslim olduğu sırat-ı müstakim. Ve görülüyor ki ruhumuz ve içimiz, nefsimiz ve irademiz dört ayrı sırat-ı müstakimi içeriyor. Ahdullahi, Allah'ın ahdi. Bu kelime bazen ahdillahi şeklinde yazılıyor. Bazen de ahdallahi şeklinde yazılıyor.

Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Ahdillahi olarak yazılmış. Enam Suresinin

153. ayet-i kerimesinde 152. ayet-i kerimesinde bir ahdullah ediyor.

Öyleyse Allah'ın ahdi dört tane sırat-ı müstakim içeriyor. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Üçüncü basamaktayız. Allah bize 10 tane ihsan veriyor. Ve bizi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştırıyor. Tabiyetimizi tamamlıyoruz. 14. basamaktayız. Ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, ruhumuzun sırat-ı müstakiminin başlaması demektir. Bu fiziki bir sırat-ı müstakim. Allah'a kadar uzanan bir yol, iki yatay, iki dikey sebilden oluşuyor. Birinci yatay sebil, sonra tarik-i müstakim, birinci dikey sebil, sonra ikinci yatay sebil, yedinci kattan soldan sağa doğru ve sonra da ikinci dikey sebil, dört tane sebille sırat-ı müstakim tamamlanıyor, ruhumuz Allah'a ulaşıyor. İşte ruhumuzun irşat makamına ulaştığımız zaman bizden ayrılması ve sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculuğa başlaması ruhumuzun sırat-ı müstakimidir. Ruh fizik standartlarda nefsimiz 7 kademede tezkiye oldukça emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye 7 kademede nefsimiz aklanıyor. Nefsimizin kalbine faziletler %7 doluyor. Her %7 nur birikiminde ruhumuz bir gök katı yükseliyor ve neticede 7 tane gök katını aşıp 7 tane alem geçip dikey bir yolculukla Allah'a ulaşıyor. Bu 14. basamakta başlayan ve fizik standartlarda ruhumuzun Allah'a ulaşmasını sağlayan sırat-ı müstakim. 14. basamakta ikinci bir sırat-ı müstakim daha başlar. Bu ruhumuzun sırat-ı müstakimi değildir. Bu fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimidir. Ne diyordu Allah Teala? Bir defa daha bakalım. Yasin 60 ve 61'e ne diyordu Allah Teala? Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Yani Allah'a fizik vücudumuzun kul olduğu bir başka sırat-ı müstakim var. Bu ikinci sırat-ı müstakim. Allah'a ruhumuz ulaşıyor ama fizik vücudumuz ulaşmıyor. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra da 14. basamakta başlayan fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi fena makamında devam eder, beka makamında devam eder, züht makamında devam eder ve muhsinler makamında tamamlanır. Fizik vücudumuz nefsimizin kalbinde %81'den fazla nur oluştuğu an Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala bu konuda diyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki ve çini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ve çi ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudunun sırat-ı müstakimi burada 25. basamakta tamamlanır. Hidayete ereriz. Bu fizik vücudumuzun hidayetidir. Yani fizik vücudumuzun Allah'a kul olması ve Allah'a verdiği ahdini yerine getirmesi. Allah'ın
fizik vücudumuzdan aldığı ahdin yerine getirilmesi. 21. basamakta Allah'ın ruhumuzdan aldığı misakin yerine getirilmesi söz konusuydu. Ruhumuz hidayete erdi. Ve yemin, misak ve ahdimizden birincisi olan misakimiz tamamlandı ruhumuzun hidayetiyle. Nefsimizin misaki gerçekleşti. 25. basamakta fizik vücudumuzun ahdi gerçekleşti. Ama o da 14. basamaktan başlamıştı. Sonra gene 14. basamaktan başlayan nefsimizi tezkiye ettikçe nefsimizin giderek aklanması söz konusu ve 28. basamakta nefsimiz tamamen aklanıyor ve nefsimize Allah Teala 7 tane gök katını gösteriyor. Nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Nefsimiz de burada hidayete eriyor. Bu sırat-ı müstakimle hidayete eriyor. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimini Allah-u Teala Maide 16'da da anlatıyor. Zaten fizik vücudumuzun sırat-ı müstakiminin sırat-ı müstakim olduğu Yasin 60 ve 61'de açıkça ifade edilmiş. Nefsimizin sırat-ı müstakimi de söz konusu. Nefsimiz aklandıkça hidayete doğru yol alıyor, en sonunda halis oluyor. Nefsimiz halis oluyor. Biz de nefsi halis olan birisi, yani muhlis adını alıyoruz. Muhlisler takvasına ulaşıyoruz. 27. basamakta. Allah Teala böyle bir teslimi de bizim teslimimiz olarak devreye alıyor ve bizim Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd sırasıyla misak, ahd ve yemin tamamlanıyor. Ama Allah'ın misaki ve Allah'ın ahdi, ahdullahi tamamlanmıyor. Allah Teala bizden aldığı yemin, misak ve ahdin ötesinde başka bir şeyi daha bize emretmiş. İrademizin Allah'a teslimini. İşte bu irademizin Allah'a teslimi keyfiyeti yeni bir teslimdir. Ve nefsimizin tesliminden iki safa sonradır. Yani nefsimizin tesliminden sonraki ikinci safadır. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. 28. basamaktayız. Ve Allah bize 7 tane gök katını gösteriyor. Sitret-ül Müntaha'da bitiyor 27. basamak. Nefsimiz Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala nefsimizin tesliminin de bir sırat-ı müstakimle olduğunu açıklıyor. Bu sırat-ı Rabbikel müstakim

makamına geçiyoruz. Vesselâ makamının birinci makamı tövbe-i nasuh. Birinci kademesi tövbe-i nasuh. İkinci kademesi günahlarımızın örtülmesi. Üçüncü kademesi Allah-u Teala'nın salah nurunu vermesi. Dördüncü kademesi irşada ulaşmamız. Burası 28. basamağın dördüncü kademesi, irşada ulaşıyoruz. İslam'ın 6. safhası ve 6. kat cennetin elde edildiği yer. Allah'ın emri buradan daha da öteye geçiyor. İrademizi de Allah'a teslim etmemizi gerektiriyor. Bu noktadaki kişi Ulu'l-Elbab makamında bir mertebe müzeyyen olmuştur. Nefsinin kalbi bütün afetlerden temizlendikten sonra bir mertebe müzeyyen olmuştur. Daha sonra kişinin nefsi 7 mertebe daha müzeyyen oluyor. İhlas makamında göğün 7 katı gösterildiği sürece her katta bir derece, bir mertebe müzeyyen olma. Salah makamında ise ard arda 4 mertebe müzeyyen olma. Tam 12 mertebe müzeyyen olan bir nefsin kalbine sahibiz bu noktada. İşte böyle bir müzeyyen kalple Allah'ın huzurunda oluyoruz ve irademizin teslimini istiyoruz Allah-u Teala'dan. Ve Allah-u Teala irademizi kendi iradesine bağlıyor. İşte burası irşat makamıdır. Allah-u Teala'nın kişiye irşada memur ve mezun kılındın emrini verdiği nokta. Ve dördüncü ve son sırat-ı müstakim buraya kadar. Kişi iradesi Allah-u Teala'nın iradesine bağlandığı için tabiiyet makamı oluyor, irşat makamı oluyor. Bu kişilere tabi oluyor insanlar. İrşada ehil kılınıyorlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişi irşat ehli oluyor. İşte bundan 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin irşad ehli olduğunu, dördüncü sırat-ı müstakimi de tamamladıklarını görüyoruz. 14. basamaktan başlayan 4 tane sırat-ı müstakim. Nefsimizin Allah'a teslimi daha evvel de söylediğimiz gibi Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ve ma uberruhu ve onlar emrolunmadılar. Allah'a nefsleri halis olarak kul olanlar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Ema umiru. Onlar emrolunmadılar ve arkasından Allah-u Teala tamamlıyor konuyu. İlla hariç liyabudullâhe, Allah'a kul olmak ile muhlisine

muhlisler olarak nefslerinin kalbini bütün afetlerden kurtararak halis kılanlar olarak lehuddine, onun dinine, hünefaya, hanifler olarak. Allah'ın dininde nefslerinin bütün afetlerini yok eden, nefslerini halis kılanlar olarak Allah'a kul olmakla emrolundular. Öyleyse Allah'a kul olduğumuz bir nokta var. Burası bir hakkın takvadan evvelki nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz takva. Üçüncü sırası müstekimin bittiği yer. Ama bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, o sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse ensar olsun, sahabe olsun, her ikisine de tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Burası hakkul yakin takvası. Bir hakkın takva. Takvaların, normal standartlardaki takvaların sonuncusu, 7. takva. Bakara 102'de Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi illa ve entüm ve la temutunne illa ve entüm müslimûn." Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külliyle teslim olun. Öyle ölün. İşte bu teslim, teslimi külliyle teslim, son tesliminde yapılmasını, iradenin teslimini de içeriyor. Allah'ın ahdinde bu da var. Ahdullahi bunu da içeriyor. İrademizin Allah'a teslimini de içeriyor. Allah'ın vasiyeti bunu da içeriyor. Ama Allah Teala hiçbirimizden irademizi teslim edeceğimize dair yemin, misak, ahd veya buna benzer bir şey, yemin türüyle bizden yemin almıyor. Neden almıyor acaba? Çünkü kim daimi zikre ulaşırsa ve hayatta kalırsa o kişinin mutlaka kalbi müzeyyen olacaktır. Mutlaka o kişi önce irşada ulaşacaktır. Kalbi 12 kademe müzeyyen olup irşada ulaşınca da iradesini teslim etmek için hazır hale gelecektir. İradesini de mutlaka Allah'a teslim edecektir. Bunun için Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyeti 4 teslim içerir. Ama bizim misakimiz 1. teslim, ruhumuzun teslimi. Ahdimiz 2. teslim, fizik vücudun teslimi. Yeminimiz 3. teslim, nefsimizin teslimi. 3 tane teslim içerir. Allah Teala ise Allah'ın ahdini de ifa etmemizi gördüğünüz gibi emrediyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamayı Allah Teala nasip kıldı bize ve ahdullahi konusunu beraber işlemek mümkün oldu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد سيدنا من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sizlere hidayetten bahsetmek istiyorum. Kur'an'dan koparılan kavramlardan bir tanesi. Kur'an kavramlarından bir tanesi hidayet. Hüda kelimesiyle ifade ediliyor. Hidayet nedir diye sorarsanız Kur'an'dan kopmadıklarını iddia edenlere hidayetin doğru yol olduğunu söyleyecekler size. Onlara sırat-ı müstakim nedir diye sorarsanız sırat-ı müstakimin de doğru yol olduğunu söyleyecekler. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Gerçekten bir yoldur. Bu gözlerle göremediğiniz bir manevi tarih, manevi yol ve zahiri alemin bir parçası değil. Allah'a kadar ulaşan, 7 tane gök katını aşan, Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakim. Konumuz sırat-ı müstakim değil sevgili kardeşlerimiz. Konumuz hidayet. Hidayet nedir diye sorduğumuz zaman alacağımız cevabın doğru yol olduğunu hep biliyoruz. Ama doğru yol, hidayet kelimesinin Kur'an'daki karşılığı asla değildir. Ve iblise dikkat edin sevgili kardeşlerim. İnsanların inanç açısından bütün değerlerini yerle bir etmiş, bu yerle bir edilen değerlerden hareketle insanlara Kur'an'ı ve dinlerini öğretmeye çalışıyorlar. Hidayet nedir sualinin cevabına gelin beraberce bakalım Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde innel hüda hüdallah buyuruyor. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor, men yehdillahü fe huvel muhted. Allah kimi kendisine, Allah'a ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete ermiş olur. Hidayete eren kişi olur. Öyleyse Allah'a ulaşan, Allah tarafından kendisine ulaştırılan kişi, o kişi hidayete erendir. Zaten hidayet kelimesinin fiil olarak lügat manası ulaşmak, vasıl olmak demek. Öyleyse Bakara suresinin 120. ayet kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor, inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya İşte o hidayettir diyor Allah Teala. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ayet-i kerimin bütününü söyleyelim. Ve bu arada mana tam olarak yerine oturacaktır. Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimizi, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı Allah sizin için de, yani sen ve sana tabi olanlar için de şeriat kıldı diyor Allah Teala. Sana vahyetmek suretiyle Allah sizin için de şeriat kıldı. Niçin Allah Teala bu dini öneriyormuş? Fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın emirlerini, dini kıyamda tutun diye size vahyettiği, emrettiği, onlara emrettiği şeriatı Allah size de şeriat kıldı diyor. Öyleyse ifade açık ve kesin. Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hepsinin şeriatı aynı şeriat. Tek şeriat. İkinci bir şeriat hiç olmamış. İkinci bir din de olmamış zaten. Sadece Allah'a ulaşıp da ruhu Allah'a teslim etmek, sonra fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 safa 4 teslimden oluşan kainatın tek dini. Arapça adıyla İslam dini. Hazreti İbrahim'in ismiyle Hanif dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif'ti. İşte Allah Teala onun Hanif olduğunu çok açık bir şekilde anlatıyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim ve Çin'i yani fizik vücudunu ikame et. Hanif olarak ikame et. Ve niçin? Dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için ikame et. Fizik vücudunu dini kıyamda tutmak için ikame et. Allah ki bütün insanları, sen bunu Hanif olarak yap, Allah ki bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı diyor Allah Teala. Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Ve Allah'ın ne yarattığı dinde ne de insanları yarattığı fıtratta değişiklik göremezsin diyor. Kaim olan din, ezelden ebede kadar kıyamda kalacak din, o dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve Allah'ın dininde ve Allah'ın yarattıklarında değişiklik göremezsin. Dini yaratmış, Hanif dini olarak değişiklik göremezsin. İnsanları yaratmış, Hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratta sadece o din var ve bütün insanlar sadece o dine dayalı olarak hayatlarını idame ettiriyorlar. Sadece o dini yaşayabilecek olan özellikler donatılmışlar. İşte Allah'ın Hanif dini. Hanif dininin özelliği ne? Söylüyor 31. ayet-i kerimesinde مِنِيبِنَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُهُ. Sonra diyor ki Allah'a yönel, Hanif dininin gereği olarak Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve ama Allah'a karşı takva sahibi ol ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar hizipler oluşturdular diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, hidayet bu Hanif dininin standartları içinde bir hedeftir. Herkesin mutlaka ulaşması lazım gelen bir hedeftir. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Buna hidayete ermek deniyor. ruhun Allah'a yönelmesi, sonra da ulaşması, Allah'a ulaşmayı kişinin dilemesi, sonra da ruhun Allah'a ulaşması. Ve hidayet 7 grupta dizayn ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. hidayeti, mürşide ulaşıp tabiyet 2. hidayeti, ruhun Allah'a teslimi 3. hidayeti ifade ediyor ki asıl hidayet budur. Ruhun Allah'a ulaşması. Demin söylediğimiz 3 ayetteki hidayet kavramı bunu anlatıyor. Ruhun ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşması. Ve kişi Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmış, Allah'a ermiş bir evliya olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman. İnsanlar ikiye ayrılırlar. Hidayette olanlar, dalalette olanlar. Hidayette olmanın 1. safhası, 1. hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediği anda kişi dalaletten kurtulmuştur. Kimdir dalaletten kurtulanlar? Takva sahipleridir. Öyleyse ne zaman insan dalaletten kurtulur? Dalalette olanlar takva sahipleri midir? Hidayette olanlar takva sahipleridir. Dalalette olanlar takva sahibi olamayanlardır. Allah Teala dalalette olan insanların takva sahibi olamayacaklarını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar şirkten kurtulanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah'ın dostlarıdır. Sevgili kardeşlerim, bir defa hidayet, yani ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması farz mıdır yoksa değil midir? Ona beraberce bakacağız. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi dalaletten kurtarıyor, hidayet üzere kılıyor. Ve Allah'a ulaşmak gene hidayet, daha üst seviyede bir hidayet. Ama bu husus üzerimize tam 12 defa farz kılınmış sevgili kardeşlerim. Allah Teala buyuruyor. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Burada hem Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek var, hem de ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek var. Bütün hidayetler burada sıralanmış. Münibine ileyhiden başlıyor. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Bütün hidayetler Zümer 54'te yer almış. İkinci ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Üçüncü ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştıran, bizi hidayete erdiren şey zikirmiş. Öyleyse Allah Teala ne söylüyor Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde? Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için, kendi nefsi için yapar. Neden? Çünkü nefsi Allah'a ezelde teslim olmak için söz vermiştir. Sözünü yerine getirmek için yapar bunu. Ve ilallahil masir. Ve Allah'a geri döner. Ruh Allah'a geri döner. Allah'a ulaşır. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allah'a geri dön. ...28, 29, 30. ayetlere beraberce bakalım. Ya eyyetühen nefsil mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Fefirru ilallahi diyor. Bu ruha hitap. Baştan nefsle başlıyor. Ey nefs, mutmain ol. Ondan sonra Allah'a ya eyyete nefsil mutmainnetü irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol. Allah'ın da senden razı olmasını sağla. Diyor nefse. Ruha da irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et diyor. Rabbine geri dön diyor. Fizik vücuda sesleniyor. Kullarımın arasına gir. Yani baştan şeytanın kuluyken, şimdi tağutun kuluyken, şimdi benim kulum ol diyor Allah Teala. Kişiyi Allah'a kul olmaya çağırıyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bununla kalmıyor. Müzemmil 8'i de söylediği gibi Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. O ifadeden sonra Allah Teala buyuruyor. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor. Allah'ın daveti, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci davet, Allah'a ulaşmak, ruhu Allah'a ulaşmak ikinci davet, fizik vücudu, nefsi, iradeyi hepsini Allah'a teslim etmek ve geri kalan davetler. Allah'ın davetine icabet et diyor. Şura suresi 47. ayet-i kerime. Yunus suresi 25. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor. Allahu yedü darüsselamı. Allah diyor selam yurduna davet eder. Buradaki selam yurdu aslında teslim yurduna davet eder hüviyetinde ve dilediği kişi diyor yehdi ile sırat-ı müstakim. Dilediği kişiyi yani selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sonra bakıyoruz ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Nisa 175. Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ve Allah-u Teala selam yurduna davet ettiklerini sırat-ı müstakime ulaştırdığına göre kendi zatına ulaştıracaktır. Yetmez. 26. ayet-i kerimesinde daha net bir şekilde Allah-u Teala bunun kesinleştiğini gösteriyor. Onlar için yani Allah'ın selam yurduna davet edip de sırat-ı müstakime ulaştırdıkları için ahsen-ül hüsna vardır ve ziyadesi vardır diyor Allah-u Teala. Ahsen-ül hüsna güzellerin en güzeli demek, Allah'ın zatı. Allah Teala bunu en açık şekilde ifade ediyor. Ali İmran 14'te diyor ki Allah Teala Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Vallahi indehu husnul meab. Ve yemin olsun ki Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. Yemin olsun ki Allah onun katındaki, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Öyleyse Yunus suresinin 25 ve 26. ayetleri oradaki Allah'ın selam yurdundan muradının teslim yurdu olan kendi zatı olduğu kesinlik kazanıyor. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Bettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana ulaşmayı dile. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse zaten Allah-u Teala onu mutlaka kendisine ulaştıracağını söylüyor. Hidayet erdireceğini Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinden bahsetmiştik. Ama bir adım daha ötesini de söylemeliyiz. Onların şeriatını sana da şeriat kıldık. Fırkalara ayrılmayın, dini ikame edin diye diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin diye. Fırkalara ayrılmamak sadece tek bir şartla mümkün. Şirke düşmemek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi gereğince, 31-32. Ayetleri gereğince bunu ifade ediyor Allah-u Teala. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Sakın şirkte olanlardan, şirke düşenlerden olma. O şirkte olanlardan olma ki, müşriklerden olma ki, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte burada da Allah-u Teala fırkalara dinde ayrılmayın demekle şirke düşmemeleri gerektiğini, Allah'a ulaşmayı dilemelerini söylüyor. Nitekim sonra diyor ki o söylediğin söz, Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun sözü müşriklere ağır geldi diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere ağır geldi diyor. Bir evvelki ifadeyle kesin kes bağlantı kuruyor Allah-u Teala ifadesinde. Hepsi birbirine bağlı olarak ard arda düğümler birer birer çözülüyor. Ondan sonra diyor ki Allah kullarından kelimesi yok. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a en iyi olursa Allah onları kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi ileyhi men yunib ve yehdi ileyhi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü. Allah dilediği kişiyi kendisine ulaştırır. Ve onlardan kim ünüp olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi böyle bitiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görünüyor ki Allah Teala insanları kendi zatına davet ediyor. Ve bunun bir emir olduğunu söylüyor Allah Teala açıkça. Bu da farz olduğunun başka bir nişanesi. Ra'd suresi 21. ayet-i kerime ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ra'd 20'den başlarsak şöyle başlıyor Allah Teala Ra'd 20'de. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ. Diyor ki Allah Teala onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Böylece Allah'ın ahdini yerine getirirler. وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ. Misaklarını bozmazlar. Yani kişinin Allah'a verdiği ikinci misak, iradesinin Allah'a verdiği misak, bu misak ruhun ve için nefsin tesliminden sonra iradenin de teslimini içeriyor. Bir bütün oluşturuyor teslimler. Bu teslimlerin dizaynına bakmamız lazım. Eğer Allah'ın ahdinden bahsediyorsak, teslimlerin hepsi söz konusudur. Ruhunda ve içinde, nefsinde, iradeninde Allah'a teslimi söz konusudur. Ama 21. ayet-i kerimeyi devreye soktuğumuz zaman ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaşırlar. Bu sebeple misaklarını bozmazlar dediği zaman ruhumuzun ardı Allah'a verdiği misaki görüyoruz. Ruhumuz Allah'a biz ölmeden evvel ruhumuzu ulaştıracağız diye ruhumuzun Allah'a verdiği bir misak var. Allah'a teslim misaki. Nefsimizin Allah'a verdiği teslim konusu yemin adını alıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi ise ahd adını alıyor. Yemin, misak ve ahd üç vücudumuzun Allah'a verdiği üç ayrı yemin türü. Ama misakimiz irademiz tarafından da Allah'a veriliyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu anlatıyor. Çok açık olarak. O günkü diyor inandık, işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da sizin üzerinize ağır bir misak, sizden ağır bir misak aldı. Ve onu da üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Allah Teala Elestü bi Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra bize Elestü bi Rabbiküm dedikten sonra diyor ki biz onların nefsine onları şahit tuttuk diyor. Fizik vücudumuzla ruhumuz nefsimize şahit olmuş. Neden? Nefsimiz diyor ki demesin diye kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye diyor Allah Teala. Neden haberdar değildik? Haberdar olmadıkları şey ne? Bu sualin cevabı Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. O gün diyor Allah Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diyoruz ki Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala diyor ki Rabbiniz olduğuma göre ey ruhlar bana misak verin. Bana teslim alacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin, bana teslim alacağınıza dair. Ey nefsler, bana yemin verin, bana teslim alacağınıza dair diyor Allah Teala. Ve bunlar yemin, misak ve ahd veriyorlar. Vermeden evvel Allah Teala soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina. Öyleyse itaat edin diyor. Ve itaat ediyorlar. Yemin, misak ve ahd veriyorlar. Ama Allah Teala bununla yetinmiyor. Emrime itaat ettiniz mi diyor. İtaat ettik diyorlar. Arkadan da irademizden misak alıyor Allah Teala. İrademizin de Allah'a teslimini emrediyor. İşte sevgili kardeşlerim, hepsi ayrı bir hidayettir. Ruhumuzun hidayeti, veçimizin hidayeti, nefsimizin hidayeti ve irademizin hidayeti her birisi ayrı bir hidayet konusu. Rad suresinin 25. 21. ayet-i kerimesiyle daha sonraki ayetleri 22 ve 23'ü birleştirdiğimiz zaman şununla karşılaşıyoruz. Allah Teala ve onlar diyor 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey yani ruhumuz, ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz ve ruhun Allah'a verdiği misak gerçekleşiyor ve bu sebeple 21. ayetteki ayeti devreye aldığımız zaman kişi ruhunun Allah'a verdiği misaki gerçekleştirdiği için misakini bozmamış oluyor. 21. ayet-i kerimeyi devre dışı bırakırsanız Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar şeklinde. O zaman oradaki muhtevaya baktığımız zaman bunun irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz bir noktaya ulaştığını görüyoruz. Allah'ın ahdi hepsini içeriyor. Bakalım Allah-u Teala'nın ahdinde ne var? Enam 152 ve 153 Allah-u Teala buyuruyor ve bi ahdillahi efu Allah'ın ahdini ifa edin. Hâzâ sırat-ı müstakim işte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu ona o sırat-ı müstakime tabi olun. Öyleyse o sırat-ı müstakime tabi olun. Ve fırkalara sakın fırkalara ayrılmayın ki o bütün fırkalar sizi Allah'ın yegane olan yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar ve fırkalara ayrılmışlardan kılarlar. Böylece takva sahibi olamazsınız. Ve Allah'ın sizden aldığı yemini gerçekleştiremezsiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse ve Allah'ın burada kullandığı ifade Allah'ın vasiyetini gerçekleştiremezsiniz ve takva sahibi olamazsınız diyor. Kim fırkalara ayrılırsa hiçbir takvanın sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse birinci takvanın asla sahibi olamaz. Birinci takva neydi? Münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. İkinci takva mürşidimize ulaştığımız andaki takva. Üçüncü takva ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zamanki takva. Her biri için Allah-u Teala başka bir ayette bir takva müessesesini kullanmış. Her biri ayrı bir hidayeti içeriyor. Şimdi Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerini beraber düşündüğümüz zaman hem 20. ayette irademizi de devreye alan bir Allah'a teslim müessesesi var, hidayet müessesesi var. Hem de 21 ile 20, 20 ile 21'i birlikte alırsak o zaman ruhun Allah'a ulaşması sebebiyle Allah'ın bir hidayeti söz konusu. Burada Allah-u Teala bir emir olduğunu kesinleştiriyor. Ve farzları söylüyorduk. Ruhun Allah'a ölmeden ulaşması veya Allah'a ulaşmayı dilemesi iki grupta üzerimize farz. İkisinin toplamı tam 12 tane farz içeriyor. Ne diyor Allah Teala? Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bu da açık bir farzı ifade ediyor. Ve farzlar üst üste dizayn edilmiş. Nisa 58'de Allah Teala diyor ki: "İnne Allah ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Emanetlerin sahibine emanetin teslimi. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek her biri ayrı bir hidayet ve üzerimize farz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala farz kılmış üzerimize. Ve insanlar Allah'ın bunu yapmasına rağmen ne yazık ki hidayeti gizlemek konusunda özel bir gayretin sahipleri. Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Biz kitaplarla insanlara beyineler indiririz. O kitaplarda ve o beyinelerde açık bir şekilde ifade etmemize rağmen, beyinelerle ispat etmemize rağmen, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, Allah da onları lanet eder, lanet edenlerin hepsi de onları lanet eder." Şu anda sevgili kardeşlerim, hidayet bütün boyutlarıyla gizleniyor. Hidayetin ne olduğunu bilmiyorlar. Bu bapta bir ispat vesikası olsun diye sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki 23 tane Kur'an meali var. 23 Kur'an-ı Kerim mealinin hepsini bir araya aldık. Bizim hidayet konusundaki Allah'ın bize öğrettiği öğretiyle hangi ayet konusunda ne yazmamızı emretmişse biz onları yazdık. Onlar da kendi ifadelerini kullandılar. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hidayeti nasıl saptırdığını orada görmenizi çok isteriz sevgili kardeşlerim. Orada bilgisayarda sizleri bekliyor. 23 Kur'an-ı Kerim'de hidayetin nasıl gizlendiğini göreceksiniz. Saptırılan, gizlenen hidayet mefhumu orada www.mihir.com'da sizleri bekliyor. Hidayetin nasıl devre dışı bırakıldığını, asli manasından nasıl ayrıldığını ve artık hiçbir şey ifade etmeyen bir kavram haline nasıl getirildiğini, Allah'a davet etmeyen bir hüviyete nasıl sokulduğunu göreceksiniz. İbretle karşılaştırın sevgili kardeşlerim. Her birinde 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin her birinde Allah'a ulaşma, hidayet kavramına hangi açıdan yaklaşılmış ve hidayet kavramı nasıl insanlardan gizlenmiş, bunu nasıl başarmışlar? Sevgili kardeşlerim, ibretle bakmanızı istiyoruz orada. Öyleyse hidayet nedir diye sorduğumuz zaman iblis ne yapmış? Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. Bu ise bir insanı üçüncü kat cennete ulaştırır. Yetmez. Bir de Allah'ın garantisi altında. Ne diyordu Allah Teala? Onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım. İnsanların %90'dan fazlası mutlak olarak seçiliyor Allah Teala tarafından. Onlardan, o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluyor. Sadece onlar cennete girebiliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah Teala Furkan vererek, günahlarını örterek onların cennete girmelerine zemin hazırlıyor. Öyleyse hidayet kavramının devamına bakalım. Rad 22'de ne diyor Allah Teala? Diyor ki ve yuhafune suhel hisab. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla çıkmasından korkarlar. Neden? Kimin günahları sevaplarından fazlaysa Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre onun gideceği yer cehennem. Yani o korkanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Neden dileyenlerdir? Çünkü eğer dilemezlerse Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre günahları sevaplarından fazla olacak. Dilerlerse sevapları günahlarından fazla olacak. Yunus 7 ve 8'e baktığımız zaman Allah Teala diyor ki onlar ki muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kimler cehenneme gidenler sevgili kardeşlerim? Dalalette olanlar. Dalalette olmanın başlangıç noktası doğum. Doğumundan itibaren herkes dalalette. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalaletten kurtulamaz. Allah Teala Bakara Suresi'nin 77 ve 78. ayetlerinde diyor ki onların zürriyetlerinden ve atalarından seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. İşte o sırat-ı müstakimdir ki biz insanları sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz. İşte o sırat-ı müstakim ki biz onunla insanları hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Hidayete ermek söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar hidayet üzere değiller. Kimler değil? İşte bakınız Allah Teala ne söylüyor? Hidayet üzere olmayanlar dalalettedirler. Kimdir o dalalette olanlar? Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyip şeytanın devamlı tesir etmekte olduğu nefslerin afetlerine, hevalarına tabi olanları görüyor musun diyor. Allah onları onların ilimleri üzere dalalete bırakır. Kim bu insanlar? Açık ve kesin olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dileselerdi ne olacaktı? Dileselerdi dalalette olmayacaklardı. Dileselerdi hidayet üzere olacaklardı. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olabiliyor, hidayette olabiliyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamazsınız. Takva sahibi olamazsanız dalalettesiniz. Hidayette olanlar takva sahipleridir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi olamazlar. Dalalette kalmaya mahkumlar. Allah Teala Taha 123'te diyor ki size hidayetimiz gelecek. Kim hidayetçimize tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar ve onlar şaki de olmazlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman mürşidine tabi olmayacaktır. Böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Hidayetin birinci kademesi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen kişinin özelliği nedir? Dilemeyen kişinin özelliği gözlerinde hicab-ı mesturi oluşu, kulaklarında vakra oluşu, kalplerinde ekinnet oluşu, onlar dalalettedir diyor Allah Teala. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala o hevalarına tabi olan insanların dalalette olduğunu söylüyor. Ve diyor ki onların görme hastalarının üzerinde gışavet vardır. Biz onların görme hastalarının üzerine gışavet koyarız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanlarda bu gışavet var. Onların diyor kulakları, onların işitme hastaları, semi isimli işitme hastaları mühürlüdür diyor dalalette olanların. Onların diyor görme hastalarının üzerinde gışavet vardır ve onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastaları mühürlüdür. Kör, sağır, dilsizdirler diyor Allah-u Teala onlar. Dalalette olanlar. Hastalar üzerinde engel var. Dalalette olanlar, hidayette olmayanlar aynı zamanda kafirler. Sadece müminler dalalette değildir. Mümin olduğumuz yerse Allah'a ulaşmayı dilediğimiz yer. Peki dalalette olanların kafirler olduğunu nereden çıkartıyoruz? Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor. Bakara 7 ve 8. Habibim, sen onlara ne söylersen söyle, o kafirler için birdir. Onlar mümin olmazlar. Onların görme hastalarının üzerine gışavet çekeriz. Onların işitme hastalarını mühürleriz. Onların kalplerini de mühürleriz diyor Allah Teala. Peki bu kadar mı? Hayır, Allah Teala daha da öteye geçiyor. Uzuvları da engelliyor. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi gene dalalette olanları Allah Teala tarif ediyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların diyor gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır diyor. O kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır diyor. O kalplerle fıkıh edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor. Öyleyse insanlar için Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın hidayette olması mümkün değil. Uzuvları da kişinin mühürlü oluyor. Hastaları da Allah-u Teala tarafından engelleniyor. Ama bir alelade kişiler var. Hastaların üzerinde engel var. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İtiraz etmiyorlar, kavga etmiyorlar, başka insanları da hidayetten saptırmaya çalışmıyorlar. Ama kendileri de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onların hastaları engelli. Ama eğer tartışırlarsa

45 ve 46'da Allah Teala diyor ki, Habibim, o ahirete ruhu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Onların kulaklarına vakra koyarız, seni işitmelerine engel olarız. Onların kalplerine ekinnet koyarız, seni idrak etmelerine engel olarız. Onlar sözlerini bitirdiğin zaman nefretle arkalarına dönerler diyor. Karşı çıkıyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çok hakaret edilmiştir. Karşı çıkıyorlar, hakaret ediyorlar ve onu engelliyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse gördüğümüz şey, kimin gözlerinde, kulaklarında, kalbinde engel varsa, kimin görme, işitme ve idrak etme hassası mühürlüyse, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir, hidayette olmayanlardır. Yani dalalette olanlardır. Öyleyse Allah'ın davetine icabet etmeyenler dalalettiler. Allah'ın daveti neydi? Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, Allah'a ulaşmaya davet. Allah Teala diyor ki, eğer onlar senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar dalalettedir. Kim Allah'ın davetçisine icabet etmezse, onlar kendi hevalarına tabi olan, dalalette olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların kendi hevalarına tabi olması müessesesi veya davete icabet etmeleri söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, davete icabet etmeyenlerdir. Davete icabet etmeyenler, kendi hevasına tabi olanlardır. Allah'tan bir hidayetçiye tabi olmayanlardır. Ama hidayetçiye tabi olmadan evvel de hidayete adım atılabilir mi? Evet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci hidayetin sahibidir. Tabi olduğu zaman ikinci hidayetin sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hidayet müessesesinin bütünüyle devreden çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. Hidayetin ne olduğunu ne yazık ki bilmiyorlardı. İnşallah şimdi öğrenmişlerdir ve Kur'an'daki kavramlar işte böyle asli mecralarından çıkarılmış ve insanlar dalalete mahkum edilmiştir. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim ki, yukarıda anlattığımız ayetler boyunca gördüğünüz gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek, dalaletten kurtulmanın başlıca sebebidir, tek sebebidir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi dalalettedir. İlk hidayette Allah'a ulaşmayı dilemek olduğuna göre daha sonraki hidayetlerin hiçbirine ulaşması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki Kur'an kavramları birer birer

Kur'an'dan sökülüp iblis tarafından atılmış insanlar hidayeti doğru yol olarak nitelleyerek ne olduğu belirsiz bir kavramın içinde yuvarlanıp gitmişler. Ve insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerinin hidayet olduğu herkes tarafından unutulmuş ve insanlar bu sebeple hep dalalette kalmışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşid, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Kulaklarınızı Allah'ın sohbetine ne kadar açarsanız o kadar mutlu olursunuz.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fatiha ile inşallah konumuza giriyoruz. Konumuz sahabenin yaşadığı İslam ve bugünkü İslam. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ne yani, sahabenin yaşadığı İslam başka da bizim yaşadığımız İslam başka mı diyecek olan milyonlarca insan vardır şu anda. Bize serzenişte bulunacak. Evet sevgili kardeşlerim. Evet sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Evet. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam, Kur'an'daki İslam'dı. Onlar Kur'an'ı yaşadılar. 14 asır sonra bugün artık dünya üzerinde büyük kitleler İslam'ı yaşamıyor. İslam zannettikleri, İslam'ın 5 tane şartı adını verdikleri şartları yaşıyorlar. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler, namaz kılıyorlar bir, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar ve kelime-i şehadet de getiriyorlar. Ve diyorlar ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Doğru mu? Aynen doğru. Gerçekten öyle. İslam ve teslim kelimesi silim kökünden gelir. Aynı kökten gelen iki kelime de en çok kullanılan kelime, bu kökten gelen kelimeler arasında teslim kelimesidir. Ama selam kelimesi de, selamet kelimesi de bunların arasındadır. Sevgili kardeşlerim, diyorlar ki İslam teslim olmak demektir. Doğru mu? Doğru. Ve bu Allah'a teslim olmanın 5 tane şartı var. Demin saydığımız şartlar. Bu 5 şartı yerine getiren kişi Allah'a teslim olur. Böyle diyenlere bir sualimiz var, küçücük bir sual sevgili kardeşlerim. Acaba bu İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren sevgili kardeşlerimiz, siz nenizi Allah'a teslim ettiniz? Kur'an-ı Kerim'de sahabe 22. basamakta ruhlarını teslim etmişler. 25. basamakta veçlerini teslim etmişler. 27. basamakta, 26. basamakta nefslerini teslim etmişler. 28. basamakta da iradelerini teslim etmişler. Biz onlara sormaz mıyız? O zaman siz neyinizi teslim ettiniz? Ruhunuzu mu, veçinizi mi, nefsinizi mi, iradenizi mi? Hayır, hiçbirisini. Ve İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Yetmez, sadece haccın bile kendilerini mutlaka cennete götüreceğinden emin. Bizim Kur'an-ı Kerim'den haberi olmayan sevgili kardeşlerimiz, bu hazin bir türkü. E bize hep gözyaşlarına boğar. Bunca milyon insanın cehenneme doğru yolculuk ettiği bir devreyi yaşıyoruz. Ve bu 5 tane şartı yerine getiren herkes cennete gideceğinden adeta emin. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir devrede yaşıyoruz. Kur'an insanları cennete ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün faktörleri muhtevi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini yaşadılar. Hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. 7. kat cennetinde, en üst kat cennetinde sahibi oldular. Kim diyor bunu? Bunu Kur'an diyor. Allah diyor. Ve bugün o İslam'la karşılaştırdığımız zaman, bugünkü İslam'ın bütün kalelerinin yerle bir edildiğini, İslam'ın bitkisel hayata itildiğini göreceksiniz. Hadi başlayalım sevgili kardeşlerim. Birinci fasıl, Allah'a ulaşmayı dilemek. Belki de hala bir kısmınıza Allah Allah, Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demek? Allah'a ulaşılabilir mi ki? Allah zaten bize şah damarımızdan daha yakın değil mi?
Bunları söyleyenlere Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. Eğer diyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz yandınız diyor. Çünkü gideceği yer cehennem kişinin. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki, onlar ki bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennem. Peki Allah'a ulaşmayı dilemek bir kavram mı? Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramı. Neden en önemli? Çünkü bu olmazsa bütün katlar bunun üzerine bina edileceği için 7 katlı İslam binası bunun üzerine birinci katın zemin kat ki birinci kat sayılır bu 7 kat oluşturacak hepsi. Bu kat yoksa üst katların oluşması mümkün değildir. O kişinin cennete girmesi de mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ötekileri saymaya gerek görmüyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. İşte Rum Suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekuhu ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Demek ki dilemeden, Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi kimse olamaz. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluştururlar ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırka, dilemeyenler 72 fırka. Ve sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşacaklar. Sadece onlar şirkten kurtulacak olan, Allah'a karşı takva sahibi olacak olan ve cehennemden kurtulacak olanlar. Demin gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de iki kelimeyle ifade edilen bir amene olmak, iki münib, yünib, münibine, enibü gibi kelimelerle ifade edilen bir kavram. Bunun Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu nereden belli? Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşavi ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah insanların çoğunu kendisine seçer ama kim Allah'a yönelirse Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geldiği, Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geldiği kesinlik kazanıyor. Peki bundan 14 asır evvel sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemişler. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Vellezîne iştenebut tagûte en yâbuduhâ ve en âbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar ki diyor Allah Teala sahabe için taguta yani şeytanlara, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar.
Nasıl? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Tağuta kulken, insan ve cin şeytanlara kulken sahabe Allah'a kul olmuşlar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın kulu değildir. Ama sahabe kesin olarak Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı kesinlikle dilemişler. Peki farz mı üzerimize? Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmak üzerimize farz mı? Affedersiniz, ulaştırmayı dilemek, ulaştırmak sonraki iş. Oraya da geleceğiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek farz mı? Farz. İşte demin söylediğimiz Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi, münibine ileyhi meyetteku, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Kesin bir şekilde bir emir bu. Lokmanan meşvettevi sebi'la men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Gene farz. Başka farz var mı? Elbette var. Allah Teala diyor ki Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetekümün azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve Allah'a teslim et ruhunu, veçini, nefsini ve iradeni. Öyleyse ruhumuzu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek üzerimize farz mı? Gördük ki farz. Bütün sahabe bu farzı yerine getirmişler mi? Evet. Adına sahabe dediklerimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olanların hepsi bunu gerçekleştirmişler. Tağut'a kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Bundan 14 asır evvel onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Ey bugünün dini bildiklerini zanneden din alimleri, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilemediyseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bugün artık hiçbir üniversitenin müfredat programında, hiçbir İmam Hatip Lisesi'nin müfredat programında İslam'ın 7 safhasından bahis yoktur. Burası 1. safha. İnsanlar olayları yaşarlar. 1. safha, 1. basamak ve olaylar karşısında tavırlarını ortaya koyarlar ve bu kademede Allah Teala tarafından seçilirler. Bu seçilenlerden %10'dan daha az kişi Allah'a ulaşmayı diler. Onlar 3. basamağa ulaşırlar. Allah kalplerindekini görür. Sonra ne olur? Sonra Allah onlara furkanlar verir. Onların kör olan gözleri açılır, sağır olan kulakları açılır, idraksiz olan kalpleri açılır. Ve Allah Teala bunu yaparken Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin bütün günahlarını örter. Ne olur? Kişinin sevapları günahlarından fazla olur. Bir kişinin cennete girmesi de sevaplarının günahlarından fazla olmasıyla mümkün. Başka bir alternatif yok. Öyleyse bundan sonra ne olur? Kişiye Allah Teala'dan furkanlar alır. Allah onun gözlerini, kulaklarını ve kalbini açar. Sağır, dilsiz ve kör olan kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Yedinci basamağa gelir kişi.
Sonra Allah Teala onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Gözünü yarar, gözünden kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle faz nurlarından rahmet nurları kalbe sızmaya başlar. %2 sızar, kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişinin Allah'tan mürşidini sorma hakkı doğar. Allah Teala diyor ki: "Vestayine bi sabri ve salate inne haleke biretun illa alel haşeyin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun." Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi iste diyor Allah Teala mürşidine. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla sor. Bu zor bir iştir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse mürşidini istemesi hiçbir şey ifade etmez. Kişiye Allah mürşidini göstermez. Ama kişi eğer Allah'a mülaki olacağına yakin hazırlayarak kesin şekilde inanıyorsa, o zaman o huşu sahibidir. Ona mutlaka Allah Teala mürşidini gösterecektir. İşte 13. basamakta Allah ona mürşidini gösterir. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşır, tabi olur. 14 asır evvel bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler mi? Sahabe kimdir? Hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenler diyorlar. Hayır, görenler değil. Hayattayken Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. İşte Allah Teala Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah Teala diyor: "Habibim, sana ve sana sen ve sana tabi olanlar için şöyle de diyor. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gülümüzde Rabbimizi görerek sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola davet ederiz. Ben ve bana tabi olanlar." İfade aynen böyle. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kesinlikle tabi olunmuş. Zaten Fetih Suresinin 10. ayet kelimesinde de Allah Teala diyor ki: "Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı." Peki tabiyet farz mıdır? Farzdır sevgili kardeşlerim. Tabiyet farzdır. Allah Teala diyor ki Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde: "Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegu ilehin vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun, ikinci takvanın sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, Allah'a ulaşmaya, sizi ulaştırmaya vesile olanı isteyin diyor Allah Teala. Nasıl isteneceğini demin gördük. Öyleyse isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor. Emir. İstemek ve o vesileye tabi olmak bütün insanların üzerine farz kılınmış. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe 14. basamakta mürşitlerine tabi oldular. Kalplerin içine iman yazıldı. Başlarının üzerine devrilen imamının ruhu geldi. Ve onların ruhuna dedi ki: "Allah'a doğru yola çık, vücudu terk et, senin Allah'a milaki olma günün geldi." Demek ki üçüncüsü ruhun vücudu terk etmesi. Dördüncüsü kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Beşincisi o kişinin fizik vücudunun
nefs tezkiyesi afetleri yok ettiği için afetlere karşı giderek daha güçlü olması. Altıncısı, iradenin de daha güçlü olması. Yedincisi, o kişinin günahlarının sevabı çevrilmesi ve o kişiye Allah-u Teala bundan evvel her sevabına, bir derecelik sevabına 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlaması ve bunu 700'e kadar çıkarması. Mürşide tabi olduğu an 7 tane de Allah-u Teala'dan nimet alıyor kişi. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Olmuşlar. Ne gördük? Mürşide tabi olmak farz mıymış? İşte Allah-u Teala açıkça söylüyor farz olduğunu. Allah'a ulaştırmaya vesileyi isteyin diyor Allah-u Teala'dan. Emir bu. Öyleyse mürşide tabi olmak farz. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar. Bugün mürşide tabi olanlar bir lüks yapmışlar gibi, gidilmemesi lazım gelen bir yolun sahibi olmuşlar gibi değerlendiriliyor. Oysa ki Kur'an'ın temelinde bu var ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a saygının temeli ona tabi olmaktır. Bütün sahabe en büyük saygının, en büyük sevginin sahipleriydi ve hepsi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuştu. Öyleyse ikinci safa, mürşide ulaşmak, 14. basamak Kur'an'da var, farz, bugün yok. Bundan sonra ne olur? O kişi nefs tezkiyesine başlar, zikir yapar. Allah Teala nefsinin kalbine yazdığı iman kelimesine bir güç vermiştir. Manyetik alan, o manyetik alan kalbe zikirle gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazlaları kendisine çeker, yapıştırır. Böylece nefsin kalbi, %100 afetlerle dolu olan kalbi fazıllarla, faziletlerle donanmaya başlar. Ve giderek kişinin kalbindeki nurlar ilk %7'de yediği oluşturduğu zaman bu kişi birinci gökyüzüne ruhu ulaşır bu kişinin. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci gökyüzüne ulaşır ruh. Üçüncü defa, dördüncü defa, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri, bunlar fazıllardır. Başlangıçta %2 rahmet giriyor. Ondan sonra %100'e tamamlanana kadar, %98'e kadar kalbe girecek olan şey fazıllardır. 7 defa %7 fazıl birikimi, o kişinin ruhunun her seferinde bir gök katı aşacağı için 7. kata ulaşması, 7 tane alem geçmesi ve Allah'ın zatına ulaşması manasına geliyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda ruhun Allah'a ulaşması üzerimize farz mı? Elbette farz. İşte Müzzemmil Suresi 8. ayet-i kerime, Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Nefse sesleniyor Allah Teala. Fecr suresi 28. ayet-i kerimesi, İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala ruhumuza. Ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönüşü üzerimize farz. Bunun bir emir olduğu, açıkça emir adıyla geçtiği bir ayet-i kerime var mı? Evet. Rahat suresi 21. ayet-i kerime, وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını, ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Onların o Allah'a ulaştırmasını emrettiği, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Farz mı? Farz. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Hepsi. Ruhun Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'de hidayet adını alıyor.
İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Kur'an-ı Kerim'de hidayet diye bir kavram var. Bu çağa damgasını vuran kavram. Bugüne kadar unuttuğunuz hidayet çağında yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. İslam, gördünüz ki birinci safhası unutulmuş, kimse Allah'a ulaşmayı falan dilemiyor artık. İkinci safhası unutulmuş, insanlar çok küçük bir kısmı insanların mürşitlerine ulaşıyor. Ruhu Allah'a ulaştıranlar da toplumun içinde %1 bile değil, belki 1/1000 bile değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir faciadan bahsediyoruz ki yüreğimiz titriyor. Gördüğünüz, Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek üzerimize farz. Sahabe gerçekleştirmiş, Kur'an farz kılıyor, sahabe gerçekleştirmiş ama bugün insanları tamamen unutmuşlar ve kendilerini cehenneme mahkum etmişler. İkinci sabah mürşide ulaşmak farz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar ve bugün mürşide tabi olunmuyor. İslami tatbikatta yok. Büyük kitleler, İslam'ı yaşadıklarını zanneden zavallı büyük kitleler mürşitlerine ulaşıp tabi olmuyorlar. Allah'a ulaşmayı da zaten dilemiyorlar. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Bütün sahabeye ulaştırmış ve 14 asır sonra bugün Allah'a ruhun ulaştırılması mı diyorlar, eski köye yeni adet diyorlar. Ve sen diyorlar yeni bir din mi getirmek istiyorsun? Hayır sevgili kardeşlerimiz. Biz size Kur'an'daki İslam'ı anlatıyoruz. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Nereden biliyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ruhun ulaşmasına hidayet deniyor. Peki bütün sahabe hidayete ermişler mi? Kesin. İşte Zümer Suresi 18. ayet-i kerime, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bugün ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üzerinize farz dediğimiz zaman, gördüğünüz farz olduğunu kesinleşti. Bize insanlar bir deli görmüş gibi bakıyorlar. Aslında bir nevi deliyiz herhalde. Çünkü Allah Teala bize bunları öğretiyor. Bu diyorlar olsa olsa delidir. Allah diyorlar kimseye artık öğretmez. Onlar eskidendi. Peki öyleyse bütün bunları nereden biliyoruz? Dinle ömrü boyunca iştigal etmemiş birisi, hatta bir solcu, o biziz. Arapçayı da doğru dürüst bilmeyen birisi ama Kur'an tefsiri yapıyor. Evet, 9. cildi de hamdolsun ki basmayı Allah-u Teala nasip kıldı. 19 cilt olacak. Ama böyle bir Kur'an tefsirini bizden başka kimsenin yapamadığını göreceksiniz. Biz mi yapıyoruz? Hayır, Allah bize yaptırıyor. Biz sadece bir vasıtayız. Biz sizleri 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sahabenin yaşadığı İslam'a üzerinize, üzerimize
farz olan İslam'a çağırıyoruz. Unuttuğunuz İslam'a çağırıyoruz. İslam'ı unutmuşsunuz. Yaşadığınız şey İslam değil. İslam'ın 5 şartı İslam değildir. İslam hedeflerden ibarettir. 7 safhada birinci hedef ruhunuzu Allah'a teslim etmek. İkinci hedef fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Üçüncü teslim nefsinizi Allah'a teslim etmek. Dördüncü teslim iradenizi Allah'a teslim etmek. Hedefleriniz bunlar. 7 safhanın 7'sine de hedef diyebilirsiniz. Ama bunlar teslim etmeniz lazım gelen 4 varlık size verilmiş. Onların gerçek sahibi Allah. Allah'a teslim etmeniz için. İşte sevgili kardeşlerim, 22. basamak ruhunuz Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında. 21. basamakta Allah'a ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktasınız. Bundan 14 asır evvel gördüğünüz gibi bütün sahabe hidayete ermişler. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bir defa daha söyleyelim. İnnel huda hudallah. İnne muhakkak ki el huda, hidayet hudallah. Allah'a ulaşmaktır. Bu unutulmuş olan İslam dininin dinini yaşadığınız neden zavallı müntesipleri, yaşadığınız İslam değil. O İslam'ın suyu çıktıktan sonra kalan posası. İslam katledilmiş. İslam kalesinin bütün burçları kırılıp dökülüp parça parça olmuş. İslam bitkisel hayata itilmiş. Ayrıca Hristiyanlık diye ayrı bir din, Yahudilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Hepsi aynı din, tek din. Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed'in, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini. İkinci bir din hiç olmamış. İşte Rum suresi 30. ayet-i kerime, Habibim veçini, fizik vücudunu hanif olarak dine ikame et. O hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif fıtratı yarattı. Allah'ın o din ki, o hanif dini ki, o ezeli ve ebedi dindir. Kayyum olan dindir. Allah'ın ne dininde ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Başka bir din hiç olmamış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. O müşriklere Allah'a ulaşmayı dileyin de şirkten kurtulun sözü ağır geldi diyor Allah Teala. Ve diyor Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 22. basamak ruh Allah'ın zatında yok oldu. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Hepsi. Adına sahabe dediğiniz kişiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a teslim olanlardır. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Peki sonra ne olur? Ruhunuz Allah'ın zatında yok oldu. Sonra ruhunuza Allah'ın katında bir taht ihsan edilir. Beka makamının sahibi olursunuz. Ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması, fena olmak, fani olmak, yok olmak, fillah, fi içinde, Allah'ın içinde, Allah'ın zatında ruhunuzun yok olması.
Allah'a ait bir emanet taşıyorsunuz, ruhunuz. Allah'a, Allah'ta yok oldu. Sonra ruhunuza Allah'ın katında bir taht ihsan edildi. La mekana kavm oldu ruhunuz. Sonra bundan sonra bir taht ihsan ediliyor size. Allah'ın katında taht sahibi oluyorsunuz. Sonra zikriniz günün yarısını aşıyor ve zahit oluyorsunuz. Zühd sahibi oluyorsunuz. 24. basamak. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51 olduğu zaman, 51'i aştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşıyor. %51'de ruhunuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve ruhunuz Allah'ın zatına yok olduğu zaman zikriniz artıyor, %61'e ulaşıyor. Nefsinizin kalbindeki nur, fazıllar ve 61'den öteye geçiyorsunuz. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %80'e ulaşırsa fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslimi farz mı? Elbette farz. İşte Allah Teala bakınız ne diyor? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni azâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olun, yani bana teslim olun diye ahd almadım mı? O da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Şeytana kul olmayın diyor Allah Teala, bana kul olun. İşte Allah'ın kulu olmak Ademoğullarına hitap ettiğine göre Ademoğulları biz insanlarız. Hepimiz Ademoğluyuz. Ama fizik vücutlarımızdan bahsediliyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi farz. Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimeleri gereğince. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Nereden biliyoruz? Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Hepsi veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa gelmişler. Fizik vücudun tesliminin farz olduğunu gördük. Yasin 60-61. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini gördük. Siz sevgili dinlerini yaşadığınız zanneden İslam'ın 5 tane şartını yerine getirip de cennete gireceklerini zanneden benim zavallı kardeşlerim, benim saf, tertemiz yürekli zavallı kardeşlerim, şeytan evvela din adamlarını aldatmayı başarmış. Onlara dinlerini unutturmayı başarmış. Siz haydi haydi unutacaksınız, bilmeyeceksiniz. Çünkü dininizi o insanların öğreneceksiniz. O insanlar dinlerini Kur'an'dan öğrenmişler sanmayın sakın. Kur'an çoktan rafa kaldırılmış. En az 10 asır evvel. Sevgili kardeşlerim, Kur'an 7 safhasıyla birlikte unutulmuş. Kur'an'ı değiştirmesi mümkün olmayan iblis Kur'an'ı unutturmayı başarmış. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin neler yaptıkları, İslam'ın 7 safhasının da farz olduğu,
Yedi safanın yedisinin de sahabe tarafından yaşandığı, hamd ederiz, şükrederiz ki Kur'an-ı Kerim'de var. Bu sebeple Allah-u Teala'nın bize öğrettiği bu ilmi size Kur'an'dan anlatmak imkanının sahibiyiz. Ama şeytanın insanları nasıl kandırdığını hakkımızda yazılan, çizilen, söylenen onca sözde arayın. Görün bakın insanlara nasıl iftiralar atılıyor. Sevgili kardeşlerim, şu ana kadar söylediklerimizde ve bu konu bitene kadar söyleyeceklerimizde hiç kimse bir itirazda bulunamaz. Bir yanlış bulmak söz konusu olmaz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bu ilmi sizler gibi öğretmenlerden öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Belli değil mi? Bugün dünya üzerinde bir ikinci kişi gösterebilir misiniz bana? Size hidayeti anlatabilsin. Ne zannediyordunuz hidayeti? Doğru yol zannediyordunuz. Ya da dost doğru yol zannediyordunuz. Doğru yol nedir diye sorduğumuzda onun da cevabını veremiyordunuz. Kimse veremiyor. Doğru yol diyorlar. Sevgili kardeşlerim, hidayet yol değildir. Hidayet bir yolun üzerinden, sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkarak ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Bu fizik vücudun tesliminden sonra ne olur? Fizik vücudun tesliminde nefsin kalbinde %81 nur birikmiştir. Bundan sonra artık o kişi için hayat, nefsi de Allah'a teslim etmek istikametinde gelişir. Nefs ne zaman Allah'a teslim eder? Teslim olur. Nefs, sevgili kardeşlerim, bir insanın daimi zikre ulaşmasıyla teslim olur. Çünkü daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsindeki bütün afetler yok olur. Yerine %98 fazıllar alır, %2 de rahmet nurları alır. Kişinin nefsinin kalbi %100 güzelliklerle dolar. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren %100, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan olur bu kişi. Nefsinin kalbinde afetler kalmayacağı için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaşmıştı. Daimi zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştı. Kur'an-ı Kerim tabiriyle ulul elbab olmuştu. Ne demek ulul elbab? Allah Teala tarif veriyor. Li ulul elbab yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bütün sahabe Allah'ı zikrediyor muydu? Ulul elbab olmuş muydu? Ulul elbab için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de, yani 24 saat boyunca zikretmeyi sahabe gerçekleştirmiş miydi? Evet. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabenin hidayete erdiğini söyledikten sonra onların ulul elbab olduğunu da buyurmuş. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Birinci hidayet ruhumuzun Allah'a teslimi. İkinci hidayet fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Üçüncü hidayet nefsimizin Allah'a teslimi. Eğer yedi safa itibariyle bakarsanız, birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa mürşide ulaşıp tabiiyet, üçüncü safa ruhumuzun Allah'a ulaşması, dördüncü safa fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, beşinci safa nefsimizin Allah'a teslimi. İki teslim oldu. Ruhumuzu ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmişiz. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Gördük. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ulul elbabın kim olduğunu bakıyoruz. Daimi zikrin sahipleri. Peki farz mı? Ulul elbab olmak farz mı? Evet. O da farz sevgili kardeşlerim. Nisa 103 Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim.
ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Hep Allah'ı zikretmekle vazifeliyiz. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de. Öyleyse üzerimize farz daimi zikir. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış. Ulu'l-elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Ve 14 asır sonra bugün daimi zikrin sahipleri parmakla gösterecek kadar az. Üzerlerine farz olan şeyleri insanlar yerine getirmek için hiçbir gayretin sahibi değiller. Neden değiller? Çünkü kendilerine bu öğretilmemiş. İblis allem etmiş, kalem etmiş, alavere dalavere ve İslam'ın 7 safhasının 7'sini de Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen, hepsi farz olmasına rağmen, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bütün bu 7 safhanın 7'sini de, üzerlerine farz olan 7 safhanın 7'sini de yaşamalarına rağmen 14 asır sonra hiçbirisi kalmamış sevgili kardeşlerim. Faciayı görebiliyor musunuz? İnsanlar İslam'ın 5 şartına itilmişler. Demişler ki sen Kur'an'ı anlayamazsın. Allah-u Teala adamı çarpar ha. Kur'an'ı öğrenmeye falan çalışma. Sen sana ne bildirilirse onları öğren, yaşa, üstelik de orta yoldan git. O tasavvufu yaşadığını iddia edenler onlar uzun yoldan gidenler. Onlar lüzumsuz şeylerle meşgul olanlar. Hiç ibadet yapmayanlar da cehenneme, hiç ibadet yapmayanlar da cehenneme gider. Ama sen orta yoldan gidersin. Hem çok yorulmazsın hem de cenneti mutlaka elde edersin. Hiç kimse onların orta yol dediği o İslam'ın 5 tane şartından oluşan o yolla Allah'ın cennetine hiç kimse giremez. Çünkü bunların hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemezler. Demek ki bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar. Ne olur ki ulu'l-elbab olunca? Daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Afetler %100 gitmiştir. Daimi zikrin sahibi olduğuna göre devamlı Allah-u Teala'nın katından rahmetle, fazla rahmetle salavat geliyor. Kalbe giriyor. Kalbin içinde hiçbir zaman karanlıkların barınması artık mümkün değil. Peki ulu'l-elbab olduktan sonraki safa İhlas. Üzerimize farz mı? Farz sevgili kardeşlerim. Ve yine 5. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini halis kılmakla ve hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular. Nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular. Emrolunmuşlar. Yani

Ve bütün afetler yok olduktan sonra 14 mertebe müzeyyen olmuş. 7 mertebe Ulul Elbab makamında, 7 mertebe İhlas makamında. Sevgili kardeşlerim, Ulul Elbab olanların 4 özelliği daimi zikrin sahipleri oluşu. Bir, bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaması. İki, üçüncüsü kalp gözlerinin mutlaka açık olması. Dördüncüsü kalp kulaklarının mutlaka açık olması. 5, 6, 7 var mı? Evet var. Beşincisi ehli tezekkür olmaları. Yani Allah ile her zaman konuşabilme imkanının sahibi olmaları. Altıncısı ehli hayır olmaları. Daimi zikrin sahibi oldukları için her an derecat kazanıyorlar. Derecat kazandıran her şey hayırdır. Derecat kaybettiren her şey de şerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki bütün sahabe bu 7 özelliğin hepsine sahip olmuşlar. Hepsi daimi zikrin sahipleri, ehli tezekkür, ehli hayır, hem de ehli hüküm veya ehli hikmet. Hangi ayete baksalar onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir çırpıda söyleyecek durumdalar. Böylece hepsi irşad olmuşlar. İhlasa ulaşmak, irşad olmak demek. Bütün sahabe irşad olmuşlar. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Allah onun günahlarını örter. Salah nuru verir ona. 28 basamakta oluyor. 28. basamakta oluyor bunlar. Salah nuru verir. Sonra da onun günahlarını sevaba çevirir. Ve kişinin iradesini Allah Teala teslim olur. Böylece 5 safhada, 5 kademede kişi iradesini Allah'a teslim eder. İradenin Allah'a teslim edildiği yer Hakk-ı Tukati takvanın ve Hakk'ın takvanın, Hakk'ul Yakin takvasının sahibi olunduğu yer. Yani kişinin irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamına tayin edildiği yer. Mürşit bugün artık insanların büyük kısmının inanmadığı ve bu zamanda da mürşit mi olurmuş, bu zamanda da evliya mı olurmuş diye insanların hep inkar ettikleri bir kavram olarak çıkıyor karşımıza. Ama bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Kesin mi? Kesin. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Yüce Rabbimiz Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunduğu kesin değil mi sevgili kardeşlerim? Hepsi Allah Teala tarafından irşat makamına sahibi kılınmışlar ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e de yazmış bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu. Farz mı? Evet. Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesi. Evvelkiler diyor, nasıl Hakk-ı Tukati takvanın, bir Hakk'ın takvasının, Hakk'ul Yakin takvasının, irşad takvasının sahibi olmuşlarsa, siz de o takva ile takva sahibi olun diyor Allah Teala. Bütün sahabenin de üzerine kılmış Kur'an'ı sahabe zamanında indirdiği sahabenin de üzerine farz, bugün bizim de üzerimize farz. Kıyamete kadar da hep farz olacak insanların üzerine bir Hakk'ın takvada.

bütün sahabe o bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İşte Kur'an'daki İslam. Şimdi birisi çıkmış diyor ki Kur'an'daki İslam bu. Bakıyorsunuz kitabına. A benim sevgili kardeşim, Kur'an'daki İslam o değil. Kur'an'daki İslam bu. Bir gün inşallah bir araya geliriz. Bir gün inşallah İslam'ın 7 safhasını konuşuruz sizinle. Şimdi size düşen bir görev var. Böyle bir iddianın sahibi olduğunuza göre, Kur'an'daki İslam bu diye bir iddianın sahibi olduğunuza göre, o ilmi aldığınız kitapları doğru mu zannediyorsunuz? Bu söylediğim İslam'ın 7 tane safhasını o dini öğrendiğinizi zannettiğiniz kitaplarda bulabilir misiniz sevgili kardeşim? Biz bu dini sizin gibi kitaplardan, insanlardan öğrenmedik. Hala anlamıyor musunuz? Bunları bize Allah öğretti. Neden sizin dini bilgilerinizle bizimkiler birbirine tamamen ters düşüyor? Çünkü sizin öğrenmediğiniz Kur'an'ı Allah bize öğretti. Bu söylediklerimizde bir hata bulabilir misiniz? İslam'ın 7 safhasını şimdi bana inkar edebilecek misiniz? Şimdi bana söyleyebilir misiniz ki sizin işte Kur'an'daki İslam bu dediğiniz kitaplarınızda bu 7 safha vardır? Onlar üzerlerine farz olan bu 7 safhayı yaşadılar. Siz yaşadınız mı sevgili kardeşim? Onlar o dini sizden öğrendiklerini zanneden o zavallı kardeşlerim, onlar yaşadılar mı? Bunlardan haberiniz var mıydı? Size ağır mı geliyor? Hayır, yoktu. Bunları ilk defa sizden duyduk demek civan mertliğini gösteremeyecek misiniz? Kur'an'daki İslam bu diye bir başlık atmak büyük bir cürettir. Kur'an'daki İslam sizin zannettiğiniz İslam değildir. Kur'an'daki İslam ayetlerle Kur'an-ı Kerim'e hak edilen, kazınan, Allah-u Teala tarafından değişmez bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e yazılan bu İslam'dır. Kur'an'daki İslam budur. Sizin işte Kur'an'daki İslam bu isimli kitaplarınızda yazan İslam değildir. Siz o İslam'ı insanların asırlardan beri yazdığı kitaplardan öğrendiniz. Biz Allah'tan öğrendik. Allah'ın bize gösterdiği Kur'an ayetlerinden öğrendik. Şimdi böyle olmadığını iddia ederseniz eğer, hadi bana ispat edin bakalım. Hayır, biz ispat etmeyeceğiz, siz ispat edeceksiniz. Neden? Çünkü bu ayetleri söyleyen biziz. Şu Arapçayı doğru dürüst bilmeyen, kendisine deli denen, şeytan tarafından öğretilmiş denen ve şeytanı şaşı eden birisi. Şeytan bize neden diş geçiremiyor? İşte bütün insanlara hidayeti öğretiyoruz. Sahabenin yaşadığı devrede Kur'an'daki 7 safhanın 7'sinin de yaşandığını, 28 basamağın hepsinin yaşandığını ve de bütün farzların %100 yerine getirildiğini anlatıyoruz. Siz ne anlatıyorsunuz? Bunlardan bir tanesini anlatabilir miydiniz? O kitaplar, okuduğunuz kitaplar, o alimler size bunları öğretebilir mi? Kur'an'daki İslam bu diye yazdığınız o kitap, o kitap Kur'an'daki İslam'ı değil, sizin insanlardan öğrendiğiniz İslam'ı anlatıyor. Ve de hem kendinize hem de o kitapları gönderip de insanları şaşı ettiğiniz o insanlara yazık oluyor. Siz Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'dan öğrenmediniz. Kur'an'daki İslam'ı bilmiyorsunuz. Kur'an'daki İslam 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Bu ayetlerden ibarettir Kur'an-ı Kerim. Baştan sona Kur'an'ı anlattık size bir saatlik bir zaman parçası içinde. Şimdi bize
söyleyebilecek olan bir sözünüz var mı? Bizim sizinle görecek bir hesabımız yok. Ama siz Allah'la hesaplaşmak mecburiyetindesiniz. Çünkü söylediğiniz şeyler Kur'an'a uymadığı gibi siz büyük bir cüretle Kur'an'daki İslam bu diye kitaplarınızı lanse ediyorsunuz insanlara. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşim? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığımız zaman bugünkü İslam'ı yaşayan, İslam'ın 5 şartıyla amel eden insanların hiçbirinin Allah'ın cennetine girmesi kesinlikle görüyorsunuz ki mümkün değil. Kur'an'daki İslam 7 safa 4 teslimden oluşur. Kur'an yazıyor bunu. Ve bütün sahabede 7 safanın 7'sinde yaşamışlar. 4 tane teslimlerini de gerçekleştirmişler. Ve Kur'an'daki İslam onların yaşadığı İslam. Bugün bizlerin yaşadığı İslam. O teslimler içinde bütün kardeşlerimiz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ın mukayesesini yaptık sevgili kardeşlerim. İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme doğru yol aldığı bu dünyada gerçekten büyük bir hüzün içinde insanların ne zaman acaba hakikatleri dinleyip, tahkik edip, gerçek olduğunu görüp tatbikatına gireceğini Allah-u Teala'ya hep yalvararak bekliyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

Allah Teala seviniz diyor. Yetmez sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor.

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha beraber kıldı. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Her şey en güzel standartlarda, bizi mutlu etmek, bizleri mutlu etmek üzere dizayn edilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkileriniz işte hepiniz için önemli olan, en önemli olan şey bu. Hepimiz Allah'tan hep güzel şeyler dilemeliyiz. Başka insanları mutlu edecek şeyler dilemeliyiz. Etrafımızdaki insanlara Allah Teala ne kadar mutluluk verirse bizler de o kadar mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Onların mutluluğu o mutluluğun dışa vurmasıyla bize de mutluluk verecektir. Bizim mutluluğumuz onlara yine pozitif tesirleri oluşturmakta devam edecektir. Her halükarda sevgili kardeşlerim, bilmeliyiz ki bir tarafta nefret var, bir tarafta sevgi var. Şeytanın dünyası nefreti hedef alır, Allah'ın dünyası sevgiyi hedef alır. Bir tanesinin sonu mutsuzluk, ikincinin sonu mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim, ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanlara hep en güzel davranışlarla davransak, hayatımızı onları mutlu etmeye adasak, her an birilerine bir güzel davranışla onları mutlu edecek bir formda Allah Teala'nın emrettiği istikamette bir davranış biçimleri dizisi sergileyebilsek, o zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz sevgili kardeşlerim? Neydi şarkımız? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bir de bakıyoruz ki bize öyle gelse de, bize öyle gelmese de her şey çok güzel. Neden o? Çünkü Allah bizlerle birlikte. Çünkü Allah bizleri seviyor. Sevgili kardeşlerim, işte bütün insanlar ne kaybederler ki? Bizim gibi olsalar, Allah'a yaklaşsalar, Allah onlarla da konuşsa, ne kadar mutlu olurlardı, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi kılındık onun tarafından. Bu devrin imamı tayin edildik. Bu bizim tasarruf altında
kavuşumuza sebebiyet verdi. Allah'ın tasarrufu altındayız. Ne yaptırırsa o yaptırır. Ne söyletirse o söyletir. Biz sadece onun mutluluğunu yaşayan Allah'ın emrindeki bir emiriyiz. Muhakkak ki dünya hayatını yaşayan bir insan için Allah'ın tasarrufunda olmak Allah'ın en büyük nimeti. Eğer Allah yaptırıyorsa, Allah söyletiyorsa, o zaman bizden çıkan sözler hep etrafımızdaki insanları mutlu eden sözler olacaktır. Yunus ne diyordu? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Sevgili kardeşlerim, şu nefret ve kinin afetler olarak insanlarda bulunması, insanların kendilerine düşen asli hedefleri gerçekleştirmemeleri sebebiyledir. Evvela hepimiz sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Eşyanın tabiatına uygun olan ne? Bizi sevenleri sevmek. Bununla işe başladığımızı düşünelim. Ama yetmez sevgili kardeşlerim. Bizler devrin imamı ve onun etrafındaki birinci daire olarak etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizde onlara en güzeli ulaştırmayı hedef ittihaz etmeliyiz. Biz etrafımızdaki insanlara en güzel şekilde davranmalıyız. Onlar bize en güzel şekilde davranmayabilir. Onlar bize kötü şekilde de davranabilir. Ama onların davranışlarındaki yanlışlıklar bizi asla onlar gibi bir hüviyete ulaştıramamalı. Hiç değişmemeliyiz. Allah Teala'nın bize emrettiği gibi bir hareketler dizaynı içerisinde hayatımızı sürdürmeliyiz. Sevgi akmalı ağzımızdan, sevgi akmalı gözlerimizden. Sevgili kardeşlerim, her sözümüz başka insanlara batan, onları iğneleyen, onları huzursuz eden muhtevada olmamalı. Tam aksine onları mutlu eden, onlara huzur veren davranış biçimleri bizden onlara ulaşmalı. Bizimle beraber oldukları zaman mutluluğu yaşamalılar, mutlu olmalılar. Hepimiz için aynı hedefler söz konusu sevgili kardeşlerim. Mutlu olursak başkalarını mutlu etmek çok kolay bir olay. Zaten mutlu olan bir insan etrafındaki insanlara genel olarak, genel çerçeve içinde güzel davranışlar sergiler. Çünkü o mutludur ve ister ki mutluluğundan başkaları da pay alsın. İç dünyasından gelen odur. Mutsuz olanlar için hedef aynıdır.
etrafındakileri mutlu etmek suretiyle her an mutluluğu yaşamak. Kanun neydi? Etrafımızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verebilirsek Allah-u Teala aynı mutluluğu bize de yaşatır. Ama madalyonun öbür tarafı da var. Etrafımızdaki insanlara ne kadar mutsuzluk verirsek Allah-u Teala aynı mutsuzluğu bize de yaşatır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zaman geçiyor. Zamanı yaşıyoruz. İşte istesek de istemesek de geçecek olan bu zaman parçalarını eğer bizler başkalarını mutlu etmek istikametinde kullanabilirsek, bu davranış biçimi onları gerçekten mutlu ederse, aynı seviyedeki bir mutluluğu Allah-u Teala bize mutlaka yaşatacaktır. Kanunu neydi Allah-u Teala'nın? Mutlu eden mutlu olur, mutsuz eden mutsuz olur. Öyleyse mutlu olmak varken neden mutsuz olalım ki sevgili kardeşlerim? Evvela biz başkasını mutlu ettiğimiz zaman onlardan bize geri dönecek olan davranış biçimi bize mutluluk verecek bir hüviyet taşıyacaktır normal standartlarda. Ne zaman biz başka insanlara onları üzen, sıkıntıya sokan, huzursuz eden davranışları sergilersek, o zaman bir defa o anda onlara verdiğimiz yüzün kadar üzüntüyü Allah-u Teala bize de verecektir, bize de yaşatacaktır. Yeter mi? Yetmez. O kişi bundan sonraki davranışlarında bizi üzen bir davranış biçimleri sergileyecektir. Bu da yaşayanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Çünkü biz ona, bize öyle davranmasını icap ettirecek bir davranışla davranmışız. Öyleyse bir, biz ona kötü davrandığımız zaman üzüyoruz onu. Allah Teala bizim de içimize hüzün veriyor, üzüntü veriyor. Ondan sonra onun bize verdiği cevap standardı bizi de üzen, belki ona da hüzün veren bir davranış biçimi oluyor. Normal statü, biz bir insana huzur verdiğimiz zaman mutlu oluruz. Huzursuzluk verdiğimiz zaman, onu sıkıntıya soktuğumuz zaman, onu üzdüğümüz zaman mutsuz oluruz. Allah'ın koyduğu kanunlar böyle. İç dünyamızın görüş açısı ve tesir alma sahası bu standartlar içinde gerçekleştirilmiş Allah-u Teala tarafından kanunlar konulmuş ve yürürlükte. Bu şartlar altında yapılması lazım gelen şey ne o zaman? Çok basit. Başka insanları mutlu etmek ve mutluluğu bütün muhtevada yaşamak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? İşte böyle söylemek varken mutluluğun bizden fışkırması söz konusu olması gerekirken, eğer biz hüzünlüysek, biz sinirliysek, öfkeliysek, etrafımızda bu sinir ve öfke sebebiyle hep onları huzursuz eden davranışlarda bulunuyorsak, bu
bizim Allah'ın emrinde değil, şeytanın emrinde olduğumuzu gösterir. Şeytanın istediği bir tek şey vardır. Bizlerin herkesi mutsuz etmesi ve herkesten de bizi mutsuz edecek cevapların bize geri dönmesi. Böylece bir taşla iki kuş vuruyor. Biz başka insanları üzdüğümüz zaman istesek de istemesek de biz de üzülürüz sevgili kardeşlerim. İkincisi, onlardan bize pozitif davranışlar değil, biz onları üzdüğümüz için bizi de üzecek olan negatif davranışlar ulaşacağı için bir defa daha üzülürüz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden başka insanlara en güzel davranışlarda bulunarak, onları mutlu ederek, biz de mutlu olmuyoruz da onları mutsuz ederek aynı mutsuzluğu biz de yaşıyoruz? Arkasında sadece şeytan var. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir etmek için elinden gelen bütün gayretleri gösterir. Çoğu zaman da bu konuda başarılıdır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak biz istesek de istemesek de Allah-u Teala tarafından bizim için oluşturulmuş olan bir imkan. Bu imkanın Allah-u Teala'nın istediği veçile kullanılması bir tek istikamette gerçekleşebilir. Başka insanları mutlu etmeyi hedef alan bir davranış biçimleri dizisi. İnsanları sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Onlara sevdiğimizi hissettirmeliyiz. Sevdiğimizi, onları sevdiğimizi ispat etmeliyiz. Böyle bir hissettirme, ispat etme, onların da bize güzel davranmaları için kapıları birer birer açacaktır. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki insanlar, onlardan bir kısmı bize kötü davransa da biz onlara da en güzel davranışlara cevap versek, ne kaybederiz? Bir süre sonra o kişi bize karşı yaptığı yanlış davranışların bedelinin onlara en güzel davranışlarla ödendiğini hissetmemeleri mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Bu onları nereye götürecektir? Bu onları ne kadar kötü düşüncelerin sahibi olurlarsa olsunlar, bir süre sonra, bu süre herkese göre, herkesin nefsindeki afet seviyesine göre değişir. Bir süre sonra o kişi pes edecektir. Güzel davranan kişinin pes etmesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Çünkü o kudreti Allah'tan alır. Ama kötü davranan insan bir süre sonra etrafından da kendisine kötü davranışlar yağmaya başlayınca bundan huzursuzluk duyacaktır. Belki aklı başına gelecektir. Kötü davranışlarını başka insanları mutsuz eden, huzursuz eden davranışlarını başka insanlara mutluluk veren davranışlara çevirecektir. Belki çevirmeyecektir. Ama bunu başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Neden? Çünkü
Ne kadar kötü davranırsa davransın, etrafındaki insanlar ona en güzel davranışlarla cevap vermeyi bozmadıkça, aynı tempoda, aynı güzellikte ona sadece mutluluk verici cevaplar ulaştırdıkça, o kişinin negatif fonksiyonel yapısı bir süre sonra pozitif fonksiyonel yapıya dönüşecektir. Hiç kimsenin elinde değildir bu sevgili kardeşlerim. Hani atalarımız bir söz söylemişler. Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır. Ne güzel söylemişler değil mi? Sevgili kardeşlerim, işte o yılan, orada ifade edilen yılan, insanların öfkesi, sinirlenmesi, huzursuzluğu ve bu açı, bu görüş açısı istikametinde başka insanlara onları üzen, onları huzursuz eden yanlış davranışlara sebebiyet vermesi bütün insanlar için bir işarettir. İsteseniz de istemeseniz de bir başkasına kötü bir davranışta bulunduğunuz zaman içiniz sızlar. Bir acı hissedersiniz. Başkalarına mutluluk verdiğiniz zaman da bir huzur duyarsınız, bir mutluluk duyarsınız. Sevgili kardeşlerim, iki kapı da açık. Herkes kendi vücuda getirdiğinin cezasını veya mükafatını Allah'tan mutlaka alır. Allah Teala ona mutlaka, başkalarını mutlu ettikçe onun sevinmesini oluşturan, başkalarını mutsuz ettikçe o kişinin üzülmesini oluşturan bir iç dünya yaşatacaktır. Kişi hissedecektir bunu. Allah Teala hiçbir olaya seyirci kalmaz sevgili kardeşlerim. İnsanı öyle bir yapıda vücuda getirmiştir ki o yapı kötülük edince mutlaka huzursuzluk yaşar. İyilik edince de mutlaka mutluluğu yaşar. İşte kişi yaşadıkça, yıllar geçtikçe anlar ki mutluluğu başkalarına ulaştırdığı mutlulukla paralel bir seyir takip ediyor. Neden? Evvela başkalarını mutlu ettikçe mutlaka Allah Teala ona mutluluk verecektir. Birinci madde. İkinci madde, bu kişiden devamlı olarak en güzel davranışları alan etrafındaki insanlar ona karşı güzel davranışlarda bulunmak gereğini duyacaklardır. Bunun bir vazgeçilmez tesir olduğunu hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Ne yaparsak yapalım, bize olan kötü davranış bize negatif olarak tesir eder. Ne yaparsak yapalım, başkalarının bize olan güzel davranışı bize pozitif olarak tesir eder. Bu tesirin yüzdesi değişir sadece insanlar arasında. İşte biz o yüzdeyi değiştirmeliyiz. Bize kötü davrananın kötülüklerinin bizi üzmesini azaltmak istikametinde bir gayretin sahibi olmalıyız. Bununsa yolu bir tektir. Bize yapılan kötü davranışlara en güzel davranışlarla cevap vermek. Sevgili kardeşlerim, o kişinin kötü davranışları birinci güzel davranışımızla değişmeyebilir. İkinci güzel davranışlarımızla değişmeyebilir. Ama davranışlarımız onun bize yaptığı her kötü davranışın karşısında en güzeli sergiliyorsa ne kadar dayanabilir sevgili kardeşlerim?
Bununla ne demek istiyoruz? Bununla top bizde demek istiyoruz. Biz insanlarda, bizler başkalarıyla her an birlikte olmak mecburiyetinde olanlarız. Bu birlikteliği en güzel standartlarda yaşamak asıldır. Bu en güzel davranış başkalarına ulaştığı zaman onların mutlu olmasına sebebiyet verir. Eğer biz hayatımızı başka insanların mutluluğuna adamışsak, onlar bizim her davranışımızdan huzur duyuyorlarsa, mutluluk duyuyorlarsa, bizimle beraber olmak onlar için bir zevktir. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsak biz hep kazananlardan oluruz. Bizim için en güzel şey başka insanları mutlu ederek Allah'ın da bize bu sebeple ulaştırdığı, başkalarını mutlu ettiğimiz için ulaştırdığı mutluluğu yaşamak. İşte sevgili kardeşlerim, hedefiniz daima bu olmalı. Mutlu ederek mutlu olmak. Bu madalyanın bir tarafı başka insanları mutsuz ederek, huzursuz ederek mutsuz olmak ve huzursuz olmak. O bırakın başka insanların kaderi olsun. O kişi size kötü davranabilir. Bu onun bileceği iş. Bu kötü davranışın arkasından huzursuzluğu o yaşayacaktır. Ama siz o kötü davranışa rağmen ona onun beklemediği bir güzel davranışta bulunmayı başarabildiğiniz gün top size geçer. O zaman siz Allah'a bir şey ispat ediyorsunuz. Sizi sevmeyenleri de mutlu edebileceğinizi Allah Teala'ya ispat ediyorsunuz. Ona karşı kin duymadığınızı ispat ediyorsunuz. Onu da sevdiğinizi, onu kurtarmak için harekete geçtiğinizi ispat ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, neden en güzel davranışların karşılığı kötü davranışlar olsun ki? Biz başka insanlara en güzel davranışlara cevap verdiğimiz sürece onların da bir anda değil ama yavaş yavaş bize karşı olan davranışlarının değişmekte olduğunu yaşayacağız. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey sadece onların mutlu olmasıdır. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Şeytan da ister ki herkes mutsuz olsun. Onun için şeytanlar, etrafınızdaki şeytanlar her an sizin bir başkasına kötü davrandığınız için her şeyi yaparlar. Size her türlü negatif yaklaşımda bulunurlar. Bir tek maksatları vardır. Sizin başka insanları üzerek, başka insanları huzursuz ederek onların da sizi huzursuz etmelerini sağlamak. Yani bir taşla iki kuş. Bir tarafı karşı tarafın huzursuz olmasına sebebiyet verecek olan bir davranışa ulaştırabilen iblis bir taşla iki kuş kazanmıştır. Neden? Çünkü birinci taraf ikinciye kötü davrandığı zaman normal standartta karşı taraftan da ona geri dönen şey kötü bir davranış biçimidir. Onu da
kötülüğü yapanı da üzebilecek olan bir davranış biçimidir. Birinci davranış biçimi ikinciyi doğurmuştur. İkinci davranış biçimi karşı tarafa negatif bir davranış olarak döndüğü için onun pozitif bir hedefe ulaşmasını engeller. Kötü bir davranış biçimi, kötü bir davranış biçimini cezbeder. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten bir muradımız var. Siz bu ateşlere dayalı olan, bu dursuzlukları vücuda getirebilecek olan bu çarkı ters çevirmek imkanının sahibisiniz. Size yapılan kötü bir davranışa, güzel bir davranışla cevap verdiğiniz zaman o kişiye değil kızmak, onu onar edecek olan bir şeyler söyleyebildiğiniz zaman ve bu fırsatı yakaladığınızda Allah-u Teala'nın emrinde bu olduğunu açıklamak imkanını bulursanız, açıklayabildiğiniz zaman onun sizi daha çok sevmesine sebebiyet verirsiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın talebi aynıdır. Mutlu olmanız. Çünkü siz insansınız. Çünkü siz dünyada verilen bu gezegende Allah'ın ruhunu üflediği yegane mahluksunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala istiyor ki hepiniz seviniz. Sevdiğinizi de ispat ediniz ki karşınızdaki kişi de sizi sevmek gereğini duysun. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ne ka küfte, o ka ekmek. İnsanları ne kadar mutlu ederseniz, Allah da sizi aynı seviyede mutlaka mutlu eder. Öyleyse, sizden başkalarına ulaşan davranış biçimi, onların a kadar mutluluğunu temin ediyorsa, siz de o kadar temin edersiniz. A artı B kadar mutluluğunu ifade ediyorsa, siz de A artı B kadar mutluluğu yaşarsınız. A artı B artı C kadar mutluluğu ifade ediyorsa, aynı seviyedeki mutluluğu siz de yaşarsınız. Öyleyse, bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır sevgili kardeşlerim. Dünyadaki insanların en büyük yanlışı, o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzındaki şeytanın onların kafalarına çivilediği bir yanlış düşünce tarzı. Sizler öyle olmamalısınız. Şeytanın bu çivisini söküp atmalısınız. Yerine Allah'ın kanununu koymalısınız. O bana kötü davranabilir. Onunla Allah arasındaki bir ilişkidir bu. Ben üzülsem de ona aynı şekilde davranmamalıyım. Bu bana ne kazandırır? O kişi bana hangi ölçüde kötülük ettiyse o kadar derecat kazanmamı mümkün kılar. Burada Allah-u Teala'nın bize verdiği bir hak var. Adına kısas diyor Allah-u Teala. Böyle bir hakkı kullanan kişi
Kazandığı derecatı tekrar kaybeder. Netice 0'a 0, elde var 0 olur. Bir, intikam alma sebebiyle. Neden sevgili kardeşlerim? Niçin bunu yapalım da o güzelim dereceleri kaybedelim? Bir insanı cennete götüren şey kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıdır. Böyle bir şey de bedava elde edilmez. Başkalarını mutlu ettiğiniz zaman derecat kazanırsınız. Başkaları sizi mutsuz ettiği zaman gene derecat kazanırsınız. O kaybeder, size kötülük etti diye, size düşmanca davrandı diye siz üzecek bir davranışta bulunduğu sebeple o kaybeder ve size o üzüntüyü veren kişinin verdiği o üzüntü sebebiyle siz derecat kazanırsınız. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, bir düşünün bakalım, ne kadar yaşarsınız bu dünyada? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın, isterseniz 300 sene yaşayın. Ama bir cehennem hayatı sonsuzluktur. Öyleyse cennet hayatı da sonsuzluk olduğuna göre neden cennet değil de cehennem? Bunun arkasında sadece davranış biçimleriniz var. Öyleyse başkaları size kötü davransa da siz ona karşı kötü davranmamalısınız sevgili kardeşlerim. Siz ona karşı en güzel davranışlarla cevap verebilmelisiniz. Onu mutlu edebilmelisiniz. Böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen buysa hiç çekinmeden harekete geçmelisiniz. Hadi artık başka insanları mutlu etmek için bir hedef tayin edin kendinize sevgili kardeşlerim. Benim görevim deyin, başka insanları mutlu etmektir. Çünkü arkasında benim mutluluğum yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar mutluluk verebilirseniz, kim olursa olsun, ne kadar mutluluk verebilirseniz, o kadar mutluluğu Allah-u Teala size mutlaka yaşatır. Madem ki Allah-u Teala'nın kanunu bu, o zaman sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutsuz edelim de bu bizim de mutsuz olmamıza sebebiyet versin? Bu birinci devre. Arkası da var. Biz başkasına kötü davrandığımız zaman onlardan da kötü davranışla cevap alırız. Niçin başkalarından da kötü cevap alıp bir defa daha üzülelim? Hem onu mutsuz ettiğiniz için üzüleceğiz, hem de o bizden intikam aldığı zaman bir defa daha üzüleceğiz. Halbuki biz ona en güzel davranışla cevap versek, en güzel davranışla davransak o da mutlu olacak, biz de mutlu olacağız. Negatif istikamette bir gelişme hiçbir zaman olmayacak. Ama sevgili kardeşlerim, şeytan hiç boş durmaz, insanları devamlı negatif istikamette etkilemeye çalışır. Sakın onun etki alanına girmeyin sevgili kardeşlerim. Hep aklınızda bizim söylediklerimiz olsun. Ben başka insanları mutlu etmek üzere yaratıldım. Çünkü Allah-u Teala benim mutlu olmamı istiyor. Beni mutlu edebilecek olan tek şey başka insanlara verebileceğim mutluluktur. İşte bunu hedef tayin ettiğiniz zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini her geçen gün biraz daha idrak edeceksiniz. Çünkü mutluluğunuz bu standartlarda devamlı bir artış içinde olacaktır. Artan bir mutluluk, huzur, başka insanlara güzel davranışların daha da üst seviyede devamı, huzurunuzun ve mutluluğunuzun da kesintisiz artışı. Öyleyse hepinizin bu güzelliği yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim.
Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Kağıt.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammedin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere ve Allah'ın insanda görmek istediği en güzel sonuç, mutluluk üzerine sevgili kardeşlerim. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de hep insanları mutlu edecek olan emirlerini sıralamıştır. Mutluluğun dizaynı bir insanın nefsinin kalbindeki afetlerin azalmasıyla şekillenen bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Hepinizin bildiği gibi bir insan üç vücuttan oluşur. Ruhu vardır, fizik vücudu vardır, nefsi vardır. Her ne kadar ruhu diyorsak da, insanın ruhu diyorsak da, bu aslında insanın ruhu değildir. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ruhu üfürdüğünü söylüyor biz insanlara. Ve insanı ruhumuzdan üfürdük diyor. Ruh bir yaratık değildir. Ruh Allah'ın Allah'a ait olan bir kesimidir. Allah'ın ruhudur. Ve Allah ruhundan doğuşunda bütün insanlara üfürür. Öyleyse bir ruh taşıyoruz. Bir nefsimiz var. Hani bize bütün kötülükleri yaptıran bir his olur ya içimizde. Şeytanın devamlı telkinde bulunduğu ve de kötülükleri yaptırmak istediği, tesir edebildiği tek varlık odur. Nefsimiz.

Bir de şu gördüğünüz fizik vücudumuz var. Dünya adı verilen bir gezegende dünyaya gelmişiz, doğmuşuz. İşte bu statü içinde yaşıyoruz. Bu fizik vücudumuz bu dünya adı verilen gezegenin standartlarına göre Allah-u Teala tarafından oluşturulmuş. Ve Allah'ın bize üfürdüğü Allah'ın ruhundan başka bir fizik vücudumuz var. Bir vücudumuz daha var sevgili kardeşlerim. Nefsimiz. Nefsimiz afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık. Bütün negatif faktörler, bir insanı mutsuzluğa götürecek olan her şey nefsimizin kalbinde mevcuttur. Marifet o negatif faktörlerin hepsini temizlemektir. Marifet o şekilde elde edilir. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin afetleri bize Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmak için devamlı saldırıda bulunur. Şeytanın tesir ettiği tek saha orasıdır nefsimizin afetleri. Ruhumsa Allah'ın ruhu olduğu cihetle sadece Allah'ın emrettiklerini yapmamızı, yasak ettiklerinde yapmamamızı ister. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne yapmamız lazım? Keşke herkes Allah'ın bütün emirlerini yerine getirse, yasak ettiği fiilleri işlemese. Ne olurdu? Dünya cennet olurdu sevgili kardeşlerim. Ve yakın gelecekte dünyanın bir cennet haline geldiğini göreceksiniz. Ülkeler arasındaki savaşlar bitecek. Bütün dünyayı bir sulh ve sükun kaplayacak. Günler çok yaklaştı. Ve sevgili kardeşlerim, bütün dünyadaki ülkeler birbirine dost olacaklar. İşte bunun müjdesini sizlere vermekle mükellef olan kişi o biziz. O gün geldiğinde sanıyorum herkes bize aynı şeyi söyleyecek. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor diye. Biz geleceğin bir parçasıyız. Siz sevgili kardeşlerimizle biz. Çünkü 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi ne yapmışlarsa biz mutluluğu yaşayanlar aynen onları yerine getiriyoruz. Bundan da huzur duyarız, mutluluk duyarız, en büyüğü şeref duyarız. Ne yapmış Peygamber Efendimiz'le sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi? 5 vakit namaza 6.sını eklemişler, kuşluk sünneti. 6 vakit namaza 7.sını eklemişler, teheccüd sünneti. Kuşluk sünneti
sabah namazı ile öğlen namazı arasında kılınan bir namazdır. Teheccüd sünneti ise gece saat 12 ile şimdiki saatle 1 ile sabah namazı arasındaki sürede kılınan namazın adıdır. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir, başlangıçta biz de dahil olmak üzere kardeşlerimiz hep sonradan akılları başlarına girenler olduğu cihetle hepimizin büyük ölçüde namaz borcu vardı. Ve Allah-u Teala bu konuda bize verdiği emirde her gün iki günlük borç ödemeyi emretti. Ve biz kuşluk sünnetinde ve teheccüd sünnetinde bu emri yerine getirdik.

Sonra sevgili kardeşlerim, onlar her Perşembe günü oruç tutarlardı. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki biz de bütün kardeşlerimizle beraber her Perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Kandillerde de tutarız. Sevgili kardeşlerim, sünnet-i seniyye bir bütündür. Ve Kur'an'ın tamamıdır. Onlar ne yapmışlar sahabe? Sahabe ruhunu da, içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenleri oluşturur. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu konuyu mutlak olarak şekle bağlamış. Diyor ki o sahabe kunelebinin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Evvelki sabıkunlar çoktu. Sonraki sabıkunlar da azdı sevgili kardeşlerim. İşte bugün bu son sabıkunları bizler temsil ediyoruz. Onların yaşadığı hayatı aynen hayatlarına tatbik eden bizler. Ve böylece mutluluğu yaşayan bizler. Sahabe adlarına sahabe dediklerimiz, yani bu Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde kendilerine tabi olanlar irşat makamının sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, İrşad makamının sahipleri ruhlarını 22. basamak Allah'a teslim edenler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler 25. basamak, nefslerini Allah'a teslim edenler 26. basamak, irşad olanlar yani tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe edenler 27. basamak, ve iradelerini Allah'a teslim ederek Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar 28. basamağın 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir hayat bütün insanların üzerine farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek farz olduğu gibi tabiyet farzdır, ruhu Allah'a teslim etmek farzdır, fizik vücudu Allah'a teslim etmek farzdır, irşad olmak farzdır, nefsi Allah'a teslim etmek farzdır, iradeyi de Allah'a teslim etmek farzdır. İşte bundan 14 asır evvel görüyoruz ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi bunların hepsini gerçekleştirmişler. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Bu İslam aleminin birinci asr-ı saadetidir. Sonra Osmanlıların yükselme devri boyunca, hatta duraklama devri boyunca toplumun büyük kısmı ikinci bir asr-ı saadeti yaşadılar. Tam onlar gibiydiler.
Bir esnaf, kendisi siftah ettiyse ama komşusu henüz siftah etmediyse mal satmazdı. Gelen müşterisini oraya gönderirdi. Birbirlerinde müşteri çalmak, diğerini kötüleyerek onun müşterisini onun uzaklaştırmaya çalışmak gibi bir olgu hiçbir zaman cereyan etmedi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz Osmanlıyız. Osmanlı'yı severiz, bağrımıza basarız ve Osmanlı gibi yaşarız. Bir başka ifadeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi gibi yaşarız. Çünkü Osmanlı asırlarca onların hayatını, hayatlarına dört başı mamur olarak tatbik etti. Adaletin, doğruluğun, dürüstlüğün timsali Osmanlı'ydı. Yükselme devresi boyunca kesinlikle bütün dünyada Osmanlı bu konuda nam salmıştı. Sevgili kardeşlerim, onlar mutluluğu yaşadılar. Neden? Çünkü her konudaki insanlar çevrelerindekiler tarafından zor kullanılarak değil, ikna edilerek Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Hepsi için bu geçerliydi. Sonra tabiyet Osmanlı için çok önemliydi. Esnaf ve sanatkar tabi olmayan bir kişiyi çıraklığa kabul etmezlerdi. Tabiyet, ondan sonra çıraklık. Ruhun teslimi, kafalık, ancak nefsin teslimi ve daha ötesinde ustalık. Esnaf ve zanaatkar tarafından tatbik eden olay buydu. Bütün işlerini ya sesli ya da sessiz zikirle gerçekleştirirlerdi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsak bunun iki tane yolu yok. Sadece bir tek yolu var. Allah'a yakın olmak mecburiyetindeyiz. Bu yakınlık bizim mutluluğumuz için zaruri olduğu cihetle mecburiyetindeyiz diyorum. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir yolculuk kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Kişi iştiyakla irşat makamını arar. Hacet namazını kıldığı zaman da mutlaka Allah-u Teala ona gösterir. Öyleyse Allah tezadüflerden oluşan bir mutluluk mümkün görmüyor. Hiç kimse tasavvufun dışında mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk yani saadet bir uyum halidir. Dünyasında uyum hali bir insanın nefsiyle ruhu arasında kavganın bitmesi hali. Bir başka ifadeyle nefsin afetlerinin adım adım yok olması hali.
Böyle bir işlevi zikrin dışında hiçbir müessese size sağlayamaz. Bu sebeple Allah-u Teala zikri en büyük ibadet saymıştır. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, "Utlu uhiye ileyke minel kitabe." Sana vahyedilen o kitaptan oku onlara, oku, anlat, tilavet et. Ve ekumus salat, ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek o ikisinden de daha büyüktür. Yani en büyüktür. Birisi namaz, dinin direği olan namaz, öteki Kur'an-ı Kerim tilaveti, ama zikir o ikisinden de daha büyük bir ibadet türü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki bir olgu var. Zikri Allah-u Teala en büyük ibadet olarak değerlendiriyor. Yani namaz dinin direği olduğuna göre genel direk olarak kalmalı yerinde, dinin direği olmalı. Ama bir direk hiç kimseyi hiçbir şeyden korumaz. Ama eğer onun etrafına bir çadır kurarsanız, işte o kurduğunuz çadır insanları şeytanın bütün tasallutundan kurtaracak olan çadır, zikirdir. Bütün insanları mutsuzluktan mutluluğa ulaştıran faktörlerin arasında en büyüğü zikirdir. Hiçbir ibadet kesintisiz değildir. Oruç dediğiniz zaman Ramazan ayı boyunca tutarsınız. Oruç dediğiniz zaman sünnet-i seniyeye riayet edeceksiniz. Pazartesi ve perşembe günleri tutarsınız. Veya en azından her perşembe oruç tutarsınız. Ama her gün oruç tutmak Allah-u Teala tarafından uygun görülmez. Dünyada en uzun zikri sadece Davud Aleyhisselam'a Allah-u Teala vermiştir. O da gün aşırı zikri, gün aşırı oruç tutmak. Orucun sadece Hazreti Davud'a has olmak üzere bir gün oruçlu, bir gün oruçsuz standartlarda bir ömür boyu devam etmesi Allah-u Teala'nın ona verdiği bir imtiyazdır. Ama biz insanlar her zaman oruç tutamayız. Bu bir, bu emrolunmaz, yetkide verilmez. Ramazan ayı boyunca oruç tutulur. Bir de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyesi olarak her perşembe de oruç tutulur Ramazan'ın dışında. İşte hamdolsun ki biz de bunu devamlı yapanlarız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tek başına bir olay değildir. Toplumun malıdır. Toplum halinde, cemaat halinde güzellikleri yaşamalısınız. Bunun temelinde sevgi vardır, hoşgörü vardır,
zem etmemek vardır. Çirkinliklerin hepsinin devre dışı kaldığı bir dünya hayatını yaşamalısınız. Bir toplumda çekememezlik nefsin afetlerini ifade eder. Ve şeytan orada devreye girer. Aranızda insanlar vardır. Davranış biçimleri sizi pozitif olarak çok üst seviyede etkiler. Onlar tasavvufu gerçek anlamda yaşayanlardır. Tasavvuf demek, Kur'an'ın bütünü demektir. Ve dünya üzerinde dinler diye bir hadise yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yani bir başka ifadeyle İslam dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam dinini bir bütün olarak düşündüğümüzde üç esas görürüz. Bir, Hazreti İbrahim'in Hanif dini bütün insanlar için bir hedef taşır. Birinci hedef vahdettir. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Allah tektir. Tek bir Allah vardır. Başka bir tanrı, başka bir ilah veya ilahe mevcut değildir. Hiç olmamıştır. Bu vahdet Allah'ın tekliği ifadesi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İkinci özelliği Hanif dininin tevhid. Tevhid, sözlerime lütfen dikkat edin. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Özellik neymiş? O insanların hepsi ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenler. İşte o tevhid başlangıçtaki vahdet akidesiyle birlikte bizim yaşandığımızın temelidir. Bütün sevgili kardeşlerim, sizler ve biz hamd ederiz, şükür ederiz ki tevhidi yaşayanlarız. Ve bütün dünya yakın gelecekte yaşamaya başlayacak. Hamdolsun ki bunun müjdesini aldık. Artık vakit yaklaştı. Sevgili kardeşlerim, bir gün yakın gelecekte insanlar söylediklerimizi incelemek gereğini duyacaklar. Kur'an'la karşılaştıracaklar ve bütün söylediklerimizin Kur'an ayeti olduğunu görecekler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün söyleyip de kendimize tatbik ettiğimiz, kardeşlerimizle birlikte yaşadığımız hayatın tam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin hayatı olduğunu da tespit edecekler. O zaman
incelemelerini daha derin standartlara ulaştıracaklar ve de görecekler ki Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ilmin ışığı altında dinler yoktur. Sadece bir tek din, bir tek şeriat vardır. O tek din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Şeriat da Hazreti İbrahim'in şeriatıdır. Peki ondan evvel en başı Hazreti Adem'e kadar dayanıyor. Ama Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti Nuh'tan başlatmış olayı. Elbette Hazreti Nuh'un da yaşadığı din ondan evvelki peygamberler tarafından da onlara tabi olanlar tarafından da yaşanmıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Diyor ki Allah Teala Hazreti Nuh'a 1. Hazreti İbrahim'e 2. Hazreti Musa'ya 3. Ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı Habibim sana da vahyetmek suretiyle size de yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Müşriklere söylediğin şey onlara ağır geldi. Ne söylemiş? Allah'a ulaşmayı dileyin demiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şirktedir. Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a ulaştırmayı dileyerek takva sahibi ol. Hiç kimse Allah'a münaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Böylece takva sahibi ol, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve sakın bunu yap ki sakın müşriklerden olma. Bunu yaparsan müşriklerden olmazsın. Müşrik deyince insanların aklına hemen puta tapanlar geliyor. Bu açık şirk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki benim ümmetim açık şirkin içine girmez. Benim ümmetim putlara tapmaz. Böyle bir şey hamdolsun ki bir tehlike değildir İslam alemi için. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim gizli şirk bir insanın Allah'a mülaki olmayı yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememesi halidir. Bu gerçekten çok vahim bir durumdur. Ama dünya, İslam alemi bu şirk tehlikesini bütünüyle unutmuş durumda. Çünkü artık İslam'ı yaşayan ülkeler arasında Allah'a ulaşmayı, ruhu Allah'a hayatta iken ulaştırmayı dilemek diye bir şey yok. Peki sevgili kardeşlerim o zaman sormaz mıyız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yalnız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe yaşasın diye mi indirdi? Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar kainatın kitabı olmakta devam edecektir. Bir harfi bile değiştirilememiştir. 14 asırdır hükmünü icra etmektedir. Kıyamete kadar da edecektir. Öyleyse demek ki bir insan Allah'a mülaki olmayı yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemezse dilemediği takdirde o kişi şirktedir.
İşte böylece fırkalar açısından Allah'ın hakikatlerine baktığımız zaman gördüğümüz sahne şudur. Bir, tek bir fırka var. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Hazreti İbrahim'in Hanif dini İslam dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Çünkü üçüncü safhasına baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dininin bunun teslim adını aldığını görüyoruz. Birincisi vahdet, Allah'ın tekliği. İkincisi tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Ve üçüncüsü teslim. Ruhun teslimi. 22. basamak. Fizik vücudun teslimi. 25. basamak. Nefsin teslimi. 26. basamak. İradenin teslimi. 28. basamak. 5. kademe. Ve Hazreti İbrahim Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne diyor bakalım? Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi, Habibim diyor, sen Hanif'sin. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, yani Allah'a teslim dinini yaşıyorsun. Hanif olarak veçhini dine ikame et, dini geliştirmek üzere, Hanif olarak, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayarak, İslam dinini yaşayarak insanlara İslam'ı öğret. Bu din, kayyum olan dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, kayyum olan dindir. Yani ezelden ebede kadar devam edecek dindir. Ve Allah'ın ne insanları Hanif dinini yaşamayacak bir özellikte yarattığını görebilirsin. Ne de Allah'ın Hanif dinini değiştirdiğini görebilirsin. Kıyamete kadar insanlar sadece Hanif dinini yaşayacaklardır. Ve kıyamete kadar sadece o din, din olarak kaim olacaktır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, kayyum olan din. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif. Yani tek Allah'a inanan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkadan olan ve Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim eden. İşte bütün peygamberlerin aynı şeyi yaptığını görüyoruz. Ve hepsi mutluluğun temsilcileri, çünkü mutluluk adı verilen müessese bu muhtevayı yaşamakla mümkündür. Nefsinizin afetleri yok oldukça mutluluğunuz her geçen gün artar. Çünkü iç dünyadaki çekişme nefsinizin afetleri yok oldukça giderek azalacaktır. Tamamen yok olduğu zaman artık iç dünyanızda kavga kalmayacaktır. İç dünyanızda kavganın kalmaması dışa da tesir edecektir. Dış dünyadaki insanlarla da ilişkinizde artık kavgalar yerini sulh ve sükuna bırakacaklardır. İnsanlar size kızabilir mi? Kızabilirler. Eğer sözlerinizi dinlemezlerse, incelemezlerse, onların alıştıkları standartların dışında şeyler söyleyeceğiniz için, çünkü sevgili kardeşlerim siz bizim size öğrettiğimizi onlara söylüyorsunuz. Söylediğiniz her şey Kur'an ayeti ama onlar bilmiyorlar. Kur'an çoktan rafa kaldırılmış bir kitap. İnsanlar dinlerini unutmuşlar. Tabiatıyla dinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hayata yansıtılan cephesi, yani İslam'ın 7 safhası artık İslam aleminde bizim gibi küçük grupların dışında yaşanmıyor.
İşte o yaşayanlara da tarikat mensupları denilip özellikle bizim ülkemizde horlanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, din teslimlerden ibarettir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Mutlulukla birlikte at başı gider bu muhteva. Kim ruhunu Allah-u Teala'ya teslim ederse, daha doğrusu kim Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah onun ruhunu kendisi teslim alırsa, o kişiyi o hedefe Allah yöneltirse, Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırmasını sağlarsa, bu kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşar, üçüncü kat cennetinde sahibi olur. Bundan sonrası onun gayretine kalmıştır. Allah Teala daha ötesini de vermeye hazırdır. Kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman dünya mutluluğunun %90'ını, %80'den fazlasını yaşamaya başlamıştır. Ama asıl mutluluk, kesintisiz mutluluk, daimi zikirle mümkündür. Kim daimi zikrin sahibi ise, onun nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Kalmadığı cihetle o kişi bir takım özelliklerin sahibi olacaktır. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi oluşu. İkincisi, bu sebeple kalbine devamlı bir nur akışı kesintisiz bir şekilde ömür boyunca geleceği için karanlıkların o kalpte barınması mümkün değildir. Tamamen mutluluğu oluşturan muhteva o kişinin kalbinde oluşur. Daha ötesi sevgili kardeşlerim, daha ötede fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi birbirini takip eden faktörlerdir ve netice iradenin teslimine kadar ulaşır. O zaman kişi Allah'a gerçek anlamda bir kul olur. Mutluluk Allah'a kul olmakla paralel bir seyir takip eder. Ve de sevgili kardeşlerim, öyleyse bu yaşadığınız mutluluğu herkesin yaşamasını biliyoruz ki siz de bizim kadar istiyorsunuz. Gayretlerinizde devam edin. İnsanlara Allah'ın güzelliklerini açıklamaya devam edin. O öğrendikleri yanlış ilimle sizi yargılayacaklar. Ama siz onlara Kur'an-ı Kerim'i açıp da söylediklerinizi ayetlerle ispat ettiğiniz zaman onların söyleyecek hiçbir şeyi kalmıyor. Çünkü ellerindeki yanlış ve eksik bilgiler Kur'an'la bazı yerde taban tabana zıt düşüyor. Mesela bu kavramlardan biri dinde zorlama vardır diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de dinde zorlama yoktur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Size doyum olmaz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizi daha, bir gönül sohbetini burada tamamladık. Sizlerle birlikte olmak doyumsuz bir zevk sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Yakın gelecekte bütün dinlerin birleştirileceği müjdesiyle birlikte sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Dünyadaki savaşların sona ereceği, dünyanın sülh ve sükûna ulaşacağı müjdesiyle sevgili kardeşlerim. Nasıl mı? O biliyor. Sırası geldiğinde bize adım adım şimdiye kadar olduğu gibi söyleyecektir. Biz de size ulaştıracağız inşallah. Gene şimdiye kadar olduğu gibi. Allah-u Teala'nın hepinizi
hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz bir hurafeye dayalı. Dinimize yerleşmiş olan hurafelerden bir tanesi de La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen mutlaka cennete girer. Böyle deniyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimseyi bu kelime-i şehadet getirmek Allah'ın cennetine götüremez. Çok güzel bir şey söylemiş olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anmış olurlar. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun Resulüdür. Demek la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ama zaten la ilahe illallah demeyi tek başına bile cennete girmenin mutlak işareti sayan bir zihniyet hala yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'ı indirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'dan başka hiçbir yazılı beyan yoktu. O Allah'ın kendisine indirdiği, kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i herkese okuyordu. Kalbine yazdığı ve Allah-u Teala'nın kalbinden okuttuğu Kur'an-ı Kerim'i. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bütün kitapların anasıdır. Biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. Her şeyi bu kitaba yerleştirdik diyor. Öyleyse her şeyi muhtevi olan Kur'an-ı Kerim'de bir insanın La ilahe illallah derse cennete gideceğine dair hiçbir işaret mevcut değil. Tam aksine eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun mutlaka cehenneme gideceği ifade buyurulmuş. Yani bir insan ömür boyunca her gün yüzlerce defa La ilahe illallah dese ama Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse bu insanın cehennemden kurtulması için La ilahe illallah Muhammeden Resulullah kelimelerini ya sadece La ilahe illallah ya da La ilahe illallah Muhammeden Resulullah beraberce söylemesi zararlı bir şey mi? Elbette asla zararlı değil. Çok güzel bu sözün La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözünün tekrar tekrar söylenmesinde fayda vardır. Kişiye derecat kazandırır. Ama bu kazandığı derecelerle hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Çünkü bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse kazandığı bütün dereceler boşa gider. İşte Kehf suresinin 103, 104, 105,
106. ayet-i kerimeleri açıkça bir hususu ifade ediyor. 103, 104, 105. ayetleri. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onun bütün amelleri boşa gider. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş ama yüzlerce defa La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Bu kişinin bu sözü söylemesi çok güzel bir şeydir ama onu cennete ulaştırması ne yazık ki mümkün değildir. Peki söylenmesin mi? Çok söylensin. Ne kadar çok söylenirse o kadar güzel olur. O kişi derecat kazanır. Ama o kazandıkları derecelerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemediği için boşa gider. Heba olur. Allah Teala madem ki böyle söylüyor, Kehf 103, 104, 105'te bu muhteva yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kelime-i şehadet getirmesi onu hiçbir zaman Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne yazık ki cehennemden kurtulamaz ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'a ulaşmayı dilemelidir ki Allah'ın cennetine girsin. Zaten dilemesi Allah'ın ayetlerinden gafil olmadığının en güzel göstergesidir. Bugün 21. asırda 3. milenyumda, 3. bin yılda bütün insanlığa Allah-u Teala'nın emri Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmaları emridir. Herkesin hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırması Allah-u Teala tarafından kesin şekilde emredilmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala herkesin mutlak olarak saadete ulaşmasını istiyor. Hadi gelin Kur'an'a başvuralım. Bakalım bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse cehennemden kurtulabilir mi? Nereye bakıyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor Allah-u Teala. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar diyor, kesin şekilde, muhakkak surette bize mülaki olmayı, yani Allah'a mülaki olmayı dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmak için İnsanın bilmesi lazım gelen ilk ayet bu ayettir. Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlaka zaruretini ifade eden bu Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve kişinin cennete girilmesi için, girebilmesi için de yapması lazım gelen şey açık olarak ortaya çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın cennetine girecek olanlar sadece
Allah'a ulaşmayı dilemektir, dileyenlerdir. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dileme kavramı unutulmuş? Çünkü iblis bütün insanların cehenneme gitmesini kesin şekilde hedef tayin etmiş kendisine. Allah-u Teala diyor ki, beni azdırmana yemin ederim ki, bu insanların hepsini senin yolundan ayırmaya çalışacağım. Onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, onların sıratı müstakimine ulaşacağım ve onların hepsini sırat-ı müstakimden men edeceğim. Onların sana ulaşmalarını engelleyeceğim diyor İblis. Ne yazık ki insanların çoğu bu sözün kurbanı olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes için Allah ile olan ilişkilerinde mutlaka cennete girmek hedef alınmalıdır. Onun için de yapılması lazım gelen bir tek şey vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezse gördük ki kişi cehenneme gidiyor. Cennete girmenin yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek istiyor Allah-u Teala sizden.

evliya demek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi hayatı boyunca hep la ilahe illallah desin desin desin ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Dilemezse ne olur? Dilemezse takva sahibi olamaz. Dilemezse şirkte kalır. Allah Teala Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin şirkte kalacağını ve takva sahibi olamayacağını söylüyor. Takva sahibi olamayan kişinin Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Diyor ki Allah Teala menibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah-u Teala. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kelime-i şehadet tek başına Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için bir cennet müjdesi sağlayamaz. O kişiyi şirkten kurtaramaz. O kişiyi takva sahibi kılamaz. Allah'ın tekliği Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil eder. Kur'an-ı Kerim ise Hazreti İbrahim'in Hanif dinine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahip olduğunu ifade ediyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim Hanif olarak kendini dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için sen kendini dine ikame et. Hanif olarak. Hanif dini Hazreti İbrahim'in dinidir. Ve Allah Teala devam ediyor. Hanif olarak kendini dine ikame et, dine doğrult, dini ayakta tutmak için gayret et. Ki Allah bütün insanları sadece hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani sen de hanifsin, bütün insanlar da hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Allah'ın dininde değişiklik göremezsin diyor. Yani hem dini sadece hanif dini olarak yaratır, Allah-u Teala yaratmıştır. Hem de bütün insanları hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmıştır Allah-u Teala. Hanif dininin yaşanabileceği özelliklerin sahibi kılınıyor kişi. Hanif dininin özelliği. Hem din sadece hanif dini olarak kalacak kıyamete kadar, hem de bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılacaklar. O tek dini yaşayabilecek olan özellikle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifse, o zaman Hazreti İbrahim'in hanif dinine bakıyoruz. Neyi ifade ediyor? Bir, tek Allah'a inanmak. Allah tektir. Tek Allah'a inanmayı ifade ediyor. Bu, Hazreti İbrahim'in hanif dininin vahdet akidesidir. Kur'an-ı Kerim'in de vahdet akidesidir. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek bir fırkayı oluşturmak.

Cehennemden kurtulabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse böyle bir müessese yoksa hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan insanların ilişkisinde Hanif dininin üçüncü faktörü de geliyor. Teslim. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif olduğuna göre, Hazreti İbrahim'in diniyle mücahiz olduğuna göre Kur'an-ı Kerim Hanif dininin temel kitabıdır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Hanif'in lügat manası Allah'a teslim olmak demek. Zaten dinin adı da, Kur'an-ı Kerim'deki dinin adı da İslam dinidir. Allah'a teslim olanların dini. Teslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, müsellime kelimesi, müsellim kelimesi, müslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Allah'a teslim olmak. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kesinlikle bu dizayn içerisinde. Allah-u Teala hepinizin mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Elbette La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah'ı ne kadar çok söylerseniz o kadar size faydalı olur. Ama ibadet etmek, İslam'ın beş tane şartını yerine getirmek, bunlardan bir tanesi odur. Kelime-i şehadet. Ama hiç kimseyi diğer dört şartı da yerine getirseniz, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, beş tane temel şartın beşincisi, diğerlerini de bir insan yerine getirse, beş vakit namazını kılsa her gün, her Ramazan orucunu tutsa, zekatını verse, hacca gitse, kelime-i şehadete getirse bir günde birçok defa, o kişi Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bunu mümkün görmüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Allah-u Teala bütün insanları aslında cennetine girmelerini dileyerek yaratmıştır. Ama serbest iradeyi de biz insanlara vermiştir. Serbest irade sebebiyle herkes dilediğini yapmakta serbesttir. İşte ya insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler, o zaman gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti olur. O zaman onların bütün günahları örtülür. Mürşitlerine ulaştıkları zaman da sevaba çevrilir. Onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Neden? Müminin 102 ile 103 şöyle söylüyor. Kimin kıyamet günü sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Felaha erenlerin gideceği yer cennettir. 103. ayet-i kerimede diyor ki, kimin de aynı gün, kıyamet günü
sevapları günahlarından hafifse ya da başka bir ifadeyle günahları fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amellerini boşa çıkarıyor. Onların amelleri, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. Kişinin amelleri boşa gitmişse kazandığı bütün dereceler yok olmuş demektir. Bu kişinin kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerin ötesinde, gideceği yerde kesinlikle cehennem. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize kulak verin. Biz hepinizin kurtuluşu için konuşuyoruz. Hepinizin gideceği yer Allah'ın cenneti olmalı. Bunun için de yapmanız lazım gelen kesin bir emir var. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilediğiniz takdirde şirkten de kurtulursunuz, cehennemden de kurtulursunuz. Hüsranda olmaktan da kurtulursunuz. Takva sahibi olursunuz. Dalaletten kurtulursunuz. Bütün güzellikler Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde gerçekleşecektir. Hepinizin Allah yolunda Allah'a ulaşmayı dileyerek başarıyla yürümenizi, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı, sonra da fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim ederek İslam'ın bütün boyutlarını yaşayarak irşat makamına tayin edilmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, sevgili izleyenler ve dinleyenler, El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Gerçekten mutluluk dizaynına baktığımız zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk onun için geçerli değildir. Çünkü nefsi şeytanla işbirliği halinde devamlı o kişiyi rahatsız edecektir. O kişi başka insanların kendisine olan davranışları sebebiyle sık sık üzülecektir. Ve aslında bilmeyecektir ki kendisi nefsani davranışların sahibi olduğu için, nefsinin tesiriyle başka insanlara karşı davranış biçimleri sergilediği için, bir başka ifadeyle hep kendisinden taraf olduğu için, başkaları onu pek sevmiyor. O da başkalarını çok sevmiyor. Başkaları tarafından sevilmeyen, diğer insanları sevmeyen bir insan, belki şöyle bir müdafaanın arkasına saklanabilir. Onlar beni sevmiyorlar ki ben onları seveyim. Onlar dediğinizin bir kısmı birbirini seviyor. Ama sizi sevmiyorlar. Düşünün bakalım arkasında ne olabilir. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinin başında başkaları değil, siz varsınız. Siz başkalarına nasıl davranırsanız, başkalarından ona paralel davranışlar size ulaşacaktır. Öyleyse insanlar vardır, etraflarındaki herkes onları sever. O sevilen insanlara dikkatle bakın. Arkasında ne olduğunu araştırın, arkasında şunu göreceksiniz. Sevilen insanlar başkalarını sevdikleri için sevilmektedir. Sevgi mutluluğun azığıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Evvela Allah'ı seveceksiniz. Ne kadar çok severseniz ona o kadar yakın olursunuz. Allah'a en yakın olan kişi onu en çok sevendir. Bu sevgi Allah-u Teala tarafından o kişinin kalbine konulur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir sualimiz var. Sevmeyenlere bir sualimiz. Ne kaybedersiniz ki? Sevmediğiniz insanları bir an için sevdiğinizi düşünelim. Ne kaybedersiniz ki? Nefsinizin kibir afeti, nefsinizin gurur afeti yara mı alır? Sevgili kardeşlerim, nefsiniz sizin dostunuz değildir. Nefsler, afetlerle hangi ölçüde doluysa şeytanın o kadar esiridirler. Şimdi sizinle beraber
İnsanın yaratılışındaki başlangıçtaki dengeyi görelim. Biliyorsunuz bir nefsimiz var, bir ruhumuz var, bir de fizik vücudumuz var. Ruhumuz bizim değil. Ruhumuz var diyoruz ama aslında Allah'ın bize üflediği bir emanet. Sahibine onu iade edeceğiz. Ama başlangıçta ruh bir denge unsurudur. Neden? Ruh muhtevasında %100 pozitifleri taşır. Yani sevgi onlardan bir tanesidir. Nefs de başlangıçta %100 negatifi temsil eder. Çünkü nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, her nevi kötü alışkanlıklar, bunların hepsi nefsin afetleridir. Nefsiniz bu afetlerle %100 dolu olarak yaratılırsınız. Ruhunuz da onların tam zıttı olan hasletlerle dolu olarak mevcuttur. Zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse elbette onun kalbi tamamen güzelliklerle dolu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için bir ibret yok mu? Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte afetler, işte hasletler, işte nefsiniz, işte ruhunuz. Yani işte nefsinizin kalbindeki afetler %100 afet, işte ruhunuzun kalbindeki hasletler %100 haslet. Bir de fizik vücudunuz var. Aslında fizik vücudunuz bir yaratıktır. Nefsiniz de bir yaratıktır. İkisi birbirinin zıttı olarak ama aynı görüntüde yaratılmıştır. Fizik vücudunuzda hangi değişiklikler olursa nefsinizde de otomatik olarak aynı değişiklikler oluşur. Şimdi Allah-u Teala'nın denge unsurlarına bakın. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki dengeyi nasıl kurmuş Allah-u Teala? Nefsinizi %100 afetlerle donatmış. Ruhunuz zaten %100 hasletlerle dolu. Ve ne olmuş? 100 ünite negatife karşılık, 100 ünite pozitif. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiklerini işlemeye çalışan nefsinizdeki tüm afetler, ruhunuzda da Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla yapmak istemeyen bir özellik taşır. Nefsinizin kalbi, ruhunuzun kalbi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dengenin yok olması söz konusu olabilir mi? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde olduğunuza göre pozitifleri Allah Teala sizden ayıracak demektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi buna hazır olmalıdır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka mürşit sevgisine ulaşacaktır. Hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve ona mutlaka ulaşacaktır. Bu ulaşma neticesinde ne olur? Bu ulaşma el öpmeyle noktalanır. Peki kişi Allah-u Teala'nın hacet namazını kılıp da kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp ve onun önünde el öptüğü zaman ne olur? O kişinin ruhu
vücudunu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte sevgili kardeşlerim, ortada sadece nefsinizin ve fizik vücudunuzun kaldığı bir noktaya ulaştık. Ruhunuz yok artık. Hacet namazını kılıp mürşidinizi sorup da ona ulaştığınız zaman Allah-u Teala onların kalplerinin içine imanı yazarız ve Allah'ın katından bir ruhla destekleriz diyor. O ruh devrin imamının ruhudur. Kim Allah'a ulaşmayı denemişse onun başının üzerine tabiiyet sırasında ulaşır ve onun ruhuna der ki senin Allah'a ulaşmayı dileme günün, Allah'a ulaşma günün, yevmit talakın, Allah'a milaki olma, Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et. Ruh vücuttan ayrılır ve hangi mürşide tabi olmuşsa onun bulunduğu yerde yere ulaşır. Oradan da devrimim imamının dergahına ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bu standardı içerisinde ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. İşte bu terk etme devresi içinde nefsiniz var, %100 afetlerle dolu, fizik vücudunuz var. Onun fizik vücudunuzun kalbi Allah'ın size ulaştığı yerdir. O fizik vücudunuz ne afetlerle ne hasletlerle dolu değildir. Muhteva nefsinizin kalbinde teşekkür eder. Nefsinizi köle etmeniz demek, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri Allah'ın zikriyle yok etmeniz demektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsiniz %100 afetlerle doluyken Allah Teala size ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere tabiyetiniz vücudunuzdan ayırdığı zaman nefsinizin kalbi %100 afetlere dolu olarak ortadasınız. Serüsülük adlı bir yolculuğa çıkarsınız. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede nefsinizin kalbi %51 hasletlerle dolar. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olduğu noktanın bir benzeri noktaya ulaştınız. Fakat nefsinizin kalbindeki değeri böyle. %51, %49'u fazıl nuru olmak üzere, %2 rahmet nuru, %49 artı %51, %2 eder %51. O noktada ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsinizin kalbinde %51 nur, %49 afet vardır. İşte burası bir orta noktadır, denge noktasıdır. Ve Allah-u Teala
hepinizi mutlu görmek ister. Mutlu olmanız için lazım gelen her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bir dünya mutluluğu var. Şu dünyada ne kadar ömür yaşar bir insan? 100 sene yaşasın, 200 sene yaşasın. Adem Aleyhisselam ne kadar yaşamış? 1200 sene yaşamış. 1200 sene yaşasın. Ne yazar? Cennet veya cehennem kesintisiz sonsuza kadar uzanan bir zaman parçasını içeriyor. Sonsuza kadar mutluluk cennette, sonsuza kadar azap, işkence cehennemde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların Allah'ın söylediklerine neden itibar etmediklerini düşünün. İnsanlar büyük bir hatanın içerisinde. Yarınlarını hiç düşünmüyorlar. Bu dünyada fizik vücutlarının yaşamalarını istedikleri zevkleri içkide arıyorlar, uyuşturucuda arıyorlar. Onlara acımaktan başka ne gelir ki elinizden sevgili kardeşlerim? Mutluluğun ne olduğunu belki hiç yaşayamadan ölecek olan insanlar söz konusu. Onlar da mutluluğun peşindeler. Farkına varsalar da varmasalar da istedikleri şey mutlu olmak. Ama onlar mutlu olamazlar. Belki birkaç dakikalık veya saatlik zevk söylettikleri bir şeyleri yaşarlar. Sonra da o halleri geçince vücutları yıpranmış olarak hayatlarına devam ederler. İşte insanların cennette yaşayacağı zevkleri insanlar beyaz zehirle bu dünyada yaşamak istiyorlar ve öyle bir zevk yaşandığını düşünüyorlar. Aslında çok farklı şeyler. Rabbani bir zevkle zulmani bir zevk birbirine eşit olamaz. Rabbani zevkte huzur vardır. Zulmani zevkte huzursuzluk vardır. Ben bunu yaptım, bu içkiyi içtim ama vücudum zehirlenecek. Ben bu beyaz zehiri aldım ama vücudum zehirlenecek diye insanlar hem onu alırlar hem de bir endişenin içerisindedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, sizler ne kadar Allah'a hamd etsiniz, şükretsiniz azdır ki böyle konularla uzaktan yakından ilişkiniz olmadığı olmayacak. Sizler Allah'ın gerçek anlamda ilahi zevk olarak yaşatmak istediği zevkleri yaşamaya aday olanlarsınız. Allah Teala bu zevkin dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş size. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi üzerine almış. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zamanki durumunuza bakın. Nefsinizin kalbinde %51 Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakladığı suçları işlemek istemeyen kısım olacak. Gene nefsinizin kalbinde %49 Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını da yapmak isteyen bir dizayn oluşacak.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah odur ki insana da verilen kulunu en üstün yapmış, her şeyi onun için yaratmıştır. Diyor ki, ey insanlar, bütün göklerde, ey Ademoğulları, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizler için yarattım, diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda Allah-u Teala ne yaratmışsa, yarattığı her şeyi bizler için yaratmış sevgili kardeşlerim, biz insanlar için. Öyleyse her şey insan için. Allah-u Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek az değil mi? O Allah, bizim Rabbimiz, bizi de yaratmış, kainatı da yaratmış. Bugün astronomik hesaplamalar en uç noktalara kadar uzanabilmekte ve bir korkunç gerçek çıkmakta ortaya. En az 100 milyar galaksi olduğu düşünülüyor. Her galakside de en az 100 milyar yıldız. Bunların bir kısmında mutlaka hayat var. Çünkü Allah-u Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diye insanların yerde de gökte de bulunduğunu ifade ediyor. Yerle gök kavramı da ayrı bir kavram. Sevgili kardeşlerim, aslında şuradan baktığımız zaman, yukarıya baktığınız zaman da gök aslı, ya sağınıza baktığınız zaman da gök, solunuza baktığınız zaman da gök, dünyanın arka tarafında size göre tam karşısında yaşamış olsaydınız, size göre alt olan yer yer küre, öbür taraftan, öbür tarafta yaşayan bir insana göre gökleri temsil, göklere dönük olacaktı. Öyleyse Allah-u Teala'nın biz iki doğunun da iki batının da sahibiyiz demesinden muradının ne olduğunu anladınız. Ekvatordan geçen bir dikmenin dünyayı bir uçtan öbür uca kapladığını, uzandığını düşünün. Bu uçta, benim tarafımdaki uçta bir kişi var. Ona göre sağ taraf, bu taraf doğudur, sol taraf da batıdır. Yani bu taraf doğu, bu taraf batı. Ama dikmenin öbür ucundaki bir adamı düşünün, o bu tarafa bakıyor. Ona göre de doğu bu taraf, batı bu taraf. Sevgili kardeşlerim, işte bir tek dünya, iki tane insan. Biri dünyanın öbür ucunda, bir eksenin tam ucunda, öteki de bu ucunda. Ama buradakine göre doğu ve batı farklı. Tam onun karşıtı olan noktadakine göre doğu ve batı farklı. Birine göre doğu, ötekine göre batıyı oluşturuyor. Onun için Allah-u Teala buyuruyor. Biz iki doğunun da, iki batının da sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, o en az 100 milyar yıldızın yüz milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız en az o kadarı olduğu hesaplandığına göre 6 sıfır birinci milyarda, 6 sıfır da ikinci milyarda
Bir rakamından sonra 12 rakamlı bir netice çıkıyor. Bin, milyon, milyar, trilyon. Sadece var olan yıldızların sayısı en az bir trilyon. Affedersiniz, 100 trilyon. Çünkü 100 milyar deniyordu. 100 trilyon. Böyle insanın rakamsal değerleri hafızasında hesap etmesi pek mümkün olmuyor. Büyüklüğü tespit edemiyorsunuz. Ama şurası muhakkak ki şu dünyada verilen koskoca gezegenimiz dünya üzerinde bir toz zerresinden başka bir şey değildir. Allah Teala mikro alemin de sahibidir, makro alemin de sahibidir. O dünyaları bir araya getirdiğiniz zaman bir makro alem çıkıyor. İnin insana, oradan mikro aleme inin. Ve de yeni bir dünya ile karşılaşacaksınız. O zaman kainatı yaratan Allah'ın en ufak zerrelerle ayrı ayrı dizayn müessesesinde aynı noktada olduğunu göreceksiniz. Şu sonsuz kainatı yaratan Allah için mikro alem de sonsuz. Sevgili kardeşlerim, insan ortalarda bir yerde yer almış durumda. Gerçekten ne kadar sahibimiz olan, yaratıcımız olan Allah'a hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman mutluluğun yarısını yaşarsınız. Daimi zikre ulaşıp da nefsinizdeki afetlerin bütününü yok ettiğiniz zaman mutluluğun da bütününü yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuzluk? Hiç kimse başkaları tarafından mutsuz kılınamaz. Herkes kendisinin mutsuzluğunun mimarıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar bir başkasına zulüm yaparlarsa, o zulmün karşılığını mutlaka ödeyeceklerdir. Ödememek söz konusu değildir. Her şey sıfıra irca edilir. Başkalarına en çok zulmedenler, cehennemde en çok zulmedilenler olacaktır. Ya da zulmetmek yanlış bir kelime, cehennemde en çok cezalandırılanlar olacaktır. Oradaki zebaniler, yani cehennem bekçileri, o işkenceleri yapmakla görevlendirilerek ona göre yaratılmışlardır. O işkenceler onların görevleridir. Allah Teala bu kavalardan, zincirlerden, kırbaçlanmadan, korkunç derecede sıcak suların kaynar lavların içine atılmaktan bahsediyor.
Diğerleri yanıp kavrulduğu zaman tekrar değiştirilir diyor. Yeniden yanarlar, tekrar değiştirilir, yeniden yanarlar diyor. O yenmenin acısını yaşatır Allah Teala orada. Bu dünyada insanlar öyle insanlar olarak yaşarlar ki ne aradıklarını, niçin dünyaya geldiklerini bilmeden hayatları bitiverir. Allah Teala başka hiçbir sebeple değil. Bütün insanları şu dünyada yarattığı herkesi mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Nereden bu kadar emin konuşuyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bir, mürşide tabiyet farz. Nefsimizin kalbi buraya kadar kapkara. İki, 14. basamaktayız. 21. basamak, ruhunu Allah'a ulaştıran, mürşide tabi olup da ruh yüzünden ayrılan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Mutluluğun yarısı. Kim sağladı bunu bize? Allah sağladı. Farz mı? Evet. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz. Mutluluğun yarısını elde etmemizi üzerimize farz kılmış Allah Teala. Başlangıçta biz böyle bir dizayn içindeydik. Dengeyi kurmuş Allah Teala. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var. %50 mutlu, %50 mutsuz bir hayat yaşamak üzere dizayn edilmişiz. Ama şeytan negatif tarafa tesir etmek suretiyle o kişiyi nefsinin kalbinin yarısı affedersiniz, nefsinin kalbi %100 afetlerle, ruhunun kalbi %100 hasletlerle donatılmış olduğu için kişi gene bir denge içerisindedir. Ama burada mutsuzluk söz konusudur. O kişi mutluluğu yaşayamaz. Şeytan onun nefsine devamlı tesir eder. Allah-u Teala'nın istediği ise nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olup ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazılların nefsinizin kalbini işgal etmesidir. %2 rahmetle %98 fazıl nuru. Yani nefsinizin yarısı nurla kaplı hale geliyor ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. Ama son teslim olan iradenin tesliminde nefsinizin kalbi %100, %2'si rahmet nuru, %98'i fazıl nuru olmak üzere %100 nurlarla kaplanıyor. Allah'ın bütün dediklerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir insan başlangıçta da nefsinin kalbinde %100 afetler olduğu, ruhunun kalbinde de %100 hasetler olduğu noktada bir denge içindedir. Ama şeytan o kişiyi devamlı huzursuz etmektedir. Devamlı onu mutsuz etmektedir. Peki o kişinin ruhu yüzünden ayrılınca artık hiç onu mutlu edecek olan bir şey kalmıyor ortada. Nefsi de %100 afetlerle dolu. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde çok mutsuz olması lazım. Hayır, öyle olmuyor. Tam aksine çok mutlu oluyor. Çünkü Allah Teala
şeytanın o kişi üzerinde oluşturabileceği bütün tesirleri yok edecek bir mekanizma ile o kişiyi koruyor. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah sizi de mutlaka şeytanın bütün afetlerinden korur, bütün sataşmalarından korur. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz o 8 aylık devrede. İşte gerçek mutluluğa gidiş bundan sonradır ve bir dike kuşdan mutlaka geçmeyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman normal standartlarda günde 3 saat, 4 saat zikir yapar. Bu 3 saatlik zikri 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilirsiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, fazıllar arttıkça mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşarsınız. Fizik vücut teslimini gerçekleştiren bir insan, ruhunu teslim ettiği 21. basamaktan çok daha ötededir, 25. basamaktadır. Fizik vücudunu teslim etmiştir. Nefsinin kalbi %80'den fazla nurlarla donanmıştır. O kişi çok daha mutludur ruhunu Allah'a teslim eden insandan. Ve az bir şey kalmıştır daha müzik ulaşmasına. Normal standartlarda bu kişi %80'i aştığı için zikri, nefsinin kalbindeki nurlar artık o kişi daimi zikre mutlaka ulaşacaktır. Ulaştığı zaman da Allah'tan yeni hediyeler alacaktır. Evvela tövbe-i nasuha davet edilecektir. Sonra da salah nuru verilecektir. Günahları örtülecek, sevaba çevrilecektir. Ve kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaktır. Nefsinin kalbinde afet kalmadığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala siz yolunuzun açılmasını dilerseniz yolunuzu açar. Siz talep etmek mecburiyetinde olansınız. Talep ederseniz, öyle diyor Allah-u Teala, talebena, bana talepte bulunun, ve cebena, biz, bize talepte bulunun, biz de size icabet edelim diyor. Bizimizi iç üzümüze vacip olur diyor. Sizin bizden talepte bulunmanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın nefsinizin kalbini tamamen nurlarla donattığı bir noktaya ulaşmanızı diliyoruz hepinizin. Her an mutlu olmanızı diliyoruz. Ve bu sizin elinizde. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız zaten size hiçbir şekilde bir yük getirmez. Hepsini Allah kendisi yapacaktır. Geri kalanında da dik yokuşu tırmanmanızda ve her noktada size yardımcı olacaktır. Yeter ki siz isteyin ve bütün iradi gücünüzle hedeflere ulaşmayı dileyin. Fizik vücudunuzu teslim etmeyi dileyin. Nefsinizi teslim etmeyi dileyin.
İradenizi teslim etmeyi dileyin. Allah'tan her zaman yardım alacaksınız. Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini her kademede biraz daha fazla anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd eder, şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Gönül sohbeti, gönüllere seslenen sohbet. Gönüller dostluk içindir sevgili kardeşlerim. Gönüller sevgiyi içerir.

Gönül bir muhteşem dizaynıdır. Allah-u Teala'nın tamamen sevgiyle beslenir. Onun için diyoruz ki her şey gönlünüzce olsun. Gönlünüz çünkü hep güzellikleri ister. Sulh ve sükun ister. Gönül sevilmek ister. Gönül sevmek ister. Ama şu nefsinizin afetleri yok mu? Biz şimdi size neler söylediysek, nefsinizdeki afetler bunun tam tersini ister. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire vesaire. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmek varken İnsanları sevmek ve onlar için yaşamak varken neden insanlardan nefret edesiniz ki? Neden şeytanın çemberinde bir insan olasınız ki? Nefret şeytanın çemberine girmiş olanların harcıdır. Nefreti barındırmayın sevgili kardeşlerim dünyanızda. İnsanlar size kötülük etmiş olabilirler. Ama unutmayın ki Allah Teala her kötülüğün karşılığını o kötülüğü yapana mutlak surette ödetir. Öyleyse size bir kötülük yaptı diye başkalarından sizin intikam alma hakkınız oluşur mu? İşte böyle düşünenler için, oluşur diye düşünenler için Allah-u Teala kısasta bir engel koymamış. Bir insan dilerse kendisine yapılan kötülüğün aynını başka birine yapar. Böylece ne yapar? Başkasının kendisine kötülük etmesi sebebiyle kazandığı dereceyi yok eder. O kadar aynı miktarda negatif derece kazanır. Aynı şekilde bir kısas uyguladıysa. Allah Teala demek ki nefs sahibi olanlara da bir imkan vermiş kısas. Ama marifet o değil ki sevgili kardeşlerim. Marifet size kötülük yapanlara da kızmamak, öfkelenmemek. Onların iyiliği, mutluluğu ve şeytanın çemberinden kurtulmaları için dua etmek. Benim sevgili kardeşlerim,

de olayları kendi iç dünyalarında tezekkür ederken karşılaştırma yaptıklarında hep intikam almayı, hep kendilerine bir söz dokunduysa onun intikamını almayı hedef addederler. Ve nefslerindeki şeytanın tesir sahası onları intikam almaya götürür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kısas uygulamasına müsaade etmiş Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu nefs sahipleri içindir. Ama kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak da Kur'an-ı Kerim'in emirleri arasında. Bir adım daha atalım. Kötülüğe karşı iyilik yapmak da Kur'an-ı Kerim'in emirleri arasında. Öyleyse kim Allah'a daha yakındır? Kötülüğe karşı iyilik yapabilenler. Sevgili kardeşlerim, işte size kötülük yapanlara iyilikle davranabilirseniz, onlar için Allah Teala'ya şeytanın onlar üzerindeki tesirini kaldırması için onların şeytanın tesir sahasından kurtulabilmeleri için hep dua edersiniz. Onlardan intikam almak mı? O şöyle dursun. Acaba onları Allah'a nasıl dua ederim de kurtarabilirim diye şeytanın pençesinden hep düşünürsünüz. Hep Allah ile beraber olursunuz. Onlara acırsınız. İntikam şeytanın tuzağıdır. Ve insanları böyle bir hak Kur'an-ı Kerim'de verilmiş diye hep o intikamı almaya zorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer sevgi bağındaysanız, o zaman hep mutluluk üzümleri toplarsınız. Eğer nefret bağındaysanız, o zaman size ulaşacak olan şey mutsuzluktur. Nefret öyle bir nesnedir ki intikam gerektirir. Nefret öyle bir şeydir ki size bir şey yapmayana bile bir kötülük etmek ister. İsterseniz eğer nefretiniz varsa o kişiye. Davranışları size batar. Şeytan sizi onun aleyhinde devamlı kışkırtır. Sevgili kardeşlerim, şu anda içinizden hiçbiriniz etrafında birkaç tane şeytan olmayan birileri değilsiniz. Dünyada ne kadar insan yaşıyorsa her birinin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka faaliyettedir. Şeytanların insanlardan istediği tek bir şey vardır. Bütün insanların huzursuz ve mutsuz olmaları, istedikleri bir başka şey de mutlaka insanların da kendileriyle beraber cehenneme gitmesi. Biliyorsunuz ki onların hepsi cehenneme girecekler. Sevgili kardeşlerim,

Bir insanı mutlu etmek ne kadar huzur verir insana, değil mi? Bir iyilik yaptınız. Ve o insan sizin o güzel davranışınızla bir mutluluk yaşadı. Hoşuna gitti davranışınız. Huzur içinde oldu. Sizden gelen bir güzelliğe onu mutlu etmesi itibariyle pozitif olarak bir değerlendirmeyle baktı. Bu kişinin içinden size genel anlamda kötülük yapmak gelmez. Sizden bir iyilik gördüyse, normal bir insansa, o da size bir iyilik etmek isteyecektir. Fakat insanların arasında cinlerin tesir sahası içine girmiş olanlar var. Onlar, cinler biliyorsunuz, şeytanlarla aynı dünyanın insanlarıdır. Aynı dünyanın mahluklarıdır. Yani enerjiden yaratılmışlardır. İnsansa biliyorsunuz Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı yaratmış sevgi için. Ne diyordu Yunus? Biz gelmedik dava için diyordu Yunus. Biz geldik sevgi için. Sevmek için geldik diyor. Biz sevelim ki onlar tarafından sevilmeye hak kazanalım. Etrafımızdaki insanlar tarafından sevilmeye hak kazanalım. Ah benim sevgili kardeşlerim, neden mutsuzsunuz biliyor musunuz? Çünkü sevmiyorsunuz. Sevmiyorsanız sevilmezsiniz. Bu sözlerim aranızda mutsuz olanlar için. Biliyorum ki büyük kısmınız sevgiyi öğrendiniz. Aranızda düşmanları bile, kendilerine düşman olanları bile sevenler gittikçe çoğalıyor. İşte Allah'ın çiçek bahçesi her geçen gün güllerle donatılıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer insanları sevenlerden oluşan bir toplumsanız, bu toplum bir gül bahçesidir. Güzel kokular yayarlar. Davranışları başkalarını mutlak surette mutlu etmeye yöneliktir. Herkes için, onların mutluluğu için vardırlar. Kimseye bir kötülük yapmak hiçbir zaman onlar tarafından gerçekleştirilmez. İntikam diye bir şey onlar için geçerli değildir. Oysa ki Allah Teala kısası koymuş ama affetmeyi de koymuş. İkinci alternatif. Bir adım daha öteye geçin. Kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi de koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Ahsen davranış odur ki size kötülük yapana bir güzel davranışla ona bir iyilik yaparak cevap vermeniz. Bazı insanlar vardır sevgili kardeşlerim. Bağırırlar, çağırırlar, öfkelenirler. Ve sonra kapıları da kapatırlar. Yani öfkeleri gün geçtikçe azalmaz, belki de artar. Sevgili kardeşlerim, unutmayın,
Şeytan sadece nefsinizin afetlerine hükmedebilir. Afetlerinizin azması başkalarına zarar verecek hüviyete sizleri sokması bu açıdan geçerlidir ve hüküm fermadır. Ama sevgili kardeşlerim, ya madalyanın diğer tarafı sevmek? Sevmek bir mutluluk kalesidir. Seven kişi derece derece herkesi sever ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dereceler farkı vardır, sevgi dereceleri. Ama severler en azından bu insanlar sevmenin o muhteşem huzurunu yaşayanlardır. Bu huzuru en çok yaşayanlar kendilerinden nefret edenleri de sevebilenlerdir. Ve nefret eden, onların aleyhinde bulunan insanların incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle saldırılarına hep Allah'a dua ederek cevap verirler. Ya Rabbi, sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlar. Bilselerdi sana sorarlardı. Onları affet diye dua ederler. Sevgili kardeşlerim, neden nefret, neden düşmanlık, neden intikam? Bunların hepsi şeytanın ayrı ayrı tuzaklarıdır. Ve insanları da nefs tezkiyesi ve tasfiyesi oluşmadıkça kalpleri hep öfke, kin, nefret gibi afetlerle dolu kalacaktır. Ve bunun tabii neticesi nedir? Bunun tabii sonucu o kişinin mutsuz olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bir Allah ile beraberlik var, bir de şeytanla beraberlik var. Allah ile beraber olmak, bir pencereden olaya bakmayı, şeytanla beraber olmak, başka bir pencereden olaya ve bütün olaylara bakmayı ifade eder. Allah bütün olayların pozitif tarafını gösterir ve sizi daima en güzel davranışa iter. Şeytan da olayları hep negatif cepheden gösterip sizi başkalarına kötülüğe, onlardan intikam almaya sevk eder. Şeytan bilir ki bir insan başka birisine kötülük ettiği zaman kötülük gören kişinin nefsindeki afetler harekete geçer ve intikam almak ister. İntikamını alırsa bir kötülük eden, birinci kötülüğü eden taraf, yani karşı taraf yeniden bir saldırıya geçecektir. Ve o saldırıya da saldırıya uğrayan kişi cevap vereceği cihette olaylar zincirinin başlaması ve tesir sahasını yıllarca devam ettirmesi söz konusu olabilir. Düşmanlar vardır artık ortada. Birbirini sevmeyen, nefret eden, daha kötüsü birbirlerine zarar vermeye çalışan insanlar. Bir de tersini düşünelim. Birisine iyilik ediyor kişi, ondan da iyilik görüyor.
Bunun anlamı ne? İki taraf birbirini seviyorlar. Karşı taraftan gelen o güzel davranışlardan mutluluk duyuyorlar. Ve bu duydukları mutluluk onların da kendilerine bu güzel davranışta bulunana en güzel bir davranışla cevap vermesini teşvik ediyor. Sonuç mu? Hep güzel. A, B'ye en güzel davranışlarla davranıyor. B de A'ya bunun karşılığı olarak gene en güzel davranışlarda bulunuyor. Tabii ikinci defa gelen güzel davranış A'yı yeniden bir güzel davranışa itiyor. Ve böylece bu insanlar iki tarafta birbirlerini mutlu eden güzellikleri ard arda bir ömür boyu sergiliyorlar. Bu nedir sevgili kardeşlerim? Bu toplumun mutluluğudur. Eğer toplumun bütün fertleri birbirlerine karşı bu tarz davranışlarda bulunsalar, bu iki tarafı da mutlu edecek bir vetiredir. Bunlar artık literatürden tamamen çıkmış şeyler. Atlarından bile bahsedilmez. Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimlerine baktığınız zaman toplumun seviyesini hemen yakalarsınız. O toplum acaba şeytanın emrinde mi, Allah'ın emrinde mi? Fertler dilerlerse Allah'ın emrinde olurlar. Dilerlerse şeytanın emrinde olurlar. Bu onların seçimidir. Kim başkalarından kötülük gördüğünü söylüyorsa ona sorun. Hay Allah razı olsun deyin. Başkaları size demek ki kötülük ediyor ha. Çok güzel. Peki sen onlara nasıl davranıyorsun? El cevap. Onlar bana kötülük edince nasıl davranacağım? Ben de onlara kötü davranıyorum tabii. Hayır tabii değil. Ne zaman sen sana kötü davranan bir insana iyi davranabilirsen, onun yaptığı kötülüğe karşı ona hiçbir kötülük yapmamayı başarırsan, o ne yaparsa yapsın, sen bunu başarırsan, o zaman o haksız yere sana kötü şeyler söyleyen kişi bundan vicdan azabı duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, olayların iç tarafı insanlar tarafından bilinmez. Olaylar görünür. Olaylarda sebep ve netice ilişkileri olayın tahakkukunun en önemli etkenleridir. Acaba kişinin bir başkasına bir tokat atmasına ne sebebiyet vermiştir? Eğer karşı taraf o tokatı hak edecek bir şey yaptıysa bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Birisi karşı tarafa bir kötülük yapmıştır. İkinci tarafta o kötülüğü ona ödetmiştir. Yani ondan intikam almıştır. Allah-u Teala'nın Kur'an'da buna cevaz var. Yani kişinin kendisine yapılan kötülüğün aynını yapma hakkı, buna kısas diyor Kur'an-ı Kerim. Ne olur? Taraflardan A, B'ye kötülük yapmıştır. A, derecat kaybetmiştir. B de onun kaybettiği derecatı kazanmıştır. Aynı kötülüğü bu sefer B, A'ya yaparsa, B derecat kaybeder. A da aynı miktarda derecatı kazanır. Ne oldu? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. İki taraf da A kadar kazandı. Birinci taraf A kadar kaybetti. Sonra A kadar kazandı. İkinci taraf A kadar kazandı. Sonra A kadar kaybetti. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. İki taraf da birbirine kötülük etmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, neden?
Neden kötülük? Neden şeytanın oyunlarına giriyoruz? Bütün meselelerin aslına inildiğinde, detaylar araştırıldığında hakikat her veya geç meydana çıkacaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, iftiraların, zanların bir hükmünün olmadığı doğru bir dünya hayatı yaşanabilir. Ama insanlık tarihi boyunca şeytanlar hep var olacaktır. Ve insanların bütün güzel davranışları şeytan tarafından hep negatif istikamette değerlendirilmesi için bir fırsat teşkil edecektir.

Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Siz bir başkasını mutlu etmek için, o başkasının o sırada kalbinden geçen bir şeyi Allah Teala size söylemişse, siz ona onu vererek onu mutlu edebilirsiniz. İnsan hayatı Allah Teala'nın dizaynında en üst seviyede her an başkalarını mutlu etmekten geçer. Her an bir insan düşünmeli, etrafında kimler var? Acaba ben ne yaparım da onları mutlu edebilirim? Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce sevginin sahipleri içindir. Ama nefret ortamında boğazına kadar bu nefretin içine dalmış bir insan içinse, sadece kendisine yapılan kötü davranışlara kötülükle mukabele etmek yeter. O başlangıç noktasının kendisinde olduğunu hiçbir zaman düşünmeyecektir. Kendisine kötülük yapılmıştır, o da ona kötülük edecektir. İlk adım kimden geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanlar bunu pek aramazlar. Hep son olay onlar için geçerlidir. Birisi kendisine bir kötülük yapmıştır. Ama ya ondan evvel o karşısındakine bilerek veya bilmeyerek bir kötülükte bulunduysa, aslında karşısındaki o olayın intikamını alıyor. Yani Allah'ın kendisine verdiği kısas hakkını kullanıyor. Ama bu ilk defa kötülüğü yapan kişi için yeni bir hamle istikametinde bir yeni imkandır. Yeniden bir kötülük yapacaktır. Karşı tarafta oradan gördüğü kötülüğün karşılığında yeniden yanlış bir davranışı gerçekleştirmek isteyecektir. Böylece kin, nefret ve intikamlar dizisi bir ömür boyu iki taraf arasında devam edecektir. Oysa ki taraflardan biri bunu durdurabilse, kendisine yapılan bir kötü davranışa kötü bir davranışla cevap vermese, o zaman bu istikametteki negatif davranış biçimi genel olarak biter. Ama bazı insanlar vardır. Onlar şeytanın tesirinde bir ömür boyu düşmanca davranırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları suçlamak yerine hacet namazını kılıp Allah'tan sormak daha doğru bir çözüm değil mi? Ne kazanırlar ki başkalarını suçlayarak? İnsan tabiatında korkunç bir taraf var. Kendi hatalarını gizleyip başkalarını hatalı göstermek. Allah'ın dostları içinse sadece Allah'ın emrettiği istikamette davranış biçimleri söz konusudur. Onlar hep Allah'ın emrettiğini yaptıkları için mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala
kötülüğü emretmez. Allah Teala kimseye haksızlık yapılmasını emretmez. Haksız bir davranış, kötü bir davranıştır. İnsanların Allah'ın penceresinden görünüşü bir muhteşem denge unsurunun oluşması için birer sebeptir. Kim kötülük yaparsa onun karşılığında ona bir kötülük isabet eder. Kendisinin kötülük yaptığı kişi ona karşılık vermemiş. O yaptığında kalmış. Görünüyorsa da başka bir taraftan mutlaka bu kişiye bir tesir vücuda gelir. Tüm insanlar bir arada yaşarlar ve her an birileriyle karşı karşıyasınızdır. Yani berabersinizdir. Her an bir iyilik veya kötülük yapmak ihtimali söz konusudur insanların birbirine ve de ilahi denge insanlar üzerinde tecelli eder. Kötülük yapan, kötülük yaptığından olmasa bile başka birinden kötülük bulur. İyilik yapan ise iyilik bulur. Öyleyse iyilik yapan kişi o yaptığı iyilik sebebiyle mutludur. Karşı taraftan ya da başka bir taraftan iyi bir davranışla karşılandığı zaman, iyi bir davranışa muhatap olduğu zaman gene mutluluk duyar. Kötü davranan kişi başkasına yaptığı bu kötülük sebebiyle bir vicdan azabı mutlaka duyacaktır. Bu onun huzursuzluğuna sebebiyet verir. Ve neticede kötülük yaptığı kişinin yaşadığı huzursuzluktan daha çok huzursuzluğu kötülük yapan kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikler içinde mutlu olmayan insanlar Allah'ı anlamamış olanlardır. Allah'ın ne emrettiğini bilmeyenlerdir. Hayatlarına geçirmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese karşı en güzel davranışı emreder. Kimsenin kalbini kırmamanızı emreder. Allah için olmanızı, Allah için yaşamanızı emreder. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Eğer Allah'ın kalbinize verdiklerini gerçekleştirirseniz, o zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah-u Teala. Bu çalışmak pozitif istikamette, yani başkalarını mutlu edecek istikamette çalışmaktır. Allah'ın emrettiği şey budur. Sadece o işlemler insana derecat kazandırır. Bir insanın cennete girebilmesi, kıyametten sonraki cennet hayatını yaşayabilmesi,
Ancak ölümden sonraki cennet hayatını yaşayabilmesi ancak bu kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağımlıdır. Başka bir alternatif yok. Öyleyse bütün insanlar için kazandığı dereceler önemli. Derece kazanmaksa başkalarının size yaptığı kötülüklerle mümkündür. Bir. İki, sizin başkalarına yaptığınız iyiliklerle mümkündür. Sadece Allah'ın emrettiği güzel davranışlar derece kazandırır. Bir de size kötü davranıldığı zaman, haksızlık yapıldığı zaman o haksızlık yapan kişinin kaybettiği dereceleri siz kazanırsınız. Adalet terazisi hiç şaşmaz. Allah'ın kanunları her saniye, her an geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutlu olmak var. Mutlu olmak mümkün ve de size bağlı. İsterseniz mutlu olabilirsiniz. Nasıl? Başkalarını mutlu ederek. Bu kadar kolay, bu kadar basit. İsterseniz, istemezsiniz ya, mutsuz olabilirsiniz. Başkalarının istemediği şeyleri onlara yaparak, başkalarının istediklerini de ona vermeyerek. Sevgili kardeşlerim, herkes sizden güzel davranışlar bekler. O güzel davranışları sergileyebilirseniz, siz her güzel davranışın arkasından derece kazanırsınız, yetmez. Aynı anda mutluluk da kazanırsınız. Ama eğer başkalarına onlar size kötü davranıyorlar diye siz de kötü davranırsanız, bu yarı yarıya mutsuzluğu da yaşamanızı ifade eder. Öyle insanlar vardır ki herkese karşı çok kötü davranırlar, herkesten de kötü muamele görürler. Onlar hem kötü davranışlarda bulundukları zaman duydukları vicdan azabı sebebiyle huzursuzdurlar, hem de başkaları intikam alarak onlara kötü davrandığı zaman onun acısıyla kalpleri yanar. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim, neden yanlış yolu tercih edelim? Neden başkalarına kötülük edelim? Başkalarını sevelim ki onlar tarafından sevilelim. Başkalarına güzel davranalım ki iç dünyamızda huzuru yaşayalım. Başkalarına güzel davranalım ki onlardan da bize güzel davranışlar geri dönsün. O bana güzel davransın, ben o zaman ona güzel davranırım. Yanlış bir duygu bu. Sakın böyle düşünmeyin sevgili kardeşlerim. Siz sevgi duyacaksınız. İlk güzel davranış sizden gelecek. Karşınızdaki kişi size karşı güzel davranır ya da davranmaz. Bu onun sahasıdır. Onun sahasında top oynamayın. Kendi sahanızda her an herkese en güzel davranışları sergilemek için bir karara varın. Ve bunu mutlaka uygulayın. Mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Bu sözlerimi sakın unutmayın. Güzel davranan mutluluğu yaşar, kötü davranan da mutluluğu yaşar. Güzel davranan başkalarından güzel davranışlar geriye döndüğü için bir defa daha mutlu olur. Kötü davranan kendisine o kötülüğü yaptığı için mutsuzdur. Ayrıca diğer taraftan, karşı taraftan kendisine yeni bir kötü davranış geleceği için bir defa daha mutsuz olacaktır, sıkıntıya düşecektir, huzursuz olacaktır. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden düşmanlık? Neden huzursuzluk? Neden kin? Neden acı duymak?
Hep davranışlarınız başkalarına karşı davranılan en güzel davranışlar olsun ve hep mutluluğu yaşayın. El-Fatiha ve as-salavat.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

0: Fatiha'tır.
1: El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Ramazan sohbetinde Allah Teala bizi bir araya getirdi. Konumuz hak ve vazife. Kod numarası 4.1.3.68. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu hayata gelirken sizin iradenizin hiçbir rolü yoktu. Allah sizi yaratmayı diledi ve var oldunuz. Yaşamak sizin de hakkınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Ama bir hakka ulaşmak ona layık olmakla mümkündür. Öyleyse şu hayata layık olmuşsunuz ki Allah Teala sizleri yaratmış. Yaşama hakkını Allah Teala size vermiş. Niçin vermiş? Şu dünyada Allah ile aranızdaki vazifelerini gerçekleştiresiniz. Başka insanlar için de bir mutluluk aracı olasınız diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi bir hedefe yönelik olarak yaratıyor. Sizi mutlu kılmak için. İşte o mutluluğu elde etmek vazifeniz. Mutluluğu elde etmek için çalışmak vazifeniz ve mutluluk bu vazifenin sonunda hakkınız oluyor. Hayatınızın geleceğini muhteva olarak aldığımız zaman hakların ve vazifelerin sıralandığını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dileği yapmak vazifenizdir. Allah'a ulaşmayı dilemek vazifenizdir. Göreviniz budur. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekle tasavvufi hayata, İslami hayata, dini hayata başlarlar. Allah ile olan ilişkileri o güne kadar yoktur. İlişki o gün başlar. Allah Teala herkesi vazifeye davet eder. İnsanlar onu yerine getirmedikçe Allah ile bir ilişki kuramazlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bir hakkın sahibi olursunuz. Nedir hakkınız? Allah Teala size 7 tane Furkan verir. Ve arkasından da bütün günahlarınızı örter. İşte kim Allah'ın davetine icabet ederse daveti icabet vazifeye giriştir. Davete icabet ettiğiniz anda artık vazifedesiniz. Vazifenizi yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an hak sahibi oldunuz. Ne yapacak Allah Teala size? Furkanlar verecek, günahlarınızı örtecek. Günahlarınız örtülünce yedinci basamakta ne olacak? Allah'a ulaşmak için harekete geçeceksiniz. Vazifenizi yapacaksınız. Nasıl? Allah Teala'nın bütün ibadetlerini yerine getirmeye başlayacaksınız. Namaz kılmak vazifenizdir. Oruç tutmak vazifenizdir. Zekat vermek vazifenizdir. Hacca gitmek vazifenizdir. Kelime-i şehadet getirmek vazifenizdir. Ve altıncı vazifeniz zikir yapmaktır. Yedincisi de o Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse vazifenizi, birinci vazifenizi yaptınız, Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet ettiniz. Allah'a ulaşmayı dileme davetini yerine getirdiniz, dilediniz. Bunun üzerine hakkınızı Allah Teala mutlaka size teslim eder. Sonra Allah Teala size namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, şimdi saydığım vazifelerinizin sizin için en güzel olmasını temin eder. Size hiçbir zaman ne namaz, ne oruç, ne zikir ağır gelmez. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, bunların birer zevk unsuru olduğunu anlayacaksınız. Allah'ı seveceksiniz. Etrafınızdaki insanları seveceksiniz. Ve ibadetleri seveceksiniz. Vazifeleri. Haklar ve vazifeler. Her açıdan sizin için söz konusu olan şey, vazifenizi yapmanız. Her seferinde hakkınız size Allah-u Teala tarafından eksiksiz olarak teslim edilir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, hakkınız olan bütün engellerin kaldırılmasını yedi fırkan olarak aldınız Allah-u Teala'dan. Yetmez, arkasından da Allah bütün günahlarınızı örttü. Şimdi bundan sonraki vazifeniz mürşidinize ulaşmak. Allah'a ulaşmanın ilk kesimi. Burada vazifeniz bütün ibadetlerinizi en güzel standartlarda gerçekleştirmek. Zaten Allah'a ulaşmayı dilediğinize göre Allah-u Teala size mutlaka namazı sevdirecek, bütün ibadetleri sevdirecek. Siz onlardan zevk alarak gerçekleştireceksiniz. Ve böylece huşuya ulaşacaksınız. İrşad makamını hacet namazı kılarak soracaksınız. Size en yakın yerden bir mürşid gösterilecek. Ona ulaşıp tabi olacaksınız. Sonra tabi olduğunuz zaman bir hakkın sahibi oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala size neler yapmıştı? Furkanlar vermiş, günahlarınızı örtmüştü. Ondan sonra devam etti, göğsünüzden kalbinize nur yolu açtı, kalbinize ulaştı. Huşuya ulaştırdı sizi. Ondan sonra da hacet namazını kılınca mürşidinizi o gösterdi. Bunlar hep Allah'ın sizin vazifenizi yapmanıza karşılık hakkınız olan şeyleri birer birer size teslim etmesidir. Bunlar hep haklarınız olarak geldi. İbadetleri severek yaparak hacet namazını kıldınız, mürşidinizi gördünüz. Ulaştınız, tabi oldunuz. vazifeniz. Tabi olmak vazifeniz. Tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman 7 tane daha hakka kavuşursunuz. 7 nimet sizin her biri ayrı ayrı hakkınızdır. Başınızın üzerine devrin imamı gelir. Devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Birinci nimet. Bugünden itibaren o güne kadar Allah-u Teala'nın size verdiği bütün ihsanlar bugünden itibaren nimet hüviyetini almıştır. Artık Allah'ın nimetleriyle karşı karşıyasınız. Birinci nimet, devrin imamının ruhunun başının üzerinde gelip yerleşmesi. İkinci nimet, ruhunuza emir vermesi ve senin yevmit talakın geldi, artık Allah'a dönebilirsin, Allah'ın emrini tebliğ ediyorum diyerek emir vermesi ve ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması Allah'a doğru. Üçüncü nimet, kalbinizin içine Allah Teala'nın imanı yazması. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi girince. Dördüncü nimet, günahlarınızın sevaba çevrilmesi. Zaten Allah Teala günahlarınızı örtmüştü, onunla yetinmiyor. Bir de sevaba çeviriyor. Onunla da yetinmiyor. O güne kadar size sadece 1'e 10 verirken, o günden itibaren her bir derecelik sevabınıza, kazandığınız her dereceye 100 katını vermeye başlıyor. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlıyor. İradeniz de güçlenmeye başlıyor. Bu 7 tane nimeti alıyorsunuz Allah-u Teala'dan. Bu sizin hakkınız. O kadar mı? Hayır, değil. Daha hakkınız devam ediyor. Allah-u Teala bana ulaşmayı dileyeni mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib diyor. Allah dilediğini kendisine ulaştırır, dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Burada Allah'ın bir garantisiyle karşı karşıyasınız. Allah'a ulaşıncaya kadar onun sizin hakkınız devam edecektir. Buna karşılık sizin de vazifelerinizi yapmanız lazım. Bu yolculuk seyri sülük boyunca ve ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmak üzere ana dergaha ulaşır. Devrin imamının ana dergahına. Önce mürşidin dergahına, oradan da ana dergaha. Ve bundan sonra seyri sülük başlar. Seyri sülük nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde, ruhunuzun bir gök katı yükselmesiyle sonunda Allah'a ulaşmasının adıdır. Bu da hakkınız. Mürşide ulaşmakla vazifenizi, oradaki vazifenizi yaptınız. Şimdi yapmanız lazım gelen şey, zikirlerinizi giderek arttırmanız. 15 bin zikre kadar birinci gök katındasınız. Ondan sonra her 2000 artışta ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman yedinci gök katında Allah'a ulaşacaksınız. Zikirlerinizi yapmak, namazlarınızı kılmak, zekatınızı vermek, söylediğimiz ibadetleri yapmak burada da vazifeniz. Ve Allah-u Teala hak ettiğiniz kendi zatına ulaştırma işlemini mutlaka gerçekleştirecektir. Allah Teala sizi sırat-ı müstakime ulaştırdı. Sırat-ı müstakim üzerinden devamlı yükseleceksiniz. Birinci kattaki secde, ikinci kattaki suvarılma işlemine dikkat edin. Suvarılma işlemi, suvarılmaya hak kazandığınız için gerçekleşir. Orada Allah-u Teala sizi her gün ruhunuzu bir havuza sokar, başka insanlar, insan ruhlarıyla birlikte orada aklanırsınız. Orada şeffaf bal rengindeki bir sıvının içerisinde suvarılırsınız. Ve böyle bir dizaynda her şey en güzel standartlarda. Üçüncü katta secde, dördüncü katta, üçüncü katla dördüncü katın arasında mihenk menfezini görmek ve mihenk menfezinden dördüncü kata çıkmak. Dördüncü katta Beytil Makdes'te, Makdes'in aslında secde. Beşinci katta Beytil Haram'da secde. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanmak. Buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan ışınlar yüzünüzü, elinizi, açıkta kalan yerlerinizi, yüzünüz ve eliniz zaten. Beyaz, çok açık yeşil beyaza boyayacak. Fosfor yeşiline yakın, ondan daha beyaz. Sonra derileriniz çatlayacak. O ışını almanız, derinizin çatlaması, bütün bu katları adım adım dolaşmak hakkınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah-u Teala'dan mürşidinizi istediniz. Ona ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacak. Allah-u Teala sözünü yerine getiriyor. Sizse yol boyunca vazifelerinizi yapıyorsunuz. Ve altıncı kattaki suvarılma, altıncı kattaki Allah'ın boyasıyla boyanma, sıfatullah olma işlemi bir gün sizin için de tamamlanacak. Bir gün derileriniz çatlamayacak. Çatlamadığı zaman bir hakkınız olan bir kılıç teslim edecek size. Elbiseleriniz değiştirilecek. Kafkas dansı yapanların giydikleri o elbiselere benzer bir hüviyette elbiseniz olacak. Bir kılıç verilecek ve onunla kılıcı yukarıya doğru kaldırıp Eûzü Besmele ile kubbeden yükseleceksiniz. Bu da Allah-u Teala tarafından size verilen bir hak, o kılıç, hakkın kılıcı ve o kılıçla beraber yükselip altın zincire ulaşmak vazifeniz. Oraya ulaşıyorsunuz. Yedinci katın giriş kapısı. Sırat-ı müstakimden yedinci kata giriş. Burada vazifenizi yapmak durumundasınız. O altın zincir orada. Altın kapının önünde. Bu altın kapının bir eşi devrin imamının bulunduğu dergahta. Öyleyse devrin imamının bulunduğu dergah devrin imamının sahibi olduğu dergah. Orada sırat-ı müstakimin girişi var. 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişlikte takriben bir altın kapı, tek kanatlı, üzerinde tokmak falan olmayan baklava dilimli bir kapı. Eşik yerde. Kapının eşiğinde merdiven falan hiçbir şey yok. Ana dergâhtaki kapı sırat-ı müstakimin giriş kapısı. Çıkış kapısı ise sırat-ı müstakimin bittiği yerde Leyf-i Mahfuz'a 7. gök katına giriş kapısı altın bir kapı. Önünde 7 tane beyaz mermer merdiven var. 2 metre genişliğinde bir sahanlık yaklaşık olarak. Ve 7 tane beyaz mermer merdivenin 5.sinin üzerinde 2 trabzan arasına altın bir zincir uzatılmış durumda. 7 tane baklanan oluşuyor. İşte oraya ulaşabilen, o ana kadar vazifesini yapmış olan kişi yeni bir vazifeyle karşı karşıya, o altın zincirin üzerine mutlaka kılıcıyla vurmak durumunda ve vuruyor. Kılıç altın zinciri ikiye ayırıyor. Aynı anda arkadaki kapı açılıyor. Zincire vurmak vazifeniz ama kapının açılması hakkınız. Bu hakkın devamı var. Üst kata yükseliyorsunuz. Yani tabandan yukarıya çıkıyorsunuz ve zikir hücrelerine ulaşıyorsunuz. Solunuz, geçmişiniz bir duvarla örtülü. Bu duvarın üzerinde sıva filan söz konusu değil. Bu duvar taşlardan örülmüş. Taşlar birbirine, sadece birbirinin üstüne konularak gerçekleştirilmiş. Ve sağınıza döndüğünüz zaman karşınızda kader hücrelerinizi görüyorsunuz. O anınızdan sonrası sağ tarafınızda, oraya dönüyorsunuz. Ve yarınınız, öbür gününüz, daha öbür gününüz, orada hayatınız boyunca geçireceğiniz günlerin hepsi var. Daha ötesi var, cennet hayatınız söz konusu. Eğer oradaysanız gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir.

Aşağı gene ineceksiniz. Yedinci katın son alemine gelene kadar her gün buraya kadar çıkacaksınız, tekrar aşağı ineceksiniz. Evvela zemin katta, evvela yedinci katın birinci aleminde birçok gün gidip geleceksiniz, yukarıdan aşağı çıkıp aşağıdan tekrar, aşağıdan yukarı çıkıp yukarıdan tekrar aşağı ineceksiniz. Sonra ikinci aleme geçeceksiniz. Ümmül Kitap. O alemde de bir süre Ümmül Kitab'ın bütün kitapları size teker teker anlatılacak. Ve Ümmül Kitap'ta Allah Teala'nın sırları var. Bir sayfası da açık. Orasını gören o sayfayı bilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

zikir hücrelerindeki süreniz dolunca Ümmü Kitabı ulaşıyorsunuz. Orada da Ümmü Kitabı öğreniyorsunuz. Ulaştığınız zaman onu öğrenmek hakkınız. Ve bu hak size verildiği zaman da öğrenmeyi gerçekleştirmek vazifeniz. Öğrenme hakkınız doğuyor ve vazifeniz de oluyor aynı zamanda. Öğrenmek vazifeniz oluyor. Bu vazife size verilen bir hakkın sonucu. Ümmü Kitabı öğrenme hakkını elde ettiniz ve Ümmü Kitap konusundaki vazifeniz başladı. O zamana kadar indirilen bütün kitaplar orada, her biri hakkında. Oradakiler yalnız bir farkla, bu dünya üzerindeki kitapların bir kısmı değiştirilmiş durumda. Kur'an-ı Kerim'den evvel indirilen bütün kitaplarda değişiklik var. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu değişiklik söz konusu değil. Onu da evvelki kitapların da değişmemiş hallerinde görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'le aralarında farklılık yok. Bütün peygamberlerin ve bütün kavim resullerinin yaşadığı şeyleri onlar yaşamışlar. Siz de orada öğreniminizi sürdürüyorsunuz. Yani ruhunuzun ihtiyacı olan, alması gereken bilgiler bunlar. Allah'a yaptığı yolculuk boyunca. Üçüncü aleme geçiyorsunuz. İkinci alemi bitirdiğiniz zaman üçüncü aleme geçmek hakkınız, kudretlerinizi. Orada size dalışlar yaptırılacak ve göreceksiniz ki daldığınız zaman nefes almak ihtiyacını duymayacaksınız. Orada ne kadar derine giderseniz gidin, girebildiğinizi, basıncın sizi etkilemediğini de göreceksiniz. Bu üçüncü alemden sonra dördüncü aleme geçiyorsunuz. Makam-ı Mahmud. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi göreceksiniz. Sonra da sahabenin orada olduğunu göreceksiniz. Orada bir süre kaldıktan sonra gideceğiniz yer Divan-ı Salihin'dir. Orada bir süre bulunacaksınız. Divan-ı Salihin'in dizaynı içerisinde. Oradaki olayları birer birer müşahede edeceksiniz. Bunları buralara ulaştığınız zaman bunların hiçbirisinin sahibi değilsiniz. Allah'a ulaşmak üzere bu eğitimi görmek durumundasınız. Divan-ı Salihinden sonra gideceğiniz yer, sonuncu yer, zikir hücreleridir. Zikir hücrelerinde

bir süre herkesle birlikte zikir yapacaksınız. Her biriniz 2 metre yüksekliğinde küresel sistemlerin içine girip orada zikir yapacaksınız. Her gittiğiniz alemde ayrı bir statü içinde oradaki sistemleri öğrenmek vazifeniz. Ondan sonra size daha üstün bir noktaya ulaşmak için imkan veriliyor. Bu da hakkınız. Sonra ulaşıyorsunuz zikir hücrelerine. Zikir hücrelerindeki göreviniz bittiği zaman oradan uçarak indi ilahinin en yüksek noktasına sütretin müntahaya ulaşıyorsunuz. İndi ilahiyi gösteriyor Allah Teala huzur namazının imamını. Arkasında namaz kılan iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, onun arkasındaki iki kişiyi, yedi kişiyi, sonra bir daha yedi kişiyi. Ondan sonra da onarlık sıralar göreceksiniz. Bunlar Allah-u Teala'nın indi ilahinin muhtevası, oradaki sırları görmek hakkınız. Daha belki sistemleri tamamladığınız için. Sonra Sitret-i Münta'ya ulaşıyorsunuz. Sitret-i Münta'dan da Allah'a doğru yola çıkıyorsunuz. Allah'ın zatına ruhunuz ulaşıyor.

Burası vuslat noktası. Vuslatı gerçekleştirdiniz. Allah'a ulaştınız. Bu vazifeniz. Allah'ın zatında yok olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olacak. Bu da hakkınız. Böylece velayetin ermişlik kademesine ulaşacaksınız. Yani ruhunuz Allah'a ulaşmış. Bizim Türkçemizde gerçekten evliya olarak bahsedilen kişilerden olacaksınız. Allah'ın evliyasından, dostlarından olacaksınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren şeytanın dostu olmaktan kurtulmuştunuz. Allah'ın dostu olmuştunuz. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştunuz. Allah'ın kulu olmuştunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Ne yazık ki ondan evvel Allah-u Teala bütün insanları şeytanın kulu olarak kabul ediyor. Tağutun kulu yani insan ve cin şeytanların kulu. Şeytan da zaten cin tayfesinden. Bu noktadan sonra Allah'ın zatında yok olduktan sonra hakkınız nedir? Bundan sonra vazifenizin ötesinde hakkınız var. Hangi vazifeyi yapacaksınız? Zikrinizi arttıracaksınız. Önce Allah Teala size bir taht verecek indi ilahisinde. Sonra zikriniz daha çok artacak. Zahit olacaksınız. Zühd makamının sahibi olacaksınız. Ve burada zikrinizi arttırmak vazifeniz. Ve nihayet fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Teslim ettiğiniz zaman teslim edene kadar vazifenizi yapıyorsunuz. Teslim ettiğiniz zaman Allah-u Teala'dan bir hak alacaksınız. Siz artık muhsin oldunuz. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişisiniz. Niçin? Çünkü fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir Allah-u Teala'nın evliyasısınız. Burası evliyalığın İkinci teslimi. Birinci teslimde ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. 22. basamak. İkinci teslimde fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. 25. basamak göreviniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmekte hakkınız muhsinlerden olmak. Mutluluğu artık bütünüyle yaşamaya başlamak. Nefsinizin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz için mutluluğu yaşamak hakkınız. Sonra zaten daimi zikre çok az kalmış durumda. Bir gün daimi zikre ulaşmak üzere vazifenizi devam ettiriyorsunuz. Böylece yeni bir vazifeniz var. Daimi zikre ulaşmak ve nefsinizi de Allah'a teslim etmek, hikmet sahibi olmak.

Dahi müzikle ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Ve bunun sebebi dahi müzikin sahibi oluşunuz. Kalp gözünüz mutlaka açılıyor. Kalp kulağınız mutlaka açılıyor. Allah Teala ile her konuyu tezekkür etmek imkanına kavuşuyorsunuz. Daimi zikirde olduğunuz için her an derecat kazanıyorsunuz. Ehli hayır oluyorsunuz. Ve hikmet ehli oluyorsunuz. Ehli hikmet veya ehli hüküm, hikmet sahibi oluyorsunuz. Burada Allah Teala'nın daimi zikre ulaşmakla vazifenizi yaptığınız için size verdiği 7 özellik. Hikmetin sahibi olmak, bu 7 özelliğin sahibi olmak demektir. Daimi zikrin sahibi olmak ve demin söylediğim muhtevaya sahip olmak bu. Daimi zikre ulaştığınız için, görevinizi yaptığınız için, vazifenizi yaptığınız için oradaki hakkınız. Bununla bitiyor mu? Hayır. Yine bitmiyor. Size yerlerin melekûtunu gösteriyor Allah Teala 7 kademe. 7 kat yerlerin melekûtunu, sırlarını gösteriyor. Bu da hakkınız. Ve daimi zikirdesiniz. 7 kat yerler bitip de zemin katı da Allah Teala size gösterdikten sonra zemin kattaki devrin imamının dergahını, yeni bir safa açılıyor önünüzde. Göklerin melekûtunu gösteriyor. Demin anlattığım 7 tane gök katının sırlarını Allah Teala birer birer gösteriyor. Ve bu noktada nefsinizi de Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Nefsinizi Allah'a teslim etmek gene vazifeniz. Bu teslimin sonucunda aldığınız 7 kat göklerin sırları hakkınız. Daimi zikrin artık hep sahibisiniz. Böylece nefsinizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. 22. basamakta ruhunuzu teslim ettiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim ettiniz. 27. basamakta nefsinizi teslim ettiniz. Bir teslim kaldı, iradenizin teslimi. Bu işlerden sonra günlerden bir gün Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. İhlasa ulaştıktan sonraki, burası ihlas makamı, 27. basamak. Allah Teala'nın salah makamına geçiş penceresi, geçiş kapısı, tövbe-i nasuha davettir. Tövbe-i nasuha davet edilen kişi Allah'ın sözlerini tekrar ederek tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Ve bunun üzerine bu tövbe-i nasuhunu gerçekleştirdiği noktada kişi ihlas makamını bitirmiştir. Salah makamına geçmiştir. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşıp da tövbe ettikten sonraki sonra işlediği günahları önce örter. Yeniden bir günahların örtülmesi söz konusu. Sonra Allah Teala o kişiye üçüncü kademesinde, salah makamının üçüncü kademesinde salah nurunu verir. Tekrar edelim, birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. İkinci kademesi o kişinin günahlarının örtülmesidir. Üçüncü kademesinde kişi salah nurunu alır Allah-u Teala'dan. Dördüncü kademesinde Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. İkinci defa sevaba çevriliyor.
Bunların hepsi o kişinin hakkıdır. Vazifesini yapmış, irşat makamına ehil olmak için kendisine düşen bütün görevleri yerine getirmiş, daimi zikrine sahip olmuş ve iki makamda, Ulu'l-Elbab ve İhlas makamlarında 14 mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olmuş bir kişi bu. Ve 4 mertebede burada müzeyyen oluyor, İhlas makamında. İhlas'tan, affedersiniz, İhlas makamında diyorum, Salah makamında, İhlas makamından Salah makamına gelmek üzere kişi kendisine düşeni yaptı, daimi zikirde sebat etti. Zaten daimi zikre ulaştıktan sonra kişinin artık daimi zikirden düşmesi söz konusu değil. İhlas sahibi olan her kul için bu mutlak olarak geçerli. Yeter ki daimi zikre ulaşsın. Sonra ne oluyor? Sonra o kişi Allah'a iradesini de teslim ediyor. Vazifesi. Ve Allah Teala'nın onu irşat makamına tayini hakkı. İşte burası yolun sonudur. Salah makamının 5. kademesi bütün insanların vazifelerinin karşılıklarında alabilecekleri en üst seviyedeki haklarını gösterir. Bütün insanlar için geçerli olan budur. Orada irşat makamının sahibi olunur. Allah-u Teala kişiye irşat makamına tayin eder. Cümle, irşada memur ve mezun kılındın cümlesidir. Bu cümleyle irşat makamına insanlar Allah-u Teala tarafından tayin edilirler. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamına tayin olmuştu. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Yani ne demek istiyor? Yani bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor. Sahabeye tabi olunmuş. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olununca ne olmuş? Tabi olununca tabi'in de irşat makamına gelmişler. Onlar da Ulu'l-Elbab'tan, onlar da hayırlarda yarışanlardan olmuş sabikun. Ama onlar da sahabe gibi adın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Öyleyse sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, tabi'in, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra sahabeye tabi olanlar. Tebe-i tabi'in, ondan sonra gelen nesil, tabi'ine tabi olanlar. Bu konuda bir itiraz yok. Herkes tabiini, tebe-i tabiini kabul ediyor. Bunun manası bütün sahabenin mürşit olduğunun da kabulüdür. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir şekilde Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bunu yazıyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın kendilerine emrettiği bütün vazifeleri gerçekleştirmişler. Ve Allah'ın kendilerine vermek üzere onları hak sahibi kıldığı bütün hakları da almışlar.
O sahabe böylece İslam'ın 7 safhasını yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. safha, 3. basamak. 3. basamaktan 7. basamağa birkaç dakika içinde geldiler. Allah onlara onu nasip kıldı. 2. safhasını yaşadılar. 7. basamaktan 14. basamağa ulaştılar. Hacet namazını kılıp irşat makamını gördüler. El seyri sülüka başladılar. 2. safha. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. 3. safha. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. 3. safha. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. 4. safha. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5. safha. İrşada ulaştılar. 6. safha. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7. safha. Bu 7. safha, safhaların en önemlisi, hakların en büyüğünü oluşturuyor. İrşad makamının sahibi kılınmak. Gereğini yapan kişiye Allah Teala hakkını her zaman teslim eder. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Ve görüyoruz ki onlar Hazrül Azim'in sahipleri. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala orada bırakmıyor. Sabikun el evelin sabikundan bahsedince bahsettikten sonra bir de onlara ihsanla tabi olanlar diyor. Tabiin. Allah'ın adın cennetleri onlar içindir diyor Allah Teala. İçinde devamlı olarak kalacaklardır diyor. İşte bu fevzül azimdir diyor. Fevzül azim, hazül azim, ecrül azim, bunların hepsi o makamı ifade eder. İrşat makamını ifade eder. Bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlardı. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Ne görüyoruz? Kim Allah'a karşı vazifelerini yaparsa Allah da onları mutlaka haklarını eksiksiz ve tam olarak öder. Öyleyse hakkın ödenmesi söz konusu. Allah hakkı sahibine mutlak olarak öder. Öyleyse ne görüyoruz? Burada bir müessese var. Haklar ve vazifeler. Her hak bir vazifenin karşılığıdır. Vazifenizi yapmazsanız hak sahibi olamazsınız. Hakkı doğuran şey vazifedir. Allah-u Teala'nın verdiği vazifeleri gerçekleştiren herkes, her bir vazifenin arkasından mutlaka bir hakkın sahibi olur. Bu hak sahipliği müessesesi 7 tane safhada 4 tane teslimi tamamladığınız zaman tamamlanır. Peki onlardan ötede kimse yok mudur? Vardır. Bu noktadan sonra bütün kavimlerdeki resuller o mürşitlerin daha üstündeki mürşitlerdir. Onların da hepsinin üzerinde yetkili olan huzur namazının imamıdır.
her devirde Allah'ın katında kılınan huzur namazı mutlaka günde 7 vakit devam eder. Ve orada altın tahtlar, orada çimenlerin üzerindeki seccadeler, nereden geldiği anlaşılamayan bir nurlu aydınlık her tarafı pırıl pırıl aydınlatır. Ağaçların, çimenlerin, çiçeklerin rengi bu dünyada görünen renklerden çok daha güzeldir. Bir gün Sitre-i Münteha'yı göreceksiniz. En sondaki ağacı, Allah'a çıkış noktasıdır orası. O ağacın yapraklarının rengini başka hiçbir yerde göremezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Ramazan sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. O Allah ki her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır. Sizleri de öyle. Hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek, dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Tekrar beraber olmak üzere inşallah. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve iyyâke nestaîn. Teâleyhim gâilul mağdûbi aleyhim ve lâdâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, konumuz İslam ülkeleri neden geri kaldı? Hiç düşündünüz mü acaba dünyaya medeniyetin salgılandığı yer, aşılandığı yer İslam'dır. İslam alemi bir zamanlar dünyaya ışık tutuyordu. Ebu Liz'in ilk dişliği icat etmesi,

El-Cabir'in matematiğe, Allah'ın gerçeğini, negatif sayıları yerleştirmesi, sıfırın altındaki sayıların da devreye girmesi El-Cabir kanalıyla.

Kanat takıp Üsküdar'a kadar, Galata'dan Üsküdar'a kadar uçabilen bir Osmanlı Türk'ü.

Mezarfen Ahmet Çelebi. Ve dünyada ilk füzeyi icat eden kişi Lagari Hasan Çelebi. Bir füzeyi üzerine kendisi de binmek suretiyle ateşleyen ve bir tarlaya yumuşak iniş yapabilen dünyadaki ilk insan. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkat edin. Onlar yaşadılar ve bunları gerçekleştirdiler. Sonra ne oldu? Endülüs, İspanya'nın eski adı. Tarık bin Ziyad İspanya'yı fethetmeden önce İslam değildi. Sonra İslam oldu ve Endülüs devleti adını aldı. Dünyaya bir süre ışık tuttuktan sonra tekrar el değiştirdi ve İslam hakimiyeti orada sona erdi. Sona erdiği zaman Endülüs'teki kütüphanelerde bulunan binlerce kitap yakıldı. Ve böylece İslam ilminin geleceği yok edildi.

Eğer Robin Hood isimli filmi izlemişseniz, orada bir Müslümanın 15. asırdaki, 16. asırdaki anlaşmazlıklar içinde geçen insan hayatının tekniğin ne kadar gerisinde olduğunu da görmüşsünüzdür. Orada bir Müslüman dürbün kullanıyordu. Diğerlerinin de dürbün karşısında gözleri fal taşı gibi açılıyordu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, tarihinize ibretle bakın. Keşiflerin gerçek kaynağı İslam olmuştur. Ne diyordu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri? Biz uzayı Tilla'nın sokaklarından daha iyi biliriz. Ve Neysan'ın merkezinde bu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesinin hala öncü kitap olduğu söyleniyor. Yetmez. Armstrong ayak bastığı zaman orada bir çömlek vardı. Eski, harabe haline gelmiş bir çömlek. Yani onlardan çok daha evvel aya ulaşmış olan insanların varlığı kesin. İşte o insanlar tarihe geçmemiş insanlar. Onlar İslamcılar. Sonra mı ne oldu? Sonra iblis İslam'ı dejenere etmeyi başardı. İslam birçoklarının zannettiği gibi yeni bir din değildir. İslam kainatın tek dinidir. Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. Hazreti Davud'un dinidir. Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti Yakup'un dinidir. Bütün peygamberlerin sadece bir tek dini olmuştur. Hanif dini. Arapça adıyla İslam dini. Bütün peygamberler İslam'dı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman Musevilerden de Hristiyanlardan da büyük kısmı dinlerinden sapmışlardı. Yani ne demek istiyoruz? Yani Allah'ın dininin 7 safhasını tamamen unutmuşlardı. Allah'a ulaşmayı dilemek, 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak, 2, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4, muhsin kılarak, nefsi Allah'a teslim etmek, ahsen kılarak, 5, irşada ulaşmak, 6, ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. Yahudilerin de Hristiyanların da arasında küçük bir kitle, %10'dan daha az insan kendi peygamberlerinden o güne kadar tabiyet yoluyla gelen bir yaşantıyı devam ettiriyorlardı. Bugün bizlerin yaşamakta olduğumuz bir yaşantı bu. Tasavvufu yaşayanların yaşantısı. Yani kainatın tek dininin yaşantısı. Ama geriye kalan büyük kesim dinlerini
yaşamıyordu. İslam sadece yeni bir din gibi görünür ama yeni bir din değildi. Ne var ki insanları yeniden Allah ile çok yakın bir ilişkinin içine ulaştırdı. Ve Allah'ın önderliğinde, Allah'ın insanlara verdiği ilimle İslam ivme kazandı. Ve ilmin dünya üzerinde merkezleri hep İslam ülkelerinde kuruldu. Arkasında Allah'a olan yakınlık vardı. Bugün de Allah'ın öğretisi, dünya öğretisinin çok ötesindedir. Allah Teala'nın bize öğrettiği fizik müessesesi, atomlar, hızlar bugün dünya tarafından henüz bilinmiyor. Öyleyse Allah'a yakın olan insanlar ilmi yaşamışlardır. Her devirde kendi devirlerinin ötesinde bir hayatı yaşamışlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir hayat ilmin, mevcut dünya ilminin ötesinde bir hayatı yaşamak. O Allah'a yakın olanların yapabileceği bir husustur.

İslam zaman içerisinde aslı unuttu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tabi olanların hepsi İslam'ı yaşarken bugün tabiyetin ne olduğu bile unutulmuş durumda. İslam'ın 7 tane safhası tamamen devreden çıkmış durumda. O zaman ne olur? O zaman İslam'ın boyutları değiştirilmiştir. İslam bitkisel hayata itilmiştir demektir. Bunun manası da ilimden uzaklaşmaktır. İslam ülkelerinde ilim taassubu var. İnsanlar ilmi kendilerinden daha ötede bilen birisine rastladıkları zaman sadece onu reddediyorlar. Ne pahasına olursa olsun red. Tabii bütün İslam ülkelerinde olan bu tarz bir davranış biçimi İslam ülkelerinden Allah'ın ilminin başka ülkelere ulaşmasına, dünya literatürüne imza atmasına müsaade etmiyor. İslam'ı yozlaştıran şey, İslam'ı yaşamamaktır. İslam alemi artık Kur'an-ı Kerim'i tamamen unutmuştur. Son olarak bir savaş izledik hep beraber. Irak, Kuveyt'i işgal etti. Kur'an'da yazılı olan emir neydi? Hangi İslam ülkesine bir saldırı vücut bulursa, bütün İslam ülkeleri bir araya gelir, saldırganı oradan çıkartırlar. Cezasını verirler. Ama ne hazin bir tecellidir ki, böyle bir olay oldu. Irak askerleri işgal ettikleri kuvvetten zorla çıkarıldı. Ama İslam tarafından değil. Bütün İslam ülkeleri Allah'ın emrine rağmen seyirci kaldılar olaya. Osmanlı'nın devamı olan Osmanlı yaşadığı sürece hiçbir zaman bir İslam ülkesine saldırıya seyirci kalmayan Osmanlı'nın da bugünkü kalıntıları olaya seyirci idiler. Ve sadece hüzün duyduk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam ülkeleri dediğimiz zaman zaten artık İslam ülkelerini kastetmiyoruz. Böyle bir şey yok. Coğrafi haritada İslam ülkeleri diye tanınan ülkeler var sadece. Ama İslam yaşanmıyor. Yaşanmıyorsa Allah'ın yardımı yok. Ve İslam ülkeleri bu ilmi taassup yüzünden daha da kötüsünü yapmış durumdalar. İslam ülkeleri İslam'a karşı çıkmışlardır. Ne demek istiyoruz? İşte bugün İslam ülkeleri diye yaşayan ülkelere dikkatle bakın. Bu ülkelerde insanlar İslam'ın sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşanan, ondan evvelki bütün peygamberler tarafından yaşanan 7 safhasını Kur'an'da hepsi açık açık izah edildiği halde ve farz kılındığı halde insanlar
unutmuşlardır. Ve öyle bir yaşantıya şiddetle karşı çıkıyor İslam aleminin büyük kısmı. Yani başka bir ifadeyle İslam ülkeleri İslam'ı reddeden ülkeler haline gelmişlerdir. Allah'ın yegane dinini reddeden. Onlara sorarsanız en koyu şekilde İslam'ı yaşadıklarını iddia ederler. Ama İslam'ın ne olduğunu da bilmezler. Sevgili kardeşlerim, tekerleme şöyle. İslam'ın manası teslimdir. Madde 1. Madde 2. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Madde 3. Bu 5 şartı yerine getiren İslam'ı yerine getirmiştir. Yani teslimi yerine getirmiştir. Yani Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü tekerlemeyi, bitti olay. İslam'ın 5 tane şartını yaşayan herkes kendisini kurtulmuş addediyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe kurtuluşa ulaşamaz. Allah'ın cennetine giremez. Buna karşılık dileyen herkes de Allah'ın cennetine mutlaka girer. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın ki bütün İslam ülkelerinde İslam'ın 7 tane safhası tamamen unutulmuş durumda. Neye rağmen Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin Allah'ın üzerimize farz kıldığı bu 7 tane safhayı bütünüyle yaşadıkları kesinlikle ayetlerle ispat edilmesine rağmen ve insanlar sadece reddediyorlar. İslam'ın arasına binlerce anlaşmazlık sokmuşlar ve ayrı ayrı inançlar çıkmış ortaya. Ve daha sonrası, insanlar dinlerini, İslam ülkelerindeki insanlar artık dinlerini Kur'an'dan değil, İslam'ın dışındaki kitaplardan öğreniyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse eğer bunlar yoksa, Allah-u Teala'nın emrettiği gibi teslimler yoksa, İslam da yok demektir. Ve nasıl diğer dinlerin de içinde %10'dan daha az insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı hayatı, kendi peygamberlerinin yaşadığı hayatı yaşamaya devam ediyorlarsa, geri kalan %90'dan fazlası Allah'ın yegane dinini yaşamıyorlarsa, İslam'ın içinde de %90'dan fazlası yaşamıyor. Ve çok daha kötü standartlarda yaşamıyor. Çünkü bir ilmi taassup bütün İslam alemini kasıp kavurmakta. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, neden bahsediyoruz? Her şeyi kaybetmişiz. Bütün güzellikler yok olmuş. Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu bütün kaideler unutulmuş. Ve insanlar
ilmi bırakmışlar. Birçok İslam ülkesi için Batı uğraşıyor, keşifler yapıyor. Biz de onların yaptığı keşiflere bedavadan konuyoruz. Onlar varsa uğraşsınlar, biz sırt üstü yatarız düşüncesi var. Her devirde olduğu gibi bu devirde de Allah'ın dostları dünya ilminin çok ötesindeki bir ilme, dünya ilmine sahipler. Yani fizik ilmine sahipler. Ama ilmi taassup, daha evvel alim standartlarına ulaşmış olan insanların taassubu, hakiki değerlerin yerlerine oturmasına ve dünyaya ışık saçmasına engel oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hiçbir devirde dostlarını bırakmaz. Onlara her devirde o devrin çok ötesinde ilim öğretir. İşte ne yazık ki İslam ülkelerindeki taassup, ülkeleri idare edenlerin artık Allah'a yakın olmamaları ve adım adım İslam ülkelerinin Batı'nın özellikle kendilerine öğretmediği asli ilmi zaman içerisinde tamamen unutmuşlar. İlmi taassup ve dini taassup İslam ülkelerini kasıp kavurmuş. Şimdi Batı'nın bugünkü İslam dünyasından farkı nedir? Batı'da ilmi taassup yok. Tam karşılığı olan ilmi teşvik etmek var. Her yeni buluşa Batı açık. İlmi teşvik etmek. Öyleyse hangi standartlarda nereye ulaşıyoruz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Bir taraftan dini taassup, dinin hakikatlerinin öğrenilmesine istemeklerinde engel olurken, bir taraftan ilmi taassup, ilmin ülkelere ulaşmasını ve onları kalkındırmasını önler hüviyette. Dini taassup, dini öldürmüş, ilmi taassup da ilmi. Var mı? Bütün boyutlarıyla duruma hakim. İşte zamanımızda ilmi taassup. Allah-u Teala'nın ilminde elektronlar var, karşıt elektronlar var. Karşıt elektronların ağırlığı negatif. Ve yarım ağırlıklar kanunu geçerli. Bu kanuna göre de her karşıt elektronun ağırlığı ve devir sayısı bir elektronun ağırlığının ve devir sayısının yarısı kadar.

Daha olayın burasında ilmi taassup çıkıyor karşımıza. Ne dedin diyorlarsa ne dedin? Negatif ağırlık mı? Karşıt elektron ağırlığı negatif mi? Böyle bir şeyi bizim alim olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Üstelik sen bunu Kur'an'dan aldığın ayetlerle söylüyorsun bize. Bunun bizim indimizde hiçbir değeri yok. Bu Batı'ya hayran olan tarafın dizaynı. Yani Batılılar bilir ama biz bilmeyiz diyor adamlar. Buna kendilerini öyle bir alıştırmışlar ki, öyle bir aşağılık duygusuna kapılmışlar ki bundan kurtulmaları kolay görünmüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Cabir matematiğe negatif değerleri kabul ettirmeseydi, matematiğin içine almayı başaramasaydı, matematik ilmi de bugün Kur'an gerçeğinden yoksun bir zavallı ilim olmak mecburiyetindeydi. Bugün ne yazık ki kimya ilmi de, fizik ilmi de Kur'an gerçeğinden, yani negatif ağırlıklardan yoksundur. Dünya ilmi her şeyi Kur'an'dan çok gerilerden takip ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala ışık hızından bahsediyor. Ve ışık hızının olduğu da kesinlikle ispat edilmiş durumda. İnsanlar ışık hızının ötesinde bir hızın bulunmadığını iddia ediyorlar. Allah Teala da sonsuz hızın mevcut olduğunu söylüyor, şartlarını veriyor. Eğer bir nesne normal standartlardaysa, yani elektronlar, karşıt elektronların iki katı ağırlığa sahip olmakta devam ediyorsa, öyle bir maddenin ışık hızına ulaşması mümkün değil. Işık hızına ulaşsaydı kitle zaten sonsuz olurdu diyor Einstein. Einstein fotonların, yani ışık ışınlarının, yani ışık hızıyla seyreden parçacıkların parçacık özelliğini keşfetmiş ve hayrette kalmıştı. Neden hayrette kalmıştı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Çünkü fotonların, yani ışın parçacıklarının ağırlığı sıfırdır. E hem parçacık

olarak görünüyordu. Çünkü Lavoisier kanununa aykırı bir sonuç vardı. Nerede? Çift foton olayı dedikleri olayda. Aslında çift foton olayı değil olayın aslı. Elektron ve karşıt elektron olayı. Sevgili kardeşlerim, ilmi taassup bütün hakikatleri gözlerden gizler vaziyette, dini taassup da bütün hakikatleri gözlerden gizler vaziyette. Sebebi son derece basit bir nefsani kibir. Aman yanlış bildiğimizi ve herkese yanlış öğrettiğimizi insanlar öğrenmesin. Bu ilmi kibir, ilmi kibirin ötesinde bir olay, taassup. Biz biliriz, herkes bizim bildiğimizi de bilir, buna inanır. Sakın başkaları da devreye girip bizim ünümüzü, şöhretimizi etkilemesin. Sevgili kardeşlerim, bu ilmi taassup yüzünden dünya literatürüne negatif ağırlıklar henüz giremedi. Ama çift foton olayı da bu sebeple bir açıklamaya kavuşamadı. Oysa ki son derece basit bir şey. Bir gama fotonu bir elektronla bir karşıt elektrondan husule gelir. Ama bu elektronla karşıt elektronun bir özelliği vardır. İkisinin ağırlığı ve devir sayısı birbirine eşittir. Böyle olduğu için de eksi ağırlıklı bir karşıt elektronla artı ağırlıklı bir elektron bir araya gelmesi sebebiyle fotonun ağırlığı sıfırdır. Bu fotonu bir kurşun duvara veya bir aynaya vurdurursanız, orada fotonların ikiye ayrıldıklarını göreceksiniz. Bir parçacığı fotonun izlenebilmekte devam eder. İkinci parçacığı çarpışma anındaki enerji sebebiyle açığa çıkar, bir an gözlenir, sonra gözden kaybolur. Takip etmeniz mümkün değildir. Çünkü bu aleme ait değildir karşıt elektron. Burada çok ilgi çekici bir başka cephe. Elektron hangi istikamete doğru aynaya çarptıktan sonra yol alıyorsa, karşıt elektron onun tam zıttı istikamette yol alır ve bu alemdeki cisimler onun için cisim değildir. İçinden geçip öbür tarafa gider. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi siz alim olun da hadi bakalım şimdi hüküm verin. Eğer bir fotonun ağırlığı sıfırsa ve bu foton ikiye ayrılıp da iki tane parçacık ortaya çıkıyorsa, biri gözlenmeye devam ediyor, diğeri kayboluyorsa, siz bunu nasıl vasıflandırırsınız? İlim buna çift foton olayı diyor. Yani foton ikiye ayrılmış. İkiye ayrıldığı için de o iki fotonun da yarım fotonun, parçalanmış fotonun ağırlıkları da zaten gene sıfırdır diye düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, ama dünya şunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı ki bu iki parçacıktan birisi elektron, birisi karşıt elektron.

ve elektronun ağırlığı olduğu kesin olarak tespit edilince ilim dünyası bunun üzerini kapattı. Hiç kimsede tıs yok. Oysa ki biz konuyu ispat etmiş durumdayız. Diyoruz ki birbirine eşit olan ama birinin ağırlığı negatif olan, birinin ağırlığı pozitif olan bir foton müessesesi var. Bu foton bir kurşun duvara veya bir aynaya vurursa bölünür. Bir elektronla onun aynı ağırlığında ve devir sayısında olan bir karşıt elektrona ayrılır. Ayrılanlardan bir tanesinin elektron olduğu kesinleşmiş vaziyette ve ağırlığının da pozitif olduğu kesin. Öteki ölçülemiyor bu alemin varlığı olmadığı için ve ölçülememesine rağmen insanlar buna bir kulp takamıyorlar ve susuyorlar. Kim böyle bir konuyu açarsa onun dünyaya sesini duyurmasına da mani oluyorlar. Ve böyle bir insan nereye başvursa başvurduğu her yerden ilmi tasip ona aynı cevap veriyor. Biz bu makaleyi yayınlamayız. Bu bizim öğrendiklerimize ters. Ama tam olarak da ispat ediyor olayın ne olduğunu. Şimdi sevgili kardeşlerim, olay buysa, ayrılan parçalardan birisi elektronsa ve pozitif bir ağırlığı varsa ama ayrılmadan evvel bu nesnenin ağırlığı sıfırsa, diğer parçacığın onunla eşdeğer eksi ağırlıkta olması gerekmez mi? Kim aksine iddia edebilir? Kim mi edebilir? Bütün taassup sahipleri aksini iddia ediyorlar. Cevap veremiyorlar. Ama örtbas ediyorlar. Aman kimse bu hususu bilmesin. Yoksa şöhretimiz zedelenir. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne kadar hazin bir durumda biliyor musunuz? İşte dindeki taassup da aynı standartlarda. Şunu ortaya koymak mecburiyetindeyiz ki Batı İslam ülkeleri kadar katı bir taassubun sahibi değil ve üstünlükleri buradan kaynaklanıyor. Hem dini taassupta değil, hem ilmi taassupta değil. Aklı başında bir insana burada bir elektron, karşıt elektron konusunu anlattığımız zaman onun aklı bunu alıyor. Ama bizim ülkemizde almıyor. Sadece reddediyorlar. Hiçbir itirazi gerçekte ileri süremeden, zaten sürmeleri mümkün değil, sadece reddediyorlar ve kamuoyunun bunu işitmemesi için her şeyi yapmaya hazırlar. Sevgili kardeşlerim, oysa ki buradan çok önemli bir yere gidiliyor. Işık hızının ötesinde hızların var olduğu neticesi çıkıyor ortaya ve bu hız gerçekleşebilir bir hız. Işık hızının ötesi. Meselenin boyutlarının ötesi. Onların bu istikamette tutucu olmalarına sebebiyet veriyor. Cehaletleri ve ilmi taassupları başkaları tarafından da anlaşılacak diye anlaşılmaması için ne yapmaları lazım? Kimsenin duymamasını temin etmeleri lazım. Bunu yapıyorlar ve başkalarının duymasını kesinlikle engelliyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam alemi işte ilim açısından bu standartlarda verdiğimiz sadece bir tek misal. Allah-u Teala bize öğretti ki yarım ağırlıklar kanunu diye bir kanun var. Elektron ağırlığı ile karşıt elektronun ağırlığı birbirine eşit değil. Karşıt elektronlar hem devir sayısı olarak hem ağırlık olarak
elektronların yarısı kadar bir ağırlığa sahip, hem de negatif ağırlık. İlim buradan başlıyor. Bundan sonrası adım adım geliyor. Ama bu istikamette bir açıklamanın dünya tarafından duyulması bir nevi ihtilalmiş gibi geliyor adamlara. Negatif ağırlıklar mı diyorlar, böyle saçma şey olur mu hiç? Negatif ağırlık. Sevgili kardeşlerim, ama el-cabir matematiğe negatif değerleri sokmayı başardı ne zaman? İslam'da taassup olmadığı devrede, İslam'ın İslam olarak yaşandığı devrede, 7 safhasıyla birlikte yaşandığı devrede. Ve şu anda dünya ilmi el-cabir'in zamanındaki ilimden, aslında ilmi taassup yüzünden daha geride. Parçacık fiziği, yani nükleer fizik açısından. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam ülkelerinin geri kalmasının bir başka sebebi dini taassuptur. Taassup var da varsa tekamül, yani gelişme, yani ilerleme yoktur. Taassup sahiplerinin ilimsizliklerini gizlemek için sığındıkları bir sığınaktır. Ve ilmin gelişmesini ister din olsun, ister dinin dışındaki ilimler olsun, din de bir ilimdir, onu olduğu yerde dondurmak, sıfırlamak ve o donduğu noktada bu işi bitirmek. Örtbas etmek, aman kimse duymasın diye herkesin duymasını engellemeye çalışmak ve reddetmek. İşte dindeki taassup. Bu konuşmamızda size dedik ki İslam 7 tane safhadan ibarettir. Bu 7 safhada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanmıştır. Kur'an-ı Kerim ondan evvel tüm peygamberler zamanında aynı ilmin, aynı dinin, affedersiniz ilim dedim, aynı dinin yaşandığını ifade ediyor. Öyleyse, hadi gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e. İslam'ın 7 safhasından bahsettiğimiz zaman, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini kesinleştirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını kesinleştirmiş ve diledikleri şeye ulaştıklarını, ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını kesinleştirmiş. Ayetler açık. Şimdi bakıyoruz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki sahabe için onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. İşte onlar hidayete erenlerdir. Yani ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ruhun Allah'a ulaşmasına hidayet diyor. Allah-u Teala ruhun hidayeti diyor. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bütün sahabe hidayete erdiyse hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.
Zaten daha öteki kademeleri geçtikleri tespit edildiğine göre Kur'an-ı Kerim'de burası kesin ama sırf bu konudaki bir ayet-i kerimenin varlığı sebebiyle bunu kullandık. Bütün sahabe üçüncü safhaya ulaşmış. Peki bütün sahabe ikinci safhaya da ulaşmışlar mı? Yani tabi olmuşlar mı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a? İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim sana biat etmek, Allah'a biat etmek demektir. Sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Orada sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. El öpmüş tabi olan sahabe. Sadece bir el öpülürse o el, el öpenin elinin üzerindeki eldir. Eğer söz konusu olan şeyi tokat etmekse iki elden ikisi de birbirinin üzerinde değildir. Baş parmaklar iki elin de üzerindedir ama eller aynı hizadadır. O zaman elin, ellerden birinin diğerinin üzerinde olması lazım. Ve Allah-u Teala onların ellerinin üzerinde dediğine göre onların ellerini, el öpenlerin ellerinin üzerinde ancak el öptürenin eli olabilir. Onun da diğer elinin üzerinde olması lazım ki el öpme olayı tahakkuk etsin. Yoksa iki elde tokada birbirinin üzerinde değildir. Şimdi sonuca ulaşıyorum. Bakıyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bütün sahabe tabi olmuş. Zaten bu konuda bir ihtilaf da yok. Bütün bu dini taassubun sahipleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sahabenin tabi olduğunu kesinlikle kabul ediyorlar. İddiaları artık ondan sonra tabiyet yoktur tarzında. Geçelim. Demek ki ikinci safa Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabiyet tamamlanmış. Üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırmak tamamlanmış. Öyleyse kimler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ötekilere Allah-u Teala geniş anlatımda pek çok defa anlattığımız gibi ruhlarını Allah'a ulaştırma imkanını vermiyor. Mutlaka bunu dilemeleri lazım. Şimdi ruhlarını Allah'a ulaştıranların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابَ الْاِبْتِقَاءَ وَچَرَبِّهُمْ buyuruyor Allah-u Teala. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Bütün teslimlerini tamamlarlar. Ve misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları, bozmadıkları misakları bu. Ne yapmışlar? Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeylerini, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misaklarını bozmayanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve kötü hesaptan korkarlar. Yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir buyuruyor Allah Teala. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimler Allah'ın zatını dileyenlerdir? Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştıranlar Allah'ın zatını dileyenlermiş. Demin gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse başlangıç kademesi Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi dilemişler. 10 tane ihsanla hepsi mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmışlar
ve tabi olmuşlar. İkinci safa. Sonra mı? Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Üçüncü safa. Üç ayet. Rad 20-21-22 birinci grup ayet. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Fetih 10. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Zümer 18. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Öyleyse Kur'an açık ve kesin olarak bunu söylüyor. Sonra ne olmuş? Sonra Kur'an-ı Kerim fizik vücutlarını da teslim etmiş. 25. basamağa da ulaşmışlar. Allah-u Teala diyor ki, Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz reçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safa. Bütün sahabe daimi zikre de ulaşmışlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ullelbap olduğunu söylüyor. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayetlerinde ullelbabın vasıflarını veriyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını vasıflarını veriyor. O ullelbap kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredenlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermişler. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Yani nefslerini de Allah'a hepsi teslim etmiş. Peki altıncı kademe olan irşada ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. İşte Allah Teala buyuruyor. Zariyat, Hücurat 7. Ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizlere tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe için bunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığını. Daha ötesi, bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Bir hakkın takvanın sahipleri iradelerini de Allah'a teslim edenler. Bakara 136'da sahabenin de Allah'a Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Yakup gibi o standartlarda bir teslim ve teslim olduğunu ifade ediyor. Yetmez, Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, o teslimin sonunda Allah'ın insanlara verdiği payeyi ifade ediyor. Bütün sahabe, irşat makamının sahibi olmuşlar. İradeden Allah'a teslim ettikleri kesin. Böyle bir ortamda İlmi taassuba bakıyoruz sevgili kardeşlerim. İslam ülkelerinin geri kalmışlarının arkasında yatan gerçek faktör. 7 safhanın 6'sını reddediyorlar. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olma kesimini reddedemiyorlar. Ötekilerin hepsini reddediyorlar. Kur'an'da ayet-i kerimelerle sabit olmasına rağmen. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sadece İslam'da ilmi taassup sebebiyle geri kalmış söz konusu değil. Dini taassup sebebiyle de geri kalmışlık söz konusu. Ve kainattaki değişmeyen tek din kitabı Kur'an-ı Kerim
bütün insanlığa ikinci bir dinin mevcut olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini dediği Allah-u Teala'nın, Hazreti Adem'in de ilk peygamber olan, ilk insan olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de son peygamber olan, dini olan tek din, o dindir diyor Allah-u Teala. Ama İslam ülkelerinin %90'dan fazlası bu dinin gerçek vasıflarını kabul etmiyor durumda şu anda. Elbette Allah-u Teala onlara, bütün İslam alemine açık bir şekilde Allah'ı reddetmeleri, Allah'ın dinini reddetmeleri söz konusu olunca, elbette Allah-u Teala da onlara onların tekamül etmeleri için imkanı vermiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu devir hidayet devridir. Ve onların bütün karşı koymalarına rağmen biz sizlere hidayeti anlatmak mecburiyetindeyiz. Bununla vazifeliyiz. Hidayet asrının, asr-ı hidayetin hidayet görevi bize verildiği için. Allah Teala tarafından. Öyleyse insanlardan duymanız mümkün olmayan, özellikle gizlenen hidayetin ne olduğunu sizlere anlatmakla, öğretmekle ve yaşatmakla vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam ülkeleri hem ilmi taassuptan hem dini taassuptan Allah-u Teala tarafından bu seviyede bırakılmıştır. Bu bir Allah'ın cezalandırmasıdır. İslam alemini Allah-u Teala cezalandırıyor. Ve geri kalmışlığı içerisinde o standartlarda bırakıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki bu sohbetimiz de inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: berekatuhu.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde inşallah bir defa daha birlikteyiz. Mutluluk, dünya mutluluğu ise, dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Cennet mutluluğunda bu otomatik olarak gerçekleşen bir müessesedir.

Ise dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği yeri işaret eder. Mutluluğun birinci şartı sulh ve sükuna ulaşmış olmak. İkinci şartı bu sulh ve sükunun hem iç dünyanızda oluşması, hem dış dünyanızda oluşması, hem de Allah ile olan ilişkilerde oluşması. Mutluluğun üçüncü şartı, kesintisiz, devamlı bir vetire olması. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bu üç tane faktörü net olarak hatırlamalıyız. Bir insan kendisine mutlu muyum diye soruyorsa, mutluluğun devamlılığının asıl olduğunu hatırlaması lazım. Olayların o mutluluğu engelleyememesi lazım. Kişinin iç dünyasındaki kavgayı bitirmiş olması lazım. Yani daimi zikre ulaşması, nefs tezkiyesini değil, tasfiyesini tamamlamış olması lazım. Ve ancak o zaman üçüncü sonucu otomatik olarak ulaşılır. Devamlı kesintisiz bir mutluluk. İç dünyada nefsin afetlerinin tamamen yok olması, bu afetlerin tamamen yok olduğu noktada faziletler nefsin afetlerinin yerini alacaktır. Fazıllar. Eğer nefsin afetlerini hepsini yok etmişseniz, siz erdemli, faziletli bir insan olursunuz. Fazıllar sizi kemal derecesinde olgunlaşır. Kemalatın sahibi olursunuz. Bu muhtevada bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerdeki mutluluğun oluşması söz konusudur. Demek ki devamlılığın bir vetiri olduğu, devamlılığın mutlak olarak gerektiği bir ortamda evvela iç dünyanızda sulh ve sükunu temin edeceksiniz. Bunun yolu daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşırsa iç dünyasında sulh ve sükun teessüs eder. Neden teessüs eder? Neden oluşur? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemek üzere programlanmıştır. Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Gene nefsinizin afetleri Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. Dizaynları buna göredir. Yani şeytanın ekmeğine yağ sürecek özellikle yaratılmışlar. Şeytan ne ister? Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi. Şeytan ne ister? Allah Teala neyi yasaklamışsa onu da mutlaka sizin yapmanızı ister. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve şeytanın talepleriyle nefsinizin afetlerinin talepleri aynıdır. Ve düşünün ki doğuşunuzdan itibaren nefsiniz %100 afetlerle doludur. Nefsinizin kalbi. Allah Teala dengeleri nasıl sağlıyor? Sizi bir nefsle, bir ruhla, bir de fizik vücutla yaratmış. Nefsin afetleri karanlıklarla temsil olunur. Karanlıklar nefsin afetleridir. Ruhun hasletleri ise nurlarla temsil olunur. Bir tarafta gece vardır, bir tarafta gündüz vardır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge söz konusu. 100 üzerinden 100 ile ikisi dengede. Bir taraf tamamen karanlık,
nefsiniz. Öbür taraf tamamen aydınlık ruhunuz. Öyleyse gece ne kadar karanlıksa gündüzde o kadar aydınlık. Aynı oranda aydınlık, aynı oranda karanlık. Denge. Nefs afetlerle %100 dolu, ruh hasretlerle %100 dolu. Gene denge. İkisinde de %100 doluluk var. Peki Allah Teala bizden ne istiyor? İstediği şey açık. Biz diyor insanı, yani onun nefsini bir ahsini takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Eğer takvimi zaman gösteren bir müessese olarak anlıyorsak, o zaman ahsini takvim müessesesi bir zaman parçasında ahsene ulaşabilmek özelliğini taşır. O zaman biz nefsi ahsene ulaşmak üzere yarattık manası çıkıyor. İşte nefsiniz aslında afetlerle dolu olarak yaratılmış, ahsen olmakla uzaktan yakından hiç ilişkisi yok. Tamamen ahsen olmanın en zıt tarafında. Yani ahsen olmayı dünyanın kuzey kutbu olarak kabul ederseniz, nefsinizin afetlerinin göstergesi güney kutbudur. Tamamen nurlara zıt bir dizayn, sadece karanlıklardan oluşan dizayn, Allah ne emrederse onu yapmamak konusunda kararlı, Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak isteyen bir hüviyette. Ya ruhunuzun hasretleri, orada da tam aksi bir durum var. Ruhunuzun hasretleri Allah-u Teala ne emretmişse onu yapmak için can atar. Ruhunuzun hasretleri Allah-u Teala neyi yasak etmişse onu da asla yapmak istemez. Öyleyse taban tabana zıt iki tane muhteva var içinizde doğuşunuzdan itibaren ve birbiriyle bu sebeple devamlı anlaşmazlık halindeler. Çünkü birinin istediğini diğeri mutlaka istemez. Aynı standartlarda istemediğini de ister. Öyleyse diyalektik bir kavga iç dünyanızda eğer nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmezseniz ömür boyunca sürer. İçinizdeki bu dırdır sizi devamlı rahatsız eder. İç dünyanızda bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga sür git devam eder. Öyleyse iç dünyanızdaki kavganın bitmesi sülh ve sükunun tesisi için temel faktördür. Dış dünyadaki mutluluğunuz da buna bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerde mutluluğunuz da gene buna bağlıdır. Öyleyse her şey nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmenizde mümkün. Nefs tezkiyesi, nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini tamamladığınız noktada gerçekleşir. Tasfiyesi ise nefsinizin afetlerini tamamen tasfiye ettiğiniz zaman, yok ettiğiniz zaman, sona erdirdiğiniz zaman tahakkuk eder. Borçların tasfiyesi dediğimiz zaman, borçların tamamının ödenmesi manasını tazamın eder bu ifade. Nefsinizin tasfiyesi dediğimiz zaman da, nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptinalar, düşmanlık, nefret, bunların hepsinin %100 yok olduğu bir ortam düşünün. İşte orası nefsinizin tasfiye edildiği noktadır. Bu noktada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin afetlerinin tamamen tasfiye edildiği noktada içinizde, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlak bir sulh ve sükun oluşur. İşte bu mutluluk halidir. Bir muhteşem
denge halidir. Bir muhteşem sulh ve sükun halidir. Öyleyse önce kavgadan başlayalım. İş dünyanızda kavga var. Neden kavga var? Nefsiniz Allah neyi emretmişse onu yapmak istemez. Ruhunuz da Allah neyi emretmişse onu yapmak ister. Aklınız fizik vücudun kumandanıdır. Ve bu dünya adı verilen gezegende hangi ortamda aklınız şuur kazandıysa o standartların adamıdır. O standartlara göre hüküm verir. Şimdi bir ortam düşünün. Allah Teala neyi emretmişse hepsi yasaklanmış. Allah Teala neyi yasaklamışsa hepsi de serbest. Düşünün. Allah'ın yasakladığı ne varsa her şey serbest. İşte içinde bulunduğumuz Türkiye'deki durum bu. Öyleyse aklınız orada şuur kazandıysa, o ortamda şuurlandıysa, böyle bir dizaynda aklınız Allah'ın yasak ettiği her şeye evet diyecektir. Yani bir nevi nefsinizin emrinde gibi bir durum. Ruhunuz her seferinde bir günah işleyen nefsinizi azaplandıracak ama nefsiniz bu günahları işlemekten vazgeçmeyecektir. Hem Allah Teala size azap verecektir yaptığınız yanlış davranışların hemen arkasından, hem de ruhunuz nefsinize sıkıntı verecektir, huzursuzluk verecektir. Allah'ın her yasak ettiği fiili nefsiniz işledikçe. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda Allah'ın emirlerinin yapılmadığı ama yasaklarının işlendiği bir ortamda nefsiniz ruhunuza her zaman galip gelecektir. Ve siz hiçbir zaman huzursuzluktan kurtulamayacaksınız. Çünkü her yaptığınız yanlışın arkasından ruhunuz nefsinize sıkıntı verirken Allah da size azap edecektir. Allah'ın hem her yasak ettiği şeyi işlediğinizde aynı şey gerçekleşecektir. Hep huzursuz olacaksınız. Huzursuzluğunuzun arkasında işlediğiniz fiiller dolayısıyla azabın ötesinde nefsinizle ruhunuz arasındaki devamlı kavga söz konusudur. Aklı ikna etmek için nefsiniz de konuşur, ruhunuz da konuşur akılla. İki birbirine zıt kuvvet iç dünyanızda konuşur. Karar verirken aklınız iki tarafta muhakemelerini ortaya koyar. Aklınız bunlardan hareketle bir karara varacaktır. Fizik vücut onu yapacaktır. Ama bu da başlı başına bir sıkıntıdır sizin için. Çünkü her an iç dünyasında kavga olan bir insansınız. Sulh ve sükunu yaşayamayan bir insansınız. Öyleyse nefsinizdeki afetlerin varlığı, ruhunuzla nefsiniz arasındaki bir diyalektik kavgayı eğer nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmezseniz ömür boyu ayakta tutacaktır. Ömür boyu bir mutsuz insan olarak yaşayacaksınız. Peki çözüm? Çözüm bu huzursuzluktan kurtulmanızın çözümü nefsinizdeki afetleri yok etmektir. Mümkün mü? Elbette mümkün. Bunun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e zikir adlı bir müessese koymuş. Diyor ki
Müzzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde Veskür ismin Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin Allah'ın adıyla, ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ayet-i kerime başlı başına bir müesseseyi içeriyor. Allah'a dönüşün, ruhun Allah'a ulaşmasının bir tek sebebi olduğunu, bunun da zikir olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Zikirdir ki ruhunuzu Allah'a döndürecek. Allah'a ulaştıracak, sizi hidayet erdirecek. Neydi hidayet? Hatırlayalım. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Peki Bakara 120 ne diyor? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Fiil ulaşmak. Hüdallah Allah'a ulaşmak. İnne şüphesiz ki el hüda hidayet. Hüve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Sevgili kardeşlerim, zikir adı verilen müessese ile ruhunuz adım adım gök katlarını birer birer aşıp Allah'a ulaşacaktır. Böyle bir betirenin gerçekleşebilmesi önce Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Dilerseniz Allah rahim esması ile tecelliye başlar. İrşat makamına ulaştığınız zaman nefs tezkiyesinin şartlarına sahip olursunuz. Ne demek bu? Yani zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın açtığı, Allah'ın yardığı göğsünüzden o yarıktan geçerek kalbinize ulaşır. Kalbinizin Allah'a dönük boyutunda yer alan kalbinizdeki mührü, mührün üzerine baskı yapmak suretiyle aşağı kadar indirir. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları, rahmet, faz ve salavat adlı üç grup nur, Rabbani kapının üzerinde bulunan mührü bastırarak aşağı kadar indirir, Zülmani kapıya indirir. Zülmani kapının üzerindeki yere yerleşir mühür. Ve karanlıkların nefsinizin kalbine girmesini engeller. Zikir yaptığınız süre o anda kalbiniz diyelim ki daha yeni başlıyorsunuz zikre. Nefsinizin kalbi kapkaranlık. %100 afetlerle dolu. Allah'ın nurları nefsinizin kalbine gelince kuvvet onlardadır. Ve bu göklerden gelen hızla kalbinize dolan nurlar kalbinizdeki karanlıkları derhal kapı dışarı eder. Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Rahmet, faz ve salavat nurları. Bu nurlardan fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı 14. basamakta yazılır. Şu anda da 14. basamaktasınız. Allah'ın kalbinize yazdığı İman kelimesinin çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar adım adım toplanır. Onlar öyle bir konsantrasyonda toplanır ki nefsinizin
kalbine zikir bittikten sonra girecek olan karanlıklar onların işgal ettiği yere tekrar işgal edemezler. Arada hiç boşluk olmadan iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmiştir. Kısaca orasını işgal etmişlerdir. İşte nefs tezkiyesi budur. Nefsinizin kalbini fazılların, sizi fazilet sahibi kılacak olan fazılların işgal etmesi hali. Nefsinizin kalbindeki afetlerin o kadar kesiminin kapı dışarı edilmesi hali. Nefs tezkiyesi sizi mutlak huzura götürecek olan bir müessesedir. Mutluluk bununla paralel olarak yürür. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artacak, %2 rahmet fazıllar girmeden evvel nefsinizin kalbine girip yerleşmiştir. Fazılların %49 olması hali, yani 7 defa %7 nur birikimi hali, nefsinizin kalbinin %2 rahmet ilavesiyle %51'inin Allah'ın nurlarıyla dolduğunu gösterir. Yani ruhunuzun kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor, %100. İkinci %100'ün %51'i gene Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Geriye ne kalıyor? %2 sadece 49. %25 çevresinde bir itiraz, %25'ten daha az bir rezistans, karşı çıkış, karşı koyuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında nefsinizin kalbindeki nurlar, bütün güzellikleri dizayn eden onlardır. Nefsinizin kalbindeki kavga %50 azalmıştır. Ama doğrularla yanlışların ölçümünde 200'de 151 doğruyu gerçekleştiriyorsunuz, gerçekleştirmek istiyorsunuz. 200'de sadece 49 sizi yanlışa sürüklemek istiyor. Şeytan o geri kalan %49'a öylesine tesir eder ki başarabildiğiniz şey hiçbir zaman %75 olmaz. %50'nin biraz ötelerine çıkabilirsiniz. İblis size tesirini arttırmak için elinden gelen her şeyi yapar. Çünkü imkanı daralmıştır. Sizi elinden kaçırmak istemez. Ve bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi vardır. Zikriniz 33 bindir. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. İç dünyanızda kavga, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasındaki kavga %50 azalmıştır. Sevgili kardeşlerim, evvela mutluluklardan, cennet mutluluğundan bahsediyorsak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennet mutluluğunu zaten elde ettiniz. Evet, sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediniz, dilediğiniz an cennet mutluluğunu mutlaka hak ettiniz. Geriye dünya mutluluğu kalıyor. Dünya mutluluğunun bir kısmı söz konusu. Dünya mutluluğunun bir kısmı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsinizin kalbinin yarıdan fazlası Allah'ın bütün emirlerine evet diyor, yasaklarına hayır diyor. Ruhunuzun %100'ü Allah'ın bütün emirlerine evet diyor, yasaklarına hayır diyor.
nefsinizin kalbinde sadece %49'luk bir bölüm hayır diyor Allah'ın emirlerine, yasak ettiği fiilleri de işlemek istemeye devam ediyor. Şeytanın hakimiyet alanı da nefsinizin kalbinde %100'den %49'a düşmüş boyutta ve şeytan bu işi fena halde içerliyor. İşte adım adım onu hallediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse dizayna dikkatle bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Bu noktada nefsinizin kalbinde durum böyle. Ama şimdi siz daha çok zikrediyorsunuz. Zikriniz giderek artıyor. Artan zikrinizle ruhunuz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra size bir taht ihsan ediliyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e çıktığı noktada. Bu tahtın sahibisiniz, altın taht. Sonra da öyle bir gün geliyor ki zikrinizi günün yarısından öteye geçiriyorsunuz. İşte %61 zikir %71'e o zaman ulaşır. Nefsinizin kalbindeki nurların %71'e ulaşabilmesi için günün yarısından daha fazla zikretmeniz gerekir. Bu onu gerçekleştiremedikçe nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e hiçbir zaman çıkmaz. Ama günün yarısından daha fazla zikri gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek için şartları hazırladınız demektir. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar %71'in ötesinde süratle artmaya başlar. Siz zikrinizi günün yarısından daha öteye taşırdınız. Bunun oranı arttıkça nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e kadar ulaşacaktır bu zikirle. 81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın bütün söylediklerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Nefsinizin kalbinde hala %19 Allah'ın emirlerine karşıdır. Yasaklarını işlemeye çalışır. Ama artık şeytan ve afetler için iş işten geçmiştir. Fizik vücudunuz şeytanın telkinlerini ve nefsin o %19 olan afetini kaleye almadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Aklınız artık o standartların yapıcısı olmuştur. Allah'ın emirlerini emreder, yasaklarını yasaklar. Fizik vücudunuz Allah'a böylece teslim olur. Bundan sonraki safhada daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman son kalıntılar da gitmiş olacak nefsinizin kalbinden. O zaman mutluluğun üst boyutunu yaşayacaksınız. Neden öyle olacak? Çünkü daimi zikirdeyseniz Allah Teala nefsinizin kalbindeki bütün afetleri temizlemiştir. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinde afetlerin kalmadığı bir ortam.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları sizlere anlatabiliyoruz. Öyleyse daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğunuzun en üst boyuta çıktığını göreceksiniz, dünya mutluluğunuzun. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde afet yoktur. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına karşı çıkacak kuvvet tamamen yok olmuştur. Hem nefsinizin bütün afetleri, eskiden afetler olan nefsinizin kalbi artık faziletlerle kaplanmıştır, fazıllarla kaplanmıştır. %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla nefsinizin kalbi tamamlanmıştır. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doludur. Öyleyse 200'de 200 Allah'ın bütün emirleri yerine getirilecek, yasakları işlenmeyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bunları sizlere anlatabilmek imkanlarının sahibiyiz. Sizlere mutluluğu anlatmak, öğretmek ve yaşatmakla mükellefiz. Bununla vazifeli kılındık. Öyleyse insan için mutluluğun mutlak olarak mevcut olduğunu önce bilmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Ve bu muhtevada saadetin yaşanması sizlerle, sizlerin gayretleriyle mümkün olacaktır. Bu gayretin anahtarı zikirdir. Zikirsiz bir dünya saadeti çok zor bir işlev olarak oluşur. Nasıl bir işlev? Ne zaman bir insan hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa, bu süreç içerisinde o kişinin zikri az da olsa Allah onu mutlaka mutlu kılar. Burada başkaları için yaşama süreci sizin mutluluğunuz için temelini teşkil eder konunun. Ne zaman bir insan bir başkasına mutluluk ulaştırmak üzere bir fikriyatın sahibi ise, düşünmeye başlamışsa, ben o kişiye nasıl bir mutluluk ulaştırabilirim? Ona ne yapabilirim? Ne yapabilirim de onu mutlu kılabilirim tarzında bir düşünce size ulaştığı zaman, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman hepiniz için bir güzellik oluşur diye düşünüyorum. Daimi zikir bütün insanlar için muhteşem bir vetiredir. Nefsinin bütün afetleri yok olmuş, yerini fazıllar almıştır. Ruhu zaten hasletlerle doludur. 200'de 200 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir mekanizma çalışıyor. Bu sonsuz bir mutluluk. Öbür taraftan da o kişi zaten kendisini başkalarının mutluluğuna adamıştır. Zikir bu seviyede değil ama kişi kendisini başkalarının mutluluğuna adamış. Ne zaman o kişi başka birisi hakkında onu mutlu edecek olan bir şey düşünmeye başladığı andan itibaren o kişi Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlar. Allah ona o süreç

içinde mutlaka saadeti yaşatır. Ne zamana kadar? Ta ki düşündüğü, mutlu etmeyi istediği kişiye o aklındaki güzelliği ulaştırsın. Ona bir hediye alsın, onu mutlu edecek bir davranışta bulunsun. Hedefi buysa, Allah için hedefin varlığı yeterli. Hedefin ne ölçüde gerçek olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Kişi gerçekten o hedefe ulaşmayı diliyorsa, Allah'ın mutlak olarak yardımını alacaktır. Allah o kişiye mutluluk verecektir. Ruhu da nefse huzur verecektir. Ve kişi başkalarına yardım için kendini angaje ettiği sürece hep mutluluğu yaşayacaktır. Bu da mutluluğun bir vasıtası. Sevgili kardeşlerim, toplum bir bütündür. Bir bileşik kaplar olayı yaşarsınız çevrenizde her zaman. Yani siz çevrenizdeki insanlardan birine bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman çevrenizden size mutlaka o kötü davranış geri döner. Aynı oranda o kişi tarafından değil, kötülük yaptığınız kişi tarafından değil. Ama çevreden size mutlaka o geri döner. Allah Teala men dakka dukka diyor. Yani çalma kapını, çalarlar kapını. Eğer başkalarına sizden bir kötülük ulaşıyorsa, onları üzecek bir davranış söz konusuysa, çevrenizden size mutlaka o davranış geri dönecektir, tepecektir. Tersi de söz konusu, eğer sizden çevrenize bir mutluluk ulaşıyorsa, güzellik ulaşıyorsa, o zaman bunu dikkate alın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman çevrenizdeki insanlardan da size o güzellik geri dönecektir. Ne ekersen onu mutlaka biçersin diyor Allah Teala. Öyleyse o zaman mutluluğun sırrı bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Eğer sizden çevrenize yayılan şey mutluluksa, onlardan toplayacağınız hasılat da mutluluk olarak size geri döner. Öyleyse başkalarını huzursuz ettiğiniz zaman size mutsuzluk geri dönüyorsa, başkalarını mutlu ettiğiniz zaman size mutluluk geri dönüyorsa, o zaman size mutluluğun gelebilmesi için sizin etrafa mutluluğu saçmanız lazım. Bunu yapabildiğiniz zaman meseleyi kökünden çözersiniz. Zikir garantili bir yoldur. Eğer hem kendinizi başkalarına adar hem de daimi zikrin sahibi olursanız, o zaman iki katlı ekmek kadayıfı olur, hem de kaymaklı. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Öyleyse şu içinizdeki dünyanın karanlığının tamamen kalktığı, her tarafın Allah'ın nurlarıyla dolduğu, pırıl pırıl bir kalbe sahip olduğunuz zaman, yani daimi zikre ulaştığınız zaman, iç dünyanızdaki durum nedir? Onu anlattık şimdiye kadar hep. İç dünyanızda her şey sulh ve sükûne ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki afetler yoktur, faziletler vardır, fazıllar vardır. Onlar da Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat ederler, yasaklarını asla gerçekleştirmezler. Ruhunuzun hasletleri de
Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler. Yasak ettiği fiili asla işlemezler. Böylece 200'de 200 bir beraberlikle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisiniz. Allah'ın yasak ettiklerini de yapmayan birisiniz. Öyleyse bu sadece bir mutluluğu ifade eder. Her Allah'ın emrini yerine getirdikçe duyduğunuz huzur bu sebeptedir. Her Allah'ın yasak ettiği fiili şeytan karşınıza devamlı imkanlar çıkarmasına rağmen işlemiyorsanız bu da mutluluk verici bir olaydır. Öyleyse iç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga bitmiştir. İç dünyanızda muhteşem bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Şimdi hadi gelin beraberce dış dünyamıza bakalım. Dış dünyamızla ilişkilerimiz başlangıçta nasıldı? Onlar bize kötü davranıyorlardı. Hep bu kadarı söylenir. Etraftaki insanlar bize kötü davranıyor. Peki siz onlara nasıl davranıyorsunuz? Siz onlara kötü davrandığınız için kötü davranışlara muhatap oluyorsunuz. İşte daimi zikre ulaşmadan evvel sizinle etrafınızdaki insanlar arasında hep bir soğuk savaş vardır. Bütün insanlar da kendilerini başkalarından üstün görmek için üstün kılma çalışması yapmak söz konusudur. Hep acaba ben nasıl başkalarını küçültürüm de ondan daha güçlü, ondan daha akıllı, kısaca ondan daha üstün olduğumu nasıl ben onlara ispat ederim diye insanlar hep bir gayretin içindedirler. Ve böyle yaptıkları için, davranışları başkalarını rahatsız ettiği için o insanlar da mukabil olarak ona benzer davranışlarla ona muhatap olacaklardır. Onun yaptığına benzer davranışlarla ona muhatap olacaklardır. O kişi başkalarına nasıl eza veriyorsa davranışlarıyla, başkalarından geri dönen davranışlarda ona eza veren davranışlar olacaktır. Sonuçta hem o mutsuzdur, hem de etrafındaki insanlar mutsuzdur onunla olan ilişkilerinden. Negatif tohumlar ekiliyor, karanlık meyveler alınıyor. Huzursuzluk bütün boyutlarda mevcut. Ama nefsinizin kalbinde afetler sona erdiği zaman böyle davranamazsınız. Sizden çevrenize ulaşan şey onları yaralayacak, zedeleyecek davranış biçimleri olmaz. Olmamasının arkasında ne vardır? Siz onları artık rakip olarak görmüyorsunuz. Onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek gereğini duymuyorsunuz. Çünkü bunun bir anlamı olmadığını anladınız. Onları sevmeye başladınız. Onları çok seviyorsunuz. İncitmek istemiyorsunuz. Davranış biçimlerinizi de buna göre dizayn ettiniz. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirdiniz. Etrafınızdaki insanlarla artık onlara bir üstünlük taslamadığınız için kavganız bitti. Bir, onları eskiden sevmiyordunuz. Onlar da sizi sevmiyorlardı. Ama şimdi
onları çok sevmeye başladınız, onlar da sizi çok seviyorlar. Öyleyse artık sizden çevrenize sevgi yayılıyor. Çevrenizden de size sevgi dönüyor. İşte böyle bir dünyada yaşamaya başladınız. Böyle bir dünyada yaşamaya başladığınız zaman, eski davranışlarınızı gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman, neden mutsuz olduğunuzu çok güzel idrak edebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar neden size karşı çıkıyorlar? Etrafınızdaki insanlar neden sizi üzecek davranışlarda bulunuyorlar? Arkasında sizin onlara verdiğiniz imaj var. Bu imaj onları rahatsız eden bir imaj. Onların da iç dünyasından zaten şeytan her an hazır. Size düşman olmak, aynı derecede sizi de rahatsız etmek talebi geliyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanların cemaat olarak güzel ulaşabilmeleri, herkesin birbirine en güzel davranışlarla davranmasına bağımlıdır. Kimin nefsindeki afetler bitmişse, o bütün güzel davranışların simgesini taşır, işaretini taşır. Onun için söz konusu olan şey Allah'ın güzellikleridir. Ve bu bağlamda kişi mutlu olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dış dünyanızdaki mutluluktur. Daimi zikre ulaştığınız zaman dış dünyada düşmanınız kalmamıştır. Onlar size düşman olabilirler. Düşmanınız kalmamıştır deyince biz sizin düşmanınızdan bahsediyoruz. Siz o noktada kimseye düşman olamazsınız. Allah ile olan ilişkilerinize geliyoruz. Allah ile olan ilişkileriniz sizin için negatif bir boyut oluşturmaz. Allah ile olan ilişkilerinizde bir Allah'ın emirleri var. Eskiden onları yaparken zorlanıyordunuz. Şeytan ve nefsiniz onların yapılmaması lazım geldiği konusunda size yüzlerce engel çıkarıyordu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise koşarak gidiyordunuz. Çünkü onlar hoşunuza gidiyordu. Nefsiniz onları istiyordu. Ama nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu zaman Allah'ın emirleri cephesinde hiçbir eksiklik kalmadı. Allah'ın bütün emirlerini yaparken doyulmaz zevkler yaşamaya başladınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de artık işlemiyorsunuz. Çünkü onlar sizin için bir arzu olmaktan çıktı. Artık onları işlemek içinizden gelmiyor. Yaptığınız yanlışları fark ettiniz. Onları doğrularla değiştirdiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman bununla karşı karşıyasınız. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Artık sizin için negatif davranışlar bitmiştir. Daimi zikir bütün insanları Allah'ın mutlak dostu yapar. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Hem iç dünyasında, hem dış dünyasında, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir sulh ve sükun hasıl olmuştur. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki ezeli kavga sona ermiştir. Artık o kavga devam etmiyor. Dış dünyasında başka insanlarla kavgası bitmiştir.
başka insanlar onunla hala anlaşmazlık içindedirler, ona düşmandırlar ama o hiç kimseye düşman olamaz. Onun için düşmanlık olayı bitmiştir. Hiç kimseye düşman değildir. Böyle bir noktada dış aleminde de anlaşmazlık, savaş bitmiştir kendi açısından. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'ın bütün emirlerini en üst seviyede yerine getiriyor. Yasak ettiği fiillerden hiçbirini işlemiyor. Çünkü işlemek istemiyor, iç dünyasından böyle bir talep gelmiyor. İşte hem iç dünyasında nefs ile ruhu arasındaki savaş bittiği için sülfe sükûne hasıl olmuştur. Hem dış dünyasında davranış biçimleri %100 düzeldiği için başka insanlarla arasındaki savaş bitmiştir. Anlaşmazlık bitmiştir. Ona göre düşman yoktur. Ona düşman olanlar vardır ama o kimseye düşman olamaz. Allah ile olan ilişkiler açısındansa Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hepinizin hem cennet saadetini hem dünya saadetini mutlaka kazanmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Onun dostuyuz. İşte Allah Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ya ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Ha, bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i kerimede bunu söylemiyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz.
kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple siz cennetini almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

Müminun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 118 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ve onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Ve onlar zekatı verenlerdir. Ve onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır. Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına, cariyelerine karşı davranışları hariç. O takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş, kınanmış değildirler. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde onlar haddi aşanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Uyanlar, sadık olanlardır. Ve onlar, salavatlarını, namazlarını muhafaza edenlerdir, devam ettirenlerdir. İşte onlar, varis olanlardır, mirasın sahipleridir. Onlar, Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar, orada ebedi kalacaklardır. Ve andolsun ki biz, insanı balçığın, nemli organik ve inorganik toprağın özünden yarattık. Sonra onu mekin, sağlam bir yerde karar kılmış, yerleşmiş bir nutfe kıldık. Sonra da nutfeden, bir noktadan rahim duvarına bağlı bir alaka, embriyo yarattık. Sonra alakadan, bir çiğnem et görünümünde bir mudga, cenin yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik. Üzerini et ile kapladık. Daha sonra da onu başka bir yaratışla inşa ettik, şekillendirdik. İşte böyle Allah mübarektir, en güzel yaratıcıdır. Sonra muhakkak ki siz bundan, bu yaratılıştan sonra mutlaka meyyit olacaksınız, öleceksiniz. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü diriltileceksiniz. Ve andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve biz yaratmaktan gafil değiliz. Ve biz semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onunla yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk. Ve muhakkak ki biz onu elbette buharlaştırarak gidermeye kadiriz. Böylece onunla sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik, oluşturduk. Orada sizin için pek çok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Ve Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç vardır ki yağ çıkarır ve o yiyenler için bir katıktır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz ve onda sizin için çok menfaatler, faydalar vardır. Ve ondan yersiniz. Ve onların hayvanların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselamı kendi kavmine gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Dedi. Onun kavminden kafir olanların ileri gelenleri, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Size üstün gelmek, hükmetmek istiyor. Ve eğer Allah dileseydi, mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik, dediler. O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde onu belli bir süre bekleyin, gözetim altında tutun. Nuh aleyhisselam dedi ki, Rabbim, beni yalanladıkları için bana yardım et. Böylece ona, gözümüzün önünde bizim denetimimizde ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tennur kaynadığı zaman, hemen ona gemiye her çiftten ikişer tane ve ehlini bindir. Onlardan haklarında bir söz hüküm geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında bana hitap etme,
onlar için bir şey, bir af isteme. Muhakkak ki onlar boğulacak olanlardır, boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır. Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler gemiye bindiğiniz zaman, zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir inişle indir ve sen indirenlerin en hayırlısısın. Elbette bunda ayetler vardır ve muhakkak ki biz imtihan edenleriz. Sonra da onların arkasından başka bir nesil yarattık. Böylece biz onlara, onların içinde onlardan Resul gönderdik, Allah'a kul olsunlar diye. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ve onun kavminden kafirlerin ileri gelenleri, ahirete mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor, dediler. Ve eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, muhakkak ki siz, o zaman mutlaka hüsrana düşenler olursunuz. Öldüğünüz ve toprak olduğunuz, kemik haline geldiğiniz zaman sizin mutlaka topraktan çıkarılacağınızı mı size vaat ediyor? Yazık, yazık size vaat edilen şeye. O hayat sadece dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaşarız. Ve biz beas edilecek, yeniden dirilecek değiliz. O Resul ancak Allah'a yalanla iftira eden bir adamdır. Ve biz ona inananlar değiliz. Resul, Rabbim, beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et dedi. Allah, az kısa zamanda onlar mutlaka nadim, pişman olacaklar dedi. Böylece hak ile hak ettikleri bir sayha onları aldı, yakaladı. Onları gusa kıldık, zerreler haline getirdik. Artık zalim kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra onların arkasından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet ecelini, süresini erkene alamaz ve tehir edemez. Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik. Ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla Tevrat'la gönderdik. Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, büyüklendiler ve alin, mağrur, zorba bir kavim oldular. Sonra dediler ki, bizim gibi iki beşere Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a iman mı edelim? Ve onların ikisinin Musa ve Harun aleyhisselamın kavmi bize kul, köle olmasına rağmen. Böylece ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. Ve andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Ve Hazreti Meryem oğlunu Hazreti İsa'yı ve onun annesini ayet, mucize kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye ikisini yerleştirdik. Ey Resuller! Tayyip, temiz, helal nimetlerden yiyiniz. Ve salih, nefsi tezkiye edici amel yapınız. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim. Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Artık onları kendi dalaletleri içinde belli bir süreye kadar terk et.
mal ve oğullarla onları desteklediğimizi mi sanıyorlar? Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı mı sanıyorlar? Hayır, onlar farkında değillerdir. Muhakkak ki onlar Rablerinin haşyetinden korkanlardır. Ve onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Ve onlar Rablerine şirk koşmazlar. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler, ulaşanlar olduğundan onların kalpleri titrer. İşte onlar hayırlarda yarışırlar. Ve onlar onda hayırlarda öne geçenlerdir. Ve hiç kimseyi gücünün, kapasitesinin, yapabileceğinin dışında ötesinde mükellef, sorumlu tutmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap, hayat filmi vardır. Ve onlar zulmedilmezler. Hayır, onların kalpleri bundan dolayı gaflette, dalalettedir. Ve onların bundan başka yaptıkları amelleri de vardır. Onlar onu yapanlardır. Onların refahta olanlarını azapla aldığımız zaman, o zaman onlar yalvarıp bağırarak yardım isterler. O gün yalvarıp bağırarak yardım istemeyin. Muhakkak ki bizim tarafımızdan size yardım edilmez. Ayetlerimiz size tilavet edilmişti, okunmuştu. O zaman siz topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız. Siz ona ayetlerime kibirlenenlerdiniz. Gece toplanarak ayetlerim hakkında saçma sapan konuşuyordunuz. Onlar hala sözü düşünmediler mi? Manasına varmadılar mı, anlamadılar mı? Yoksa onlara atalarına gelmemiş olan bir şey mi geldi? Yoksa onlar Resullerini tanımadılar mı, kabul etmediler mi? Bu durumda onlar onu, Resulü inkar edenlerdir. Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o onlara hak ile geldi. Ve onların çoğu hakkı kerih görenlerdir. Ve hak onların hevalarına tabi olsaydı semalar, yeryüzü ve onların içinde olanlar mutlaka fesada uğrardı. Hayır, onlara zikirlerini getirdik. Fakat onlar zikirlerinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onlardan harç, ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Ve o, rızıklandıranların en hayırlısıdır. Ve muhakkak ki sen, mutlaka onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Ve muhakkak ki ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmayanlar, mutlaka yoldan, sırat-ı müstakimden sapanlar, dalalette olanlardır. Ve eğer onlara rahmet, merhamet edip, onlara zarar, sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde azgınlıklarında devam ederlerdi. Ve andolsun ki onları azapla aldık, azaba uğrattık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler. Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca, o zaman onlar ümitsizlik içinde ümitsizliğe düşenler oldular. Ve sizin için işitme hassası, görme hassası ve fuat hassası, idrak hassası inşa eden, yaratan O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve sizi arzda, yeryüzünde yaratıp çoğaltan, yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız, döndürüleceksiniz. Ve hayat veren ve öldüren O'dur. Ve gece ve gündüzün ihtilafı, karşılıklı dönüşümü O'na aittir, O'nun hükmüdür. Hala akıl etmez misiniz? Hayır, onlar evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mutlaka biz beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz, dediler. Andolsun ki bu bize vaat edildi ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir. De ki, arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız söyleyin.
Allah'ındır diyecekler. De ki, hala tezekkür etmeyecek misiniz? Akıl etmeyecek misiniz? De ki, yedi kat göklerin Rabbi ve arş-ül azimin Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? De ki, şayet biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü, yönetimi, idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Allah'ındır, Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Hayır, onlara hakkı getirdik ve muhakkak ki onlar gerçekten tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır. Allah çocuk edinmemiştir ve onunla beraber başka bir ilah hiç olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilahlar mutlaka kendi yarattığını giderirdi, yok ederdi. Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı görünmeyeni ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir. De ki, Rabbim, eğer vaat olunan şeyi bana gösterecek isen, Rabbim, öyleyse beni zalimler kavmi içinde bırakma. Ve muhakkak ki biz, onlara vaat ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kadir olanlarız. Seyyiati, kötülüğü en güzel olanla yok et. Biz, onların vasıflandırdıklarını en iyi biliriz. Ve şeytanların kışkırtmalarından, vesveselerinden sana sığınırım de. Ve Rabbim, şeytanların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Onların birine ölüm geldiği zaman, Rabbim, beni geri döndür dedi. Böylece geri gönderdiğin takdirde terk ettiğim salih amelleri, nefsi tezkiye edici ameli işlerim. Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz sadece boş bir kelimedir. Ve beyaz edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah, engel vardır. İzin günü sura üfürüldüğü zaman artık onların aralarında bir nesep, soy bağı yoktur. Ve birbirlerine hal hatır sormazlar. O zaman kimin mizanı, sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onların ızdıraptan ekşimiş olan yüzlerini ateş yalar. Ayetlerim size okunurken onları tekzip edenler, yalanlayanlar siz değil miydiniz? Dediler ki, ey Rabbimiz, şakiliğimiz, azgınlığımız bize galip geldi ve biz dalalette olan bir kavim idik. Rabbimiz, bizi oradan, cehennemden çıkar. Bundan sonra dönersek, o zaman biz mutlaka zalimler oluruz. Dedi ki, orada cehennemde kalın ve bana bir şey söylemeyin. Muhakkak ki kullarımdan bir grup şöyle der. Rabbimiz, biz amenü olduk. Ölmeden önce sana ulaşmayı diledik. Artık bize mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esman ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Böylece onları alay konusu edindiniz. Öyle ki bu size benim zikrimi unutturdu. Ve siz onlara gülüyordunuz. Muhakkak ki ben, onlar sabırlarından dolayı kurtuluşa erenler olduğundan bugün onlara mükafatlarını verdim. Dedi ki, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. O zaman onu sayanlara sor dediler. Dedi ki, ancak az bir zaman kaldınız. Siz bilmiş olsaydınız. Öyleyse bizim sizi abes olarak boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? İşte Hak, Melik olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, Kerim Arş'ın Rabbidir.''
Ve kim bir burhanı, delili olmamasına rağmen Allah ile beraber başka bir ilaha taparsa, artık onun hesabı sadece Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kafirler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve de ki, Rabbim mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir ve rahmet et. Rahim esması ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Nur Suresi Medine'de nazil olmuştur. 64 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bizim indirdiğimiz ve bazı ayetlerini farz kıldığımız bir suredir. Ve onun içinde delillerle açıklanmış ayetler indirdik. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Zaniye zina yapan kadın ve zani zina yapan erkek, o zaman ikisinden her birine 100 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Eğer Allah'ın dinini uygulama konusunda Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara merhamet sizi tutmasın, size mani olmasın. Ve onların ikisinin azabına müminlerden bir grup şahit olsun. Zani, zina yapan erkek, zaniyeden, zina yapan kadından veya müşrik olan kadından başkasını nikahlayamaz. Ve zaniyeyi de zani veya müşrik olan erkekten başkası nikahlayamaz. Ve bu, müminlere haram kılınmıştır. Ve muhsinlere, iffetli kadınlara, zina suçu iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyenlere, o takdirde 80 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Ve onların şehadetini, şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Ve işte onlar fasıklardır. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, düzelenler hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve zevcelerine, eşlerine zina iftirası atanlar, kendilerinden başka şahitleri yoksa, o zaman onların her birinin şahitliği, kendisinin muhakkak sadıklardan, doğru söyleyenlerden olduğuna dair, 4 defa Allah'a şahitlik yemin etmesidir. Ve yeminin 5.'si, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasıdır. Ve zevcenin, kadın eşin, Allah'a 4 defa onun, zevcin, erkek eşin mutlaka yalancılardan olduğuna dair şahitlik yemin etmesi, ondan, kadından azabı, cezayı kaldırır. Ve yeminin 5.'si, eğer o eşi, sadıklardan doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gadabının, azabının kendi üzerine olmasıdır. Ve eğer sizin üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, cezaya uğrardınız. Ve muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul edendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki Hazreti Ayşe hakkında iftira ile gelenler, sizden bir gruptur. Sizin için onun bir şer olduğunu zannetmeyin. Hayır, o sizin için hayırdır. Onlardan her birinin günahtan kazandıkları cezalar vardır. Ve onun büyüğünü yönetene, uydurup yayana büyük azap vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar, onu bu iftirayı işittikleri zaman, kendi içlerinde hayır zanda bulunsalardı ve bu apaçık iftiradır deselerdi olmaz mıydı? Demeleri gerekmez miydi? Ona 4 şahit getirmeli değiller miydi? Öyleyse şahitleri getiremediklerine göre bu takdirde işte onlar Allah'ın katında yalancıdırlar. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, İçine daldığınız şeyden, iftiradan, dedikodudan dolayı size mutlaka büyük azap dokunurdu. Onu iftirayı dillerinizle anlatıyordunuz, soruyordunuz ve hakkında sizin bilginiz olmayan bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Ve o
Allah'ın katında büyük bir suç olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. Ve onu işittiğiniz zaman, bizim bunu konuşmamız olmaz, bize yakışmaz. Sen Sübhansın, Allah'ım sana sığınırız. Bu büyük bir bühtan, uydurulmuş bir iftiradır deseydiniz olmaz mıydı? Demeniz gerekmez miydi? Eğer mümin iseniz, ebediyen onun gibi bir olaya dönmenize karşı dönmemenizi Allah size vaaz ediyor, emrediyor. Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki amenü olanlar arasında fahişeliğin, çirkin olayların, iftiranın, kötülüğün yayılmasını sevenlere dünya ve ahirette elim azap vardır. Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, size azap ederdi. Ve muhakkak ki Allah Rauf'tur, çok merhametli, çok şefkatlidir, Rahim'dir, Rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve kim şeytanın adımlarına tabi olursa o takdirde, şeytanın adımlarına uyduğu takdirde muhakkak ki o şeytan fuhşu, her çeşit kötülüğü ve münkeri, inkarı ve Allah'ın yasak ettiklerini emreder. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine yerleşmeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi. Lakin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Ve sizden, içinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler. Ve artık affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki gafil, kendisinin haberi olmaksızın muhsin, iffetli kadınlara ve mümin kadınlara iftira atanlar dünya ve ahirette lanetlenmiştir. Ve onlara azim azap vardır. O gün onlara, onların dilleri, elleri ve ayakları hayat filmleri yapmış olduklarına şahitlik edecek. İzin günü Allah, onlara dinlerini, negatif ve pozitif derecelerin karşılığını hakkıyla ödeyecektir. Ve Allah'ın hak mübin, hakkı açıklayan, yerine getiren olduğunu bilecekler. Kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Kötü erkekler, kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler içindir. Temiz erkekler, temiz kadınlar içindir. İşte onlar, kendileri haklarında söylenenlerden beri uzak olanlardır. Onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim, Allah'tan ikram edilen rızık vardır. Ey amenu olanlar! Evlerinizden başka evlere izin isteyip ev halkına selam vermedikçe içeri girmeyin. Bu sizin için hayırdır. Umulur ki böylece tezekkür edersiniz. Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Ve eğer size geri dönün denirse, o takdirde geri dönün. O sizin için daha temizdir, uygundur. Ve Allah yaptığınız şeyleri en iyi bilendir. Meskun olmayan, oturulmayan, içinde faydanız olan evlere girmenizde size bir vebal yoktur. Ve Allah sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri bilir. Mümin erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah yaptıkları şeylerden haberdardır.

Ve mümin kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar, görünen el, yüz ve ayaklar hariç ziynetlerini açmasınlar. Ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar, örtsünler. Ve ziynetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınlar veya ellerinin altında sahip oldukları cariyeler veya erkeklerden kadına ihtiyaç duymayan hizmetliler veya kadının avret yerlerinin farkına varmayan çocuklar hariç açmasınlar ve gizledikleri ziynetleri bilinsin.

Zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında malik olduklarınızdan, kölelerinizden, cariyelerinizden yazılı anlaşma, mukatebe yapmak, para kazanıp bedelini ödeyerek azat olmak isteyenlere, eğer onlarda hayır olduğunu bilirseniz, o zaman yazılı antlaşma, mukatebe yapınız. Ve Allah'ın size verdiği mallardan onlara veriniz. Genç cariyelerinizi, eğer namuslarını korumak, iffetli kalmak isterlerse, dünya hayatının malını isteyerek fuhşa, zinaya zorlamayınız. Kim onları fuhşa, zinaya zorlarsa, o takdirde muhakkak ki Allah, onların zorlanmalarından sonra gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve andolsun ki size açıklanmış ayetler ve sizden önce geçmiş nesillerden örnekler ve muttakiler, takva sahipleri için öğütler, emirler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde misbah, lamba bulunan kandil, ışık saçan bir kaynak gibidir. Misbah sırça cam içindedir. Sırça cam, inci gibi parlayan yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı ona ateş değmese de kendi kendine ışık verir. Nur üzerine nurdur. Allah dilediğini nuruna hidayet eder, ulaştırır ve Allah insanlara örnekler verir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah'ın içinde isminin yükseltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği evlerin içinde Allah'ın nuru vardır. Orada onu sabah akşam tesbih ederler. Ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlar ki onlar, kalplerin ve gözlerin dehşetten döneceği günden korkarlar. Allah onlara yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde vermek için onlara fazlından arttırır. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Ve kafirlerin amelleri düz arazideki serap gibidir. Susamış olan onu su zanneder. Ona ulaştığı zaman bir şey bulamadı. Ve yanında, karşısında Allah'ı buldu. Böylece Allah onun hesabını ona tam olarak ödedi. Ve Allah hesabı seri, çabuk görendir. Veya derin denizdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünü dalga üstüne dalga kaplar. Onun üzerinde de bulutlar vardır. Karanlık üstüne karanlıktır. Elini çıkarttığı zaman neredeyse onu göremez. Ve Allah kime nur kılmamışsa, vermemişse artık onun için bir nur yoktur. Semalarda ve arzda olanların ve saflar halindeki kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmedin mi? Hepsi namazlarını, dualarını ve tesbihlerini bilmişlerdir. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve semaların ve arzın mülkü Allah'ındır. Ve dönüş Allah'adır. Allah'ın bulutları sevk ettiğini, sonra onların aralarını birleştirdiğini, sonra da onları küme haline getirdiğini görmüyor musun? Böylece onların arasından yağmur çıkardığını görürsün. Ve semadan içinde dolu bulunan dağlar dolu kümeler indirir. Böylece onu dilediğine isabet ettirir ve onu dilediğinden çevirir, uzaklaştırır. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse görmeyi giderir, gözleri kör gibi yapar. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Muhakkak ki bunda basiret sahipleri için elbette ibret vardır. Ve Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı da dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediği şeyi yaratır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve Allah'a ve Resul'e iman ettik ve itaat ettik derler.
Sonra da onların bir kısmı bundan sonra

sonra döner. Ve işte onlar mümin değillerdir. Ve onların aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet olundukları zaman onların bir kısmı yüz çevirenlerdir. Ve eğer hak onların ise, hak sahibi iseler, ona hemen itaat ederek gelirler. Onların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüphe mi ediyorlar? Veya Allah'ın ve onun Resulünün onlara karşı taraf tutacağından, haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar zalimlerdir. Onların aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'a huşu duyar ve ona karşı takva sahibi olursa o takdirde işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ve eğer sen onlara emretseydin münafıklar, mutlaka savaşa çıkacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ederler. De ki, yemin etmeyin, bu bilinen, takdir edilen bir itaattir. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz, ona, Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Ve sizin üzerinize düşen sorumluluk size yükletilendir. Ve eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Resul'ün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah sizden ameni olanlara ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi mutlaka onları da halife kılacağını ve onlara onlar için razı olduğu dinlerini mutlaka sağlamlaştıracağını ve korkularından sonra korkularını mutlaka güvenliğe çevireceğini vaat etti. Bana kul olurlar, hiçbir şeyle bana şirk koşmazlar. Bundan sonra kim inkar ederse işte onlar fasıklardır. Ve namazı ikame edin ve zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki böylece rahmet olunasınız. Sakın kafirleri yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı zannetme ve onların barınacağı yer ateştir ve dönüş yerleri mutlaka kötü bir yerdir. Ey amenu olanlar! Ellerinizin altında sahip olduklarınız, köleleriniz, carileriniz ve sizden buluğa ermemiş olanlar, üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Fecr, sabah namazından önce, elbiselerinizi çıkarttığınız öğle vaktinde ve yatsı namazından sonra. Bu üçü avret vaktidir. Sizden sakınmaları gereken zamandır. Bu zamanların dışında birbirinizi dolaşmanızda sizin ve onların üzerine bir günah yoktur. İşte böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve içinizden sizden olan çocuklar, buluğ çağına erdiği zaman onlardan öncekilerin izin istediği gibi bundan sonra izin istesinler. İşte böylece Allah size ayetlerini beyan ediyor, açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve kadınlardan nikah, evlenme ümidi olmayan yaşlı kadınların ziynetlerini açmaksızın dış giysilerini çıkarmalarında bundan sonra onlara vebal, günah yoktur. Ve iffetli olmayı istemeleri onlar için daha hayırlıdır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir.

Ama kör olana bir güçlük yoktur. Ve sakat olana, hasta olana bir güçlük yoktur. Ve size de evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerde veya arkadaşlarınızda yemek yemenizde bir güçlük yoktur. Topluca veya ayrı ayrı yemenizde size günah değildir. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah'ın katından mübarek ve tayyip bir selamla selam verin. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ancak Allah'a ve onun Resulüne iman etmiş olan müminler, bir iş için onunla beraber toplandıkları zaman, ondan izin istemedikçe gitmezler. Muhakkak ki senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve onun Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse onlar bazı işleri için senden izin istedikleri zaman, onlardan dilediğin kimseye izin ver. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Resulün çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanızla eşit tutmayın. Sizden birbirini siper ederek gizlice çıkanları Allah biliyordu. Bundan sonra onun emrine karşı gelenler, onlara bir fitne veya elim azap isabet etmesinden hazır etsinler, sakınsınlar. Muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar Allah'ın değil mi? O, sizin üzerinizde olduğunuz şeyi kalplerinizde olanı biliyordu. Ve böylece ona döndürüldükleri gün onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Furkan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 77 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. O Allah ki göklerin ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve O çocuk edinmemiştir. Mülkte O'nun şeriki, ortağı olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı, sonra da onların kaderini takdir etti. Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, ondan Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ve onlar öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura, yeniden diriltmeye malik değillerdir. Ve kafirler, bu Kur'an sadece onun uydurduğu bir yalandır. Ona bu konuda diğer kavimlerde yardım etti dediler. Böylece onlar batılla ve zulümle gelmiş oldular. Ve o Kur'an onun önceden yazdırdığı ve sabah akşam ona okunan evvelkilerin efsaneleridir dediler. De ki, onu göklerin ve yeryüzünün sırrını bilen indirdi. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve dediler ki, bu nasıl Resul ki yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu. Veya ona gökten bir hazine atılsaydı, verilseydi veya ondan ürünlerinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Ve zalimler, siz ancak sihir yapılmış, büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler. Bak, sana nasıl örnekler verdiler, sana ne kötü şeyler yakıştırdılar. Böylece dalalette kaldılar. Artık sebile Allah'ın yoluna ulaşmaya güçleri yetmez. Allah mübarektir ki O, eğer dilerse,
sana bunlardan daha hayırlı, daha güzel olan, altından nehirler akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapar. Hayır, onlar o saati, kıyameti yalanladılar. Ve biz o saati tekzip edenlere, yalanlayanlara alevli ateş, cehennem hazırladık. Cehennem, onları uzaktan gördüğü zaman onun öfkesini ve uğultusunu işittiler. Ve birbirine bağlanmış olarak oradan dar, sıkışık bir yere atıldıkları zaman orada helak, yok olmayı istediler. Bugün helak, yok olmayı bir defa istemeyin. Defalarca isteyin. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza, mükafat ve dönüş yeri olan cenneti hult mu, ebedi cennet mi? Orada onlar için diledikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine olan, üzerine aldığı ve ondan istenen bir vaattir. Ve o gün onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri haşredecek, toplayacak, sonra da onlara şöyle diyecek: bu kullarımı siz mi dalalete düşürdünüz, yoksa onlar mı dalalet yolunda kaldılar? Putlar dediler ki, sen Sübhansın, münezzehsin, senden başka dostlar edinmemiz bize yakışmaz. Fakat sen onları ve onların babalarını metalandırdın. Bu sebeple öyle ki zikri unuttular ve helakı hak eden bir kavim oldular. İşte böylece Allah'tan başka taptıklarınız, söylediklerinizden dolayı sizi yalanladılar. Artık azabı uzaklaştırmaya ve yardım almaya muktedir olamazsınız. Ve sizden kim zulmederse ona büyük azap tattırırız. Ve senden önce de gerçekten yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan Resullerden başka farklı bir Resul göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınıza sabrediyor musunuz diye fitne, imtihan kıldık. Ve Rabbin en iyi görendir.

başarabileceğinize ne kadar inanırsanız o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay, senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Her zaman top sizde, kalbinizde, evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak, fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah size

0: bir defa daha soruyorum.
1: Söz mü?
0: Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda.
1: Söz mü?
0: Söz mü? Allah hepinizden razı olsun.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Secde suresinin 19. ayeti kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Emmel lezine amenu ve amilus salihati fe lehum cennetun cennetul mev'a nuzulen bima kanu ya'melun.

kelimeler. Emmellezine, emma ellezine, emma ama fakat, ellezine o kimseler. Amenu, amen oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve amilu es salihati ve salih amel nefs tezkiyesi yaptılar. Fe artık işte lehüm onlar için cennetü cennetler. El mev'a mev'a barınma cennetleri nüzulen ikram olarak bima sebebiyle dolayısıyla kânu oldular ya'melûn yapıyorlar. Fakat amene olanlar ve salih amel yapanlar, amene olanlar yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar için, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır.

Bunlara ikram olarak meva cennetleri vardır diyor. Kim bu insanlar? Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve nefs tezkiyesi yapanlar, salih amel işleyenler. Yani 14. basamağa ulaşmış kişi, mürşidine ulaşmış, 12 tane ihsanla, 7 tane de nimet almış ve nefs tezkiyesi yapmaya başlamış. O zaman o kişi için meva cenneti söz konusu. Nefs tezkiyesi tamamlanınca ruh Allah'a ulaşmış olacak. Ama burada nefs Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve nefs tezkiyesine ulaşmış olanlar, yani mürşitten ulaşıp tabi olmuşlar, ruhları Allah'a doğru yola çıkmış. Böyle bir statüden bahsediyor ayet-i kerime. Secde Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Fe emmellezine feseku fe mevahumun nar kulle ma eradu en yahrucu minha udu fiha ve kile lehum zuku azaben narlezi

emellezine, fakat onlar feseku, fasıklık yaptılar. Ve mevahüm ve onların barınma yeri, varacağı yer ennaru, ateş. Kullema, her defa eradu, istediler, irade ettiler. An yahrucu, çıkmak. Minha, oradan. Uyidu, iade edildiler, geri çevirdiler. Fiha, oraya. Ve kıyle, ve denir. Lehum, onlara. Zuku, tadın. Azaben, azabı. Ennare ellezi, o ateş ki kuntum, siz oldunuz. Bihi, onu. Tükezibun, tekzip ediyorsunuz, yalanlıyorsunuz. Fakat fasık olanlar, onların mevası, barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerine, çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Fıskta olanlar, yani alaylaşmayı dilemeyenler veya dileyip alaylaştıktan sonra tekrar fıska düşenler, onların varacağı yer ateş ve ateşte yandıkça kaçmak istiyorlar zaten. Her çıkmak istediklerine tekrar ateşe iade ediliyorlar, geri döndürülüyorlar. Öyleyse İki tür insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar, gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Ve fasıklar, amin olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler veya vuslattan sonra tekrar düşenler. İkisi de fıstıdır. Ve onların gideceği yerse cehennem. 21. ayet-i kerime secde suresinin ve le nüzi kennehum minel azabi edna dunel azabi ekberi leallehum yerciun ve elbette mutlaka nüzikannehum, onlara mutlaka tattıracağız.

Burada mutlaka kelimesi yok. Mutlaka yukarıda böyle. Ve elbette mutlaka nezikannehum onlara tattıracağız. Minel azabi azaptan. El edna daha yakın. Dune önce. El azabi azap. El ekberi büyük. Ve alehum olur ki onlar yercuğun dönerler. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece Allah, onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Umulur ki böylece onlar dönerler.

Öyleyse büyük azap cehennem azabı. Ama bu dünyada da Allah Teala onlara azap tattıracak. O azaptan umulur ki dönerler diyor Allah Teala. Onlara Allah'ın tattıracağı azap. Bu vicdan azabıdır. Onlar hataları işledikçe Allah Teala azap ediyor. İşte dünya azabını ifade eden ayet-i kerime bu. Secde suresinin 21. ayet-i kerimesi. Biz mutlaka büyük azaptan önce onlara daha yakın olan azaptan mutlaka tattıracağız. Peki bu azabın dünyada olan bir azap olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü diyor ki umulur ki böylece onlar dönerler. Yani bu dünya tatacaklar ki azabı, o azap onlara tesir edecek ve dönmeyi isteyecekler. Dönecekler. Azap sebebiyle dönecekler. Secde suresinin 22. ayet-i kerimesi ve men azlemu mimmen zükkire bi ayati Rabbihi sümme arada anha inna minel mücrimine müntekimun ve men ve kim azlemu daha zalim mimmen kimseden zükkire hatırlatıldı, zikredildi bir ayati ayetler Rabbihi, onun Rabbi. Sümme sonra yüz çevirdi arada yüz çevirdi. Anha ondan inna muhakkak ki biz minel mücrimin mücrimlerden müntekimun intikam alıcılarız. Rabbinin ayetleri zikredildikten sonra yani hatırlatıldıktan sonra

ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz zalimlerden intikam alacak olanlarız buyuruyor Allah-u Teala.

mücrimler, cürüm işleyenler, yani suçlular. Görünüyor ki Allah'a ulaşmayı yediremeyen herkes bu istikamette mücrimler arasında. Allah'ın ayetleri hatırlatılıyor kendilerine, zikrediliyor. Ama onlar yüz çeviriyorlar. Secde suresinin 23. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Velekat ateyna Musel kitabe. Fela tekun fi miryetin min likaihi. Ve cealnahu huden li beni İsraile. İsrail. Velekat ve andolsun ateyna biz verdik Musa, Musa aleyhisselam el kitabe kitap. Ve artık la tekun sen olma fi içinde miryetin şüphe, kuşku min likaihi ona ulaşmaktan. Ve cealnahu ve onu kıldık hüden hidayete erdiren li beni İsrail'e İsrailoğulları için. Burada Allah Teala buyuruyor ki andolsun ki Musa Aleyhisselam'a kitap verdik. Bundan sonra ona Allah'a mülaki olmaktan, yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma.

Teala burada Secde Suresinin 23. ayet-i kerimesinde açıkça söylüyor: Allah'a mülaki olmak. Tan şüphe içinde olma. Daha evvelki ayetlerde ne diyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler diyor. Sonra dileyenler diyor. Dilemeyenlerle dileyenler arasındaki farklar getiriliyor gündeme. Ameli olanlar meva cennetlerine gidecekler. Fasıklar kimler? Fasıklar amenü olmayanlar. Ve onları azap tattıracağız diyor Allah Teala 21. ayet-i kerimede. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. Böylece onlar dönerler diyor. Allah'a rücu ederler. Azap tattıracağız. Tattırılınca insanlar bu azap bize neden isabet ediyor? Öyleyse biz bize düşen görevi yapmıyoruz diye düşünerek Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Ve bu hatırlatılmaya rağmen nedir o ayetler? Allah'a mülaki olma ayetleri. Hatırlatılmasına rağmen ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır diyor. Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Allah'ın ayetlerinden yüz çeviren ayetlerinden yüz çevirmeseydi ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardı. Şimdi bu 23. ayet-i kerimede Allah Teala andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik. Yani bundan sonra bu kitap indirildikten sonra sana da kitap indiriliyor. Sen ona, Allah'a mülaki olmaktan şüphe içinde olma.

ona Allah'a münaki olmaktan, yani hayattayken ruhunu Allah'alaştırmaktan şüphe içinde olma. Bugünün din adamlarının ne yazık ki büyük kısmı insan ruhunun ölmeden evvel Allah'alaşmasından şüphe içindedirler. Şüphe içinde olmak bir tarafa, inkar ediyorlar. Adam diyor ki, ruh vücuda hayat verir, ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a mülaki olamaz. Allah-u Teala da bunu 12 defa üzerimize farz kılmış. Öyleyse Allah'a mülaki olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak. Kim huşu sahibi ise o ruhunu Allah'a ulaştıracağından emindir. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, İlla alel haşiyin. Ama huşu sahipleri için öyle değildir diyor. Neymiş huşu sahiplerinin vaziyeti? Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ilehi raciun. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştıracaklardır. Ve ondan sonra da diyor ki Allah Teala, ve ennehum ileyhi raciun, ve gene onlar yakin hasıl ederek kesin olarak muhakkak surete inanmışlardır ki Allah'a öldükten sonra da ruhları rücu edecektir, geri dönecektir. Geri dönerek ruhları ölümden sonra tekrar Allah'a ulaşacaktır. İşte onlar bu konuda şüphe olmayanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala bu kavramı belki daha yeni öğreniyor. Sakın diyor, ruh, insan ruhlarının hayattayken bize geri döneceklerinden sakın şüphede olma. Dördüncü ayet-i kerime ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kânu bi ayatina yuhkinun ve cealna ve kıldık minhum onlardan eyyimeten imamlar yehtune hidayete erdirir bi emrina bizim emrimizle lemma ancak olunca oldukları için saberu sabrettiler ve kânü ve oldular bi ayatina ayetlerimize yukinun hakkül yakin seviyesinde yakin hasıl edenler ediyorlar. Ve onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Ve sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl etmiş oldukları için.

Ve 25. ayete giriyoruz. Aslında 24. ayet Kur'an'ın en önemli ayetlerinden bir tanesi. Bu ayet Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi huzur namazının imamlarını tarif ediyor. Enbiya 73'te de huzur namazının imamları var. Enbiya 72'de Allah Teala peygamber isimleri sayıyor. Enbiya 73'te diyor ki ve onları imamlar kıldık.

onları imamlar kıldık diyor. Onlardan imamlar kıldık demiyor. Peygamberlerden bahsediyor Allah Teala. Onları imamlar kıldık diyor. Hepsi, bütün peygamberler imamdır. Devrin imamıdır, huzur namazının imamıdır. Ama burada Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde peygamber olmayan imamlardan bahsediyor. Peygamber olan imamlar da Resul imam. Peygamber olmayan imamlar da Resul imam. İkisi de Resul ama ikisi de Nebi değil. Nebiler peygamberlerdir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman peygamberlerin sadece Nebiler olduğunu görürüz. Öyleyse bütün peygamberler Nebidir, aynı zamanda Resuldür. Ama peygamber olmayan Resuller, Resuldür ama Nebi değildir, velidir. Öyleyse nübüvvet peygamberliktir, velayet Allah'a dost olmaktır. Elbette peygamberler de Allah'ın dostudur ama en üst seviye dostlardır. Peygamberler her devirde, her zaman üstündür. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bir muhteva görüyoruz. Allah'ın dostları, en büyük dostları nebilerdir, peygamberlerdir. Her peygamber mutlaka devrinde huzur namazının imamıdır. Ama peygamberlerin arasında bilindiği gibi fetret devirleri var. Hz. İsa'dan sonra 600 yıl peygamber yok. 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Arada geçen devirlerde veli resullerden, her kavmin resullerinden bir tanesini Allah Teala seçiyor. Onları vekaleten huzur namazının imamı kılıyor. Bu Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde bahsedilen imamlar. Ama Enbiya Suresi'nin 73. ayet-i kerimesindeki imamlar Hz. İsa gibi, Hz. Musa gibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, Hz. İbrahim gibi Nebi Resuller. Kavim Resulleri, Veli Resuller. Peygamberler, Nebi Resuller. Secde Suresi 25. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Rabbeke hüve yafsilu beynehum yevmel kıyameti bima fima kânu fihi yahtelifûn. İnne muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin hüve o yafsilu fasıl yapar, ayırır, hüküm verir. Beynehum onların aralarında yevmel kıyameti kıyamet günü fima şeylerde kânu oldular fihi konusunda hakkında ya telefon ihtilaf ettikleri şeyler konusunda. Muhakkak ki senin Rabbin o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını ayırır, hüküm verir.

onların arasını ayırır. Yani haklıyı haksızdan ayırır ve hüküm verir. Ne yapıyor Allah Teala kıyamet günü? Allah sadece izliyor. İşi yapanlar kiramen katibe melekleri herkese hayat filmini gösteriyorlar. Hem düşüncelerinin hem de efallerinin, fiillerinin, herkesin efalinin ve kasıt derecesi belli. Herkesin pozitif ve negatif dereceleri çıkıyor ortaya. Ve kimin sevapları günahlarını aşmışsa onlar ebediyen cennete kalacaklardır. Kimin de günahları sevaplarını aşmışsa onlar da ebediyen cennette olacaklardır. Ve 26. ayet-i kerime Secde Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yehdi lehum kem ehlekna min kablihim minel kuruni yemşune fi mesakinihim inne fi zalike le ayatin le ayat efela yesmeun velem yehdi hidayete erdirmedi. Evelem yehdi hidayete erdirmedi mi? Ehim onları kem, kaç, nice ehlekna helak ettik. Min kablihim onlardan önce minel kuruni nesillerden. Yemşune yürürler dolaşırlar fi içinde mesakinihim, mesakinihim onların meskenleri, meskun oldukları yerler, yurtlar. İnne muhakkak fi içinde zalike işte bu le elbette ayatin ayetler mı fe artık bundan sonra hala la yesmeun işitmiyorlar, işitmeyecekler. Artık bundan sonra hala işitmeyecekler mi? Buna rağmen işitmeyecekler mi? Manası var. Ve yapıya bakıyoruz, cümle yapısına. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önce nesillerden nicelerini helak ettik. Onların meskun oldukları yerlerde, yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi?

onları hidayete erdirmedi mi? Ne? Onlardan önce nesillerden nicelerini helak ettik. Yani helak etmemiz, etmiş olmamız. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak etmiş olmamız, onları hidayete erdirmedi mi? Helak etmemiz,

onların meskun oldukları yerlerde, yurtlarda dolaşıyorlar. Onların parantez içinde evvelce, yani kendi zamanlarında yaşarken onların meskun oldukları yerlerde, yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, yani deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Yani Allah-u Teala burada insanların bir gün toprak olacağını söylüyor. Toprak olmadan evvel, ölmeden evvel, şu dünya hayatını yaşarken hidayete ermenin asli faktör olduğunu söylüyor. İşte diyor, bakın orada sizden evvel yaşayanlar, yaşayan insanlar var. O insanlar diyor, sizin gibi bu dünyada yaşadılar ama öldüler. Bir kısmı hidayete erdi. Onlar Allah'ın cennetine girecek. Bir kısmı cehenneme girecek. Hidayete ermediler. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Öyleyse bundan ibret alın diyor Allah-u Teala. Siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Onların ölümüyle beraber hayatları sona erdi. Hidayete eremeyenler cehenneme gidecekler. Ama siz yaşıyorsunuz, bunlardan ders alın, kendinize düşeni yapın, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah-u Teala. Ve 27. ayet-i kerime, eve lem yarav enna mesukul ma'e ilel ardi ardil curuzi fe nahricu bihi zar'an tekulu minhu en'a muhum ve enfisuhum efela yubsirun. Lem yerev ve görmüyorlar, görmediler mi? Nesuku sevk ediyoruz. Elma'e su. İlel ardı, arzı, yeryüzünü. El cüruzi, kurak arazi, kurak yer. Fe böylece nuhricu, çıkarırız, çıkarıyoruz. Bihi onunla zar'an, ekin. Ziraat, zürra, zar'an, ziraat mahsulü. Tekulü

Böylece oradan ekinler çıkarırız. Ondan hayvanlarınız ve siz yersiniz.

Enamühüm ondan hayvanları ve onlar yerler. Hala görmüyorlar mı? Birinde rüyet kolamış Allah-u Teala evvelem yerev diyor. İkincisinde efela yübsirun. Gene görmek, ikisi de görmek. Yübsirun, gözün görme hassası, yerev fizik standartlarda görmek. Öyleyse aslında basarla basiretle ifade edilen ibret alarak görmek, hüküm çıkararak görmek. Ama cümle yapısı öyle, hala görmüyorlar mı? Hala ibret alarak bir neticeye ulaşmıyorlar mı?

Ve Bismillahirrahmanirrahim, Secde Suresi 28. ayet-i kerime. Ve yekulune meta hazal fethu in kuntum sadikin. Ve yekulune ve derler meta ne zaman? Haza bu el fethu fetih. İn kuntum eğer siz iseniz sadikin sadikler. Ve eğer siz sadıksanız, sadıklarsanız bu fetih ne zaman derler? Sözünüze sadıklarsanız fetih ne zaman derler? Bismillahirrahmanirrahim. 29. ayet-i kerime. 28. ayet-i kerimede sadece bir soru var. Bu fetih ne zaman derler diyor onlar. Secde 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kul yevmel fethi la yenfe'ul lezine keferu

Kelimeler kulündeki yevme gün elfeti fetih la yenfeu fayda vermez. Ellezine onlar keferu inkar ettiler, kafir oldular. Ellezine keferu kafir olanlar. İmanühüm onların imanları ve lahüm yunzerun onlara bakılmaz, süre tanınmaz. De ki fetih günü kafir olanlara imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez.

Fetih günü kafir olanlara imanları bir fayda vermez. Burada fetih gününden kıyamet günü kastediliyor. Nerenin fethi söz konusu? Cennete girecekler olanlar için cennetin fethi söz konusu. Onun için fetih günü diyor Allah Teala. Kafir olanlara imanları bir fayda vermez. Hem iman sahibi hem kafir nasıl oluyor?

İşte bu ayet. Kafir olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler.

Hem imanları var, hem kafirler. Neye imanları var? Allah'a imanları var. Secde suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah'a iman ediyorlar adamlar. İmanları var ama inkarları bir fayda sağlamıyor. İmanları onları bir fayda sağlamıyor Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. İmanları var ama mümin değiller. Aminu değiller. İmanı olan bir kafir. Allah'a inanıyor ama kafir. İfade son derece net. La yenfe'u'llezine keferu imanuhum. Kafirlere imanları fayda sağlamaz. Ve onlara bakılmaz da. Yani süre verilmez. Cenneti fethetmeleri söz konusu değildir. Allah'a inanıyor ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kafir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir. Ve muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Burada Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin hem imanının var olduğunu Allah'a inandığı için ama bu imanın ona bir fayda vermeyeceğini, onu kurtaramayacağını söylüyor. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemedikçe iman o kişiyi mümin kılamıyor. Mümin olsa zaten gideceği yer cennet. Kimdir müminler? Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleridir. Secde suresinin 29. ayet-i kerimesi. Öyleyse burada işaret edelim. Secde 29. Kafirlere fetih günü imanları fayda vermez.

Yani inanan ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. İnanıyor, imanı var ama mümin değil. Mümin olsaydı gideceği yer cennet olacaktı, imanı fayda verecekti. 30. ayet-i kerime ne diyor Allah-u Teala? Bismillahirrahmanirrahim. Fe'arit anhum ventezir innehum müntezirun. Fe artık öyleyse arit yüz çevir anhum onlardan ventezir ve bekle. İnnehum muhakkak onlar müntezirun bekleyenlerdir. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Neyi bekleyecek? O neticeyi bekleyecek. Onlar da bekleyecek, o da bekleyecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bekleyecek. Kıyamet günü herkese gelecek. Ve o gün onların imanlarının onları mümin kılmadığı, Allah'ın cennetine ulaştırmadığı neticesine ulaşıyoruz. Kişinin Allah'a inanması o kişiyi cennetine ulaştıramıyor Allah'ın. Allah Teala buyuruyor. Burada Secde Suresi sona eriyor. Ve inşallah Ahzab Suresi'ne geçiyoruz. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühen nebiyyüttekullâhe ve la tuti il kafirine vel münafikîn innallâhe kâne alîmün alîmen hakîmâ. Ya eyyuha ey ennebiyyü nebi peygamber ittekullâhe Allah'a karşı takva sahibi ol ve la tuti'i ve itaat etme el kafirin kafirlere ve el münafikin ve münafıklar kafirler el kafirine kafirler ve el münafikine ve münafıklar innallâhe muhakkak ki Allah kâne oldudur alîmen en iyi bilen hakimen hakim olan hüküm ve hikmet sahibi. Allah Teala diyor ki ey nebi ey peygamber Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Burada hangi basamakta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bir işaret vermemiş. Ama takva sahibi ol dediğine göre son takvaya henüz ulaşmadığına belki bir ayet bu. Yani tasarruf takvasına ulaşmamış. İradesini Allah'a teslim etmiş olabilir. Ondan sonraki son takva tasarruf takvasıdır. E kafirlere ve münafıklara itaat etme diyor. İtaat etmemek için söylemek gereğini duyuyor. Muhakkak ki Allah alimdir. Alimdir, en iyi bilendir ve hakimdir. Hakim. Hakimdir. Hikmet sahibidir. Ahzab suresinin 2. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Vettebi ma yuha ileyke min rabbik. İnnallâhe kâne bima ta'melûn. Ta'melûne habîr. Habîra. Vettebi tabi ol maşeye yuha vahidilir ileyke sana
min Rabbike, senin Rabbinden. İnnallâhe muhakkak ki Allah kâne oldudur. Bima şeyleri tamilün, siz yapıyorsunuz. Habiren, haberdar. Sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Öyleyse sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır diyor. Her zaman Allah Teala'nın Resullerine emri budur. Sana Rabbinden ne vahyediliyorsa ona uy. Başkaları ne söylerse söylesin. Her peygamber aynı şeyi söylüyor. Ben bana Rabbimden vahyedilene uyarım. Her peygamber olmayan Resul aynı şeyi söylüyor. Ben Rabbimden bana vahyedilene uyarım. Her nezir aynı şeyi söylüyor. Ben Rabbimden bana vahyedilene uyarım. Öyleyse İslam'ın her tarafı yanlışlıklarla dolu içinde bulunduğumuz bu devrede ve İslam tamamen unutulmuş ve insanlar peygamberlerden başka hiç kimsenin vahiy almayacağını zannediyorlar. Oysa ki Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine vahyediyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyediyor. Hazreti Meryem'e vahyediyor. Ve diyor ki Allah'ın insanlarla vahiyden başka tarzda bir konuşması olmaz. Ahzab suresi 3. ayet-i kerime. Ve tevekkel alallahi ve kefa billahi vekila. Ve tevekkel ve tevekkül et alallahi, Allah'a, ve kefa bi ve kafidir Allah'ı, Allah vekilen, vekil olarak. Ve Allah'a tevekkül et ve Allah vekil olarak kafidir. İşte tevekkül olayı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah kendisine vekil tayin etmiştir. Vekil tayin etmiştir ve o andan itibaren tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Çünkü Allah'ın külli ilahi iradesi o kişinin cüz'i iradesini kontrolü altına almıştır. Şeytanın ona tesir etmesine artık Allah mani olur. Ve Ahzab suresinin 4. ayeti kerimesi. Ma cealallahu li raculin min kalbeyni fi cevfih. Ve ma ceale ezvacekumullahi tüzahirune min hünne ümmehatikum ve ma ceale ed İyyâekum ebnâekum zâlikum kavlukum bi efvâhikum vallâhu yekulul hakka ve hüve yehtis sebîl. Mâ câlallâhi li racûlin.

Diyor ki Allah Teala macale Allah'ı Allah kılmadı li raculin bir adamda min kalbeyni iki kalp kalpten iki tane fi içinde da cevfihi onun göğüs boşluğu ve macale ve kılmadı yapmadı ezvacıküm sizin zevcileriniz eşleriniz ellâi ki onlar tüzahirun zihar yaptınız. Yani zihar yapmak sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek eşini boşamak istemek. Min hünne onlardan ümmehatikum sizin anneleriniz ve ma cale ve kılmadı yapmadı et iyaekum sizin evlatlarınız ebnaekum sizin oğullarınız zalikum işte bu kavlukum sizin sözünüz bi ev vahikum sizin ağızlarınızda vallahu ve Allah yekulu söyler el hakka hak ve hüve ve o yehdi hidayete erdirir hidayete ulaştırır essebiyle yol hidayete erdirir. Erdirir. Ulaştırır. Essebiyle yol. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir. Ve Allah hakkı söyler. Ve o kendini ulaştıran yola hidayet eder. Burada Allah'ın hidayet ettiği yol Allah'a ulaştıran yol. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz birlikte kıldı. Bu bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi. Hamd ederiz, şükrederiz. Bir dersimizi daha Allah Teala birlikte tamamlamayı nasip kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter. Söz Allah'ındır. Bu isimli kitabın ve konuşmanın ikinci bölümündeyiz. Bu bölüm bugün bütün öğretim müesseselerinde öğretilen İslamiyet bir harabedir başlığıyla başlıyor. Gerçek hedeflerden uzaklaşmış olduğumuzu görebilmek için 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı Kur'an ayetlerinde görmeye ve yakalamaya muvaffak olabilirsek, şuur altında birikmiş, kokuşmuş iltihap kendiliğinden patlayacak ve bugün İslam'dan ne kadar uzaklaşmış olduğumuz anlaşılacak. Bu sebeple size bu muhtevayı anlattık. Bundan 14 asır evvel İslam'ın 7 safhasının da farz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu ve gene Kur'an-ı Kerim'den sahabenin bu 7 safhanın 7'sini de yaşamış olduğunu ve de ruhlarını da beşlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmiş olduklarını Kur'an ayetleriyle açıkladık ve ispat ettik. Bir bütün oluşturuyor konu. Ve biz kitabımıza devam edelim. Tarih öyle basit hikayeler manzumesi değildir. Kaldı ki elimizde tarihe ışık tutacak yüzlerce Kur'an-ı Kerim ayetleri var. Bütün bu sözlerimiz ve bu meyanda verdiğimiz Kur'an-ı Kerim ayetleri ve açıklamaları, Allah'ın ispat vasıtaları, sakın ola, bu kadar alim bilmiyor da bir sen mi kaldın bunları bilecek veya dünyayı sen mi kurtaracaksın gibi manasız ve basit bir formata hapsedilmesin. Eşref Rumi Hazretlerinin gökten yağmur gibi bela yağsa başını ana tutmaktır. Adı aşk. Bu aşk bulununca her şey hallolunacak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu aşkı bizim kalbimize koydu. Hiçbir şey bizim için yılma istikametinde geçerli değildir. Allah'ın bize verdiği emri bu can bu tende kaldıkça sonuna kadar yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur ve bizi aşar. Biz Allah'ın emrinin dışında hiçbir şey yapamayız. Allah'ın bize yaptırdıklarının dışında hiçbir şey yapamayız. Buradaki, bu dizideki, bu şiirdeki aşk 14 asır evvel sahabenin yaşadığı aşktır ve bugün bu aşktan eser kalmamıştır. 14 asır evvel, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mustafa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Bu yaşadıkları İslam, Kur'an'daki İslam'dı. Yani size anlattığımız İslam'dı. Tabii çok özet bir anlatım ama hamdolsun ki Allah-u Teala bütününü anlatmayı nasip kıldı birinci saatte. Bugün Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. İslam'ın bütün hayati unsurları öldürülmüştür, katledilmiştir. İslam bitkisel hayattadır. İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşma dileğinden itibaren bütün fasılları bugün artık yoktur. Hepsi İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. Ve İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. 14 asır evvel yaşanan İslam'la, yani sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ı mukayese ettiğiniz zaman İslam'ın neleri kaybettiğini göreceksiniz. Anlattığımız şeyleri iyi değerlendirin ve mukayesenizi doğru ölçülerde yapın. Dikkat edin, Kur'an'ın bir diğer adı da Furkan'dır. Doğru yanlıştan ayırma özelliğini Allah Kur'an'a vermiştir. Öyleyse elinizdeki en sağlam belge Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisin Kur'an'a aykırı olamaz. İnsanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'da. Öyleyse insanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa hepsi yok olmuş. Ve dünya saadetine ulaştıracak olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'da 14 asırda. Bugünkü tatbikatıyla İslam hiç kimseyi ne cennet saadetine
ne dünya saatine ulaştırabilecek olan özelliklerin hiçbirinin artık sahibi değil. Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı İblis 14 asırda bütünüyle yok etmiş. Bu yazı İslam'ı katledenlerin maskelerinin düştüğü şu noktada, tertemiz kalpleriyle İslam'ı yaşamaya çalışan ama yaşayamayan İslam aleminin gözleri kapalı evlatlarını şeytanın pençelerinden kurtarma gayretlerimizin bir kilometre taşıdır. 7 safhadan ve 4 teslimden oluşan Kur'an'daki İslam'ın bütün safhalarının ve bütün teslimlerinin bütünüyle yok edildiği bir devri yaşıyoruz. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan İslam'ın 5 şartının İslam'ın bütünü diye yutturulduğu, bütün İslam alemini ve bütün dinleri yerleri gökleri kaplayan kapkara bir dumanın, bir fitnenin kapladığı noktadayız. Bütün İslam alemi, bütün dinler ve yerler gökler o fitneyle kaplanmış durumda. Bütün dinlerde, ki bütün dinler birbirinin aynıdır, bu temel faktörler, 7 tane safhanın farziyeti ve yaşanması artık bütünüyle yok olmuş. Bütün dinlerde küçük gruplar bizim sizlere anlattığımız, Allah'ın bize öğrettiği ve yaşattığı İslam'ı yaşıyor. Hristiyanların içinde de, Yahudiliğin içinde de, İslam'ın içinde de. Madem ki Salih 14 asır önce İslam'ın 7 safhasında yaşamış, ruhunu da, veçhini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş, madem ki 7 safhanın 7'si de farz, sanki din adına şunca gazeteye, dergiye yazılar yazarak bizlere dinimizi öğretir pozlardaydın. Neden bize Kur'an'daki İslam'ı, sahabenin yaşadığı İslam'ı, İslam'ın 7 safhasını öğretmedin? Ve bizi cehenneme mahkum ettin diyecekler korkusuyla bu din bezirganları Kur'an hakikatlerini açıklamamıza engel olmaya çalışmaktadır. Kur'an hakikatlerini, yani hidayeti. İşte onlar. Ol mahiler ki derya içindedir, deryayı bilmezler. Herkese İslam'ı öğrettikleri konusundadırlar. Halbuki İslam'ın hiçbir safhasını bilmezler. İslam'ı, İslam'ın 5 şartından ibaret sayarlar. Ve de bunun dışında Allah'ın Kur'an hakikatlerini A'dan Z'ye öğrettiğimiz için biz onların boy hedefiyiz. Sevgili kardeşlerim, sevsinler. Bu zavallı insanlar sadece gürültü ederler. Şeytanın yapabileceği şey sadece gürültü yapmaktır. Ne yapmaları lazım? Cehaletleri ortaya çıkmasın diye bizi susturmaları lazım. 60 milyona yakın insanın cehenneme gitmesine sebep olmak, onların vebalini yüklenmek, bu alim geçinen cahiller için önemli değil. Önemli olan cehaletleri meydana çıkmasın. Bu nasıl bir vicdan? Kitle halinde insanları cehenneme gönderirken, başkalarının ruhlarını Allah'laştırmasına, yani hidayet ermesine mani oldukları için vebal yüklenerek, Allah'ın lanetine muhatap olurken, nasıl vicdanları sızlamıyor bu insanların? Aşağıdaki ayetlerde Allah'ın yolundan men eden bu alim geçinen cahillerden bahsediyor. Birinden bahsetmiştik ama bir defa daha bahsetmekte fayda var. Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bayîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَا حَلْدِنَ ف۪يهَا اَبَدَى. Onlar ki muhakkak sureti kafirdirler. İnsanların Allah'ın yoluna girmelerini men ederler. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Allah onları tarika, yani tarik-i müstakime ulaştırmaz. Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah Teala. Allah'ın yolundan men ediyor bu insanlar. Ashab 67 ve 68. Tam
bu zamana has bir ifade. Ve kâlû rabbenâ innâ âtânâ saadetenâ ve kiberâyenâ ve dâlûnnes sebîn. Rabbenâ âtihim defeyni azâbi minel azâbi ve anhum lânen kebîrâ. Cehennemde olanlar derler ki, ya Rabbi, muhakkak ki biz saadetlere, saadetlerimize, yani dinde ileri gelenlere ve küberamıza, yani büyüklerimize itaat ettik. İşte bizim bu saflar, dinde ileri gelenler. Büyüklerin de kimler olduğunu siz bizden daha iyi bilirsiniz. Ve böylece senin yolundan, sırat-ı müstakiminden saptık. Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. İşte bu insanların hepsinin istikbali budur. Başka insanların bilmedikleri için dinlerini hidayetine mani oluyor bu zavallılar. Ve bunun için Allah-u Teala'nın lanetine muhatap oluyorlar. Biz Allah'ın hidayet öğrettiği insanları hidayete ulaştıracak olan kişi, bunlar engellediği için o Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyen insanları o hedeflere ulaştıramıyoruz. Arkasında sadece bu fitne var. İfade zaten gayet açık. Saadatlarımıza tabi olduk diyorlar. Yani Allah'ın dostlarını bırakmışlar. Büyükler dediği devrin küberası, bir de saadatlar dediği her konunun ileri gelenleri, din konusunun ileri gelenlerine itaat etmişler ve cehennemi boylamışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, işte bu insanlar bu ayetteki saadatları ifade ediyor. Bakara 159'a geliyoruz. Allah Teala diyor ki, indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri, yani ispat vasıtaları olan şeyleri ve hidayeti, yani ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasını, kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra, gizleyenler var ya, işte biz açıklıyoruz. Kitapta da yazıyor. Bunların hepsi kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den. O Allah kitapta açıklıyor, onlar gizliyorlar. İşte bizim açıkladıklarımızı örtmeye çalışıyorlar, bizi susturmaya çalışıyorlar. Sırf cehaletleri ortaya çıkmasın diye. O kadar milyon insan cehenneme gidecekmiş. Bu insanların, bu vicdan sahibi olmayan insanların umurunda bile değil. Biz sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hiçbir fitne bizi Allah'ın yolundaki vazifemizden döndüremez. Allah-u Teala diyor ki, indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri ve hidayeti kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah lanet eder hem de lanet ediciler lanet eder. Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesi gene bunlar. Bakara 159'da Allah'ın ayetlerini, hidayeti, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, ki her biri bir hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin birinci aşamasıdır. Mürşide ulaşmak ikinci aşaması, ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü aşaması, fizik vücudu teslim etmek dördüncü, nefsi teslim etmek beşinci, irşada ulaşmak altıncı, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci aşamasıdır. Hepsi hidayet ve bu insanlar hep hidayeti gizlemeye çalışıyorlar. Şimdi biz çok açık bir şekilde bütün insanlara hidayeti anlatabildiğimiz için şu anda en çok izlenen televizyon nur olduğu için ve bütün insanlar hidayeti öğrendiği için, yaşamaya başladıkları için bu insanlar huzursuzluklarından çatlayacaklar. Rahat 25. Onlar misaklerinden sonra, yani Allah'a ruhlarını ulaştıracaklara dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Yani misaklerini yerine getirmezler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ne demek bu yeryüzünde fesat çıkarırlar?
Yani başka insanların da ruhlarını alaylaştırmasına mani olurlar. İşte bu fitnedir. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. Açıkça söylüyor Allah-u Teala. Bu insanların maskeleri, eğer bizim söylediklerimizi onların söylediklerine karşılaştırırsanız net olarak yakalarsınız olayı. Nasıl çıkarıyorlar fesat? Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur. Kim böyle bir şey söylüyorsa o yalancıdır, sahtekardır diye insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerinden başlayarak bütün hidayetlerini önlüyorlar. İşte adamlar bize hidayetin bugünkü sahibine açıkça sahtekar diyorlar, yalancı diyorlar. Neler söylediklerinin hepsine burada cevaplar veriyoruz inşallah. Lanet onların üzerinedir diyor. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka başka insanların da ile Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olursa, hidayete ulaşmasına engel olursa onların üzerine Allah'ın laneti söz konusudur. Onlar için ne kötü bir yurt var diyor Allah Teala, cehennem. Ne diyor Allah Teala? Hidayeti yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını gizleyen, inkar eden ve başkalarının Allah'ın sebiline, Allah'a alıştıran yoluna yani sırat-ı müstakime girmesine engel olanların Allah'ın lanetine uğrayacaklarını söylüyor Allah Teala. İşte bu insanların hepsi o lanetin muhataplarıdır. İşte bu lanetliler, bu şeytanın adımlarına tabi olanlar bize Allah'ın Mehdi Resulüne savaş açmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç güneş, mihir, Farsça'da güneş demek. Balçıkla sıvanabilir mi? Ve yukarıdaki ayetlerin ışığında Allah'ın emriyle fitneye neşter vuruyoruz. Osmanlı'nın enkazı. Biliyor musunuz? Aleyhimize bunca şeyleri yazarak bizi karalamaya uğraşanlar başardınız. Bizi üzmeyi hatta ağlatmayı başardınız. Yazdıklarınızın bizi büyük bir hüzne düşürmesi sizi mutlu etti mi? İşte biz böyle yazarız. Öyle yazarız ki adamı işte böyle ağlatırız mı diyorsunuz? Gene yanıldınız. Yazdıklarınızdaki bizim şahsımıza ait olan hakaretler mi bizi üzdü? Onlardan mı etkilendik? Ufukların efendisi Osmanlıların bugünkü temsilcileri olan sizlerin ortaya koyabildiği ilim, ahlak, adab-ı maşeret ve adaletten nasipsiz seviyeniz bizi ağlattı. Evet, ağlattınız bizi. Ama hakkımızdaki iftiralarınız değil, onlar umurumuzda değil. Çünkü bu konunun zaferi size ait değil, bize ait. Ne yaparsanız yapın, bu insanların hidayete ermesine mani olamazsınız. Neticenin neler oluşturacağını yakın gelecekte göreceksiniz. Elbette siz geleceği bilmezsiniz. Biz de bilmeyiz. Ama Allah Teala bize söyler, size söylemez. Osmanlı'dan bugünlere gelinceye kadar İslam Kalesi'nin yedi burcunun da nasıl yıkıldığını, nasıl harabe haline geldiğini, dünyaya örnek olan ahlaki değerlerimizin, Osmanlı nezaketinin bütün etik değerleriyle nasıl yok olduğunu acı acı idrak etmek var ya, işte bizi aldatan o kaybettiğimiz tarihe mal olmuş değerlerimizdi. Biz kimiz? Biz Allah'ın bu devirde Kur'an'daki İslam'ı öğrettiği kişiyiz. Altını çizerek söylüyorum. Biz Allah'ın bu devirde Kur'an-ı Kerim'i öğrettiği kişiyiz. Allah'ın öğrettiği kişiyiz. Biz kimseden Kur'an dersi almadık. Kimseden Arapça öğrenmedik. Hiçbir konuda hiç kimse bize din dersi vermedi. Bütün ilmimiz Allah'a aittir.
Biz Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı, yani sahabenin yaşadığı İslam'ı sizlere öğretecek olan kişiyiz. Biz Allah'ın Resulüyüz. Peygamber değiliz. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz idi. Nübüvvet onunla sona ermiştir. Ahzab 40. Muhammed aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, babası değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur, mührüdür. Allah her şeyi en iyi bilendir. Öyleyse biz Allah'ın Resulüyüz ama peygamber değiliz. Peygamberlik müessesesi, nübüvvet, Hatem-i Nebiyyinde, nebilerin sonuncusunda, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sona ermiştir. Biz kimiz öyleyse? Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan, peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Bir defa daha söylüyorum. Biz peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllarca sonra gelecek olan, hidayeti vazife edinecek olan Resulüz. Hidayetçi Resulüz, Mehdi Resulüz. İspat. Bir, biz öğretilmiş ve deli olduğu zannedilen Resulüz. Şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğu iddia edilen Resulüz. Hatırlayacaksınız. Ceviz kabuğu rezaletinde dört profesör ve Cevizoğlu bütün Türk halkını bizim şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırmışlardı. Şimdi elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin. İnandırmamışlar mıydı? Her biriniz o günlerde bizim gerçekten şeytan tarafından öğretilmiş olan, hem de üstelik deli olan, üç tane deli raporu olan birisi olarak lanse etmişlerdi bizi. Öyle değil miydi? Toplumun büyük kısmı buna inanmışlardı. Hayretle bu kadar yanlış bir noktaya nasıl ulaştıklarına bakanlarsa, bize tabi olan kardeşlerimiz de bir avuç insan. Ve Allah'a şunu, şu konuda hamd ediyor, şükrediyoruz ki o gece biz tam üç defa size açıklamamızı yapmayı Allah Teala nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Üç defa size Allah'a ulaşmayı denemeyen insanın cehenneme gideceğini, kurtuluşunun mümkün olmadığını, dalalette olduğunu ve bütün insanların kurtulabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerektiğini tam üç defa söyledik, tebliğ ettik. Ve oraya gelmemizin arkasında o vardı ve bir tuzağa gittiğimizi Allah Teala bize elbette söylemişti. Acaba neden bizi susturdu hep? Onlar öfkelenirken, bağırıp çağırırlarken biz nasıl sükunetimizi muhafaza ettik? Çünkü orada Allah'ın bir tuzağı vardı. Şimdi o tuzağı göreceğiz. Mekirleriyle, hileleriyle iftihar etmişlerdi. Herkese bu adam öğretilmiştir ve delidir tezine inandırmışlardı. Ve bu hileyi başardıklarından dolayı iftihar etmişlerdi. Büyük sevinç yaşamışlardı. Ama öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırılması bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerindeki kıyamete yakın zamanda gelecek olan Resul olduğumuzu aksi iddia edilemeyecek kadar açık ve kesin bir şekilde ispat etmişti. Öyleyse kamuoyu neye inanmıştı? Bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza inanmışlardı. Bir kendinize bakın. O günlerde Türkiye halkının hepsi
televizyonu olanlar o gece onu seyrettiler. Bizim nasıl öğretilmiş ve deli olduğumuzu, insanlara ispat etmek için nasıl bir yarış yapıldığını, bize nasıl söz hakkı verilmediğini hepsini seyrettiler ve inandılar ki biz deliyiz. Üstelik de şeytandan vahiy almışız, şeytan tarafından öğretilmişiz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler? Bir düşünün o günleri bakalım. Sizin de kalbinizde olan o değil mi? İnanmadınız mı onların söylediğinize, söylediklerine? Hepiniz ya da çok büyük bir çoğunluğunuz aynı noktaya geldiniz. Biz şeytan tarafından öğretilmiş biriydik ve de üstelik raporlu bir deliydik. Neyi ispat ettiler? Bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerindeki geçen kıyamete yakın zamanda gelecek olan Resul olduğumuzu ispat etmişlerdi. Ne diyor Duhan suresi? Diyor ki Duhan suresinde Allah Teala göklerin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor, göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle. İşte bu duman bugünkü fitne. Bütün dünyayı saran fitne, İslam'ı da bütün dinleri de Allah'ın dini olmaktan çıkaran fitne. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesini yok eden fitne. Göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle, bütün insanları saracak elim bir azaptır. Onlar Rabbimiz diyecekler, bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Muhakkak ki onlar öğüt almazlar. Onlara andolsun ki apaçık bir Resul geldi. Sonra ondan yüz çevirdiler ve ona öğretilmiş deli dediler. Öyleyse bütün kamuoyu bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırılmışsa ve Allah Teala Duhan suresinin bu ayetlerinde bunları söylüyorsa, kim bunun aksini iddia edebilir? Türk kamuoyunun %90'ından fazlası inandılar ki biz öğretilmiş ve deli olan birisiyiz. Allah Teala bu ayette konunun kendisine ait olan tarafını anlatıyor. O öğretilmiş ve deli olan kişi Allah'ın Resulü. İkincisi, biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan Resulüz. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Zaten ileride bunu bir defa daha ispat edeceğiz. Biz peygamber değiliz. Peygamberlik iddiasında da bulunmadık. Yetmez. Kim böyle bir şeyi bize yakıştırmaya kalkarsa şiddetle reddettik. Biraz sonra zaten doğruları göreceksiniz. Ne demek istiyoruz biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra gelecek olan Resulüz? 14 asır sonra gelmişiz. Risalete Allah bizi tayin etmiş. Ne diyor Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde? Nebilerden sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. Peygamberlerden. Âl-i İmrân 81, Allah Teala buyuruyor. Hani o zaman ki Allah peygamberlerin, nebilerin misakini almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sizlerden sonra sizinle beraber bulunanı, yani Allah'ın sizlere verdiği kitapları tasdik eden Resul gelince, işte Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de bir hidayet rehberi olduğunu, bir nur olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor, biz de sizlere anlatıyoruz. Onlara verilen kitapların Kur'an'da gerçek kitaplar olarak geçtiğini söylüyoruz. Yoksa kamuoyunda genellikle cehalet konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka peygamber yokmuş diye bir genel kanı vardır. O onların peygamberi, peygamberse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizim peygamberimiz ve de her milletin kendi inandığı birileri vardır. Böyle bir yanlış inanç dünyayı doldurmuş durumda. Sevgili kardeşlerim,
dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. E o din ezeli ve ebedidir. Kayyum olan dindir. Ve burada Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala nebilere kitap ve hikmet verdiğini söylüyor. Bu nebilerin arasında önemli olan şu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var mı yok mu? Çünkü bu bize sataşanlar var ya, Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde adı geçen peygamberlerden sonra gelecek olan Resul olarak adlandırılanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu iddia ediliyor. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o sırada oradaydı. Nereden mi biliyoruz? İşte Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ve nebilerden misaklerini almıştık. Senden de almıştık. Nuh aleyhisselamdan, İbrahim aleyhisselamdan ve Meryem oğlu İsa'dan da almıştık. Ve onlardan galiz, ağır, çok kuvvetli bir misak almıştık. Öyleyse Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki kendilerine kitap verilen olarak adlandırılan nebilerin arasındaydı. Öyleyse o nebilerden sonra gelecek kişi o olamaz. Çünkü onların arasında kendisine hitap edilenlerden birisi o. Ondan da sonra gelecek olan bir peygamber söz konusu. Bir affedersiniz. Bir peygamber olmayan Resul söz konusu. Çünkü o nebilerin sonuncusudur. Âl-i İmrân 81'de oradaki nebilere söylenen sizlerden sonra gelecek olan Resul'e iman etmek ve yardım etmek ifadesi yer alıyor. Bu durumda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onların arasında bulunduğuna göre nebilerden sonra gelecek olan bu Resul'ün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan asırlarca sonra gelecek olan bir Resul söz konusudur. E zaten Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra bir Resul'ün geleceğini demin söylediğimiz Duhan 10, 11, 12, 13, 14'te açıklamıyor mu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel yaşadı ve Allah Teala diyor ki sen geleceği gözetle, kıyamete yakın bir zamanda olacak olan bir olay, Duhan olayı, hiç kimse aksini iddia edemez. Ve o Duhan olayının olduğu sırada bir Resul'ün mevcut olacağı ve kendisine deli deneceği ve bu yetmez, deli denmesi yetmez. Bir de kendisinin öğretilmiş olacağı, öğretilmiş şeklinde bir saldırıya muhatap olacağı, yani şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy oluyor, hüviyetine büründürüleceği ve de insanların hepsinin ondan yüz çevireceği ifade ediliyor. Kim bu insan? Kıyamete yakın bir zamanda gelecek olan bir Resul. İşte biz o Resulüz. Üçüncü açıdan kimliğimiz, biz, benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyen Resulüz. Kur'an-ı Kerim, Furkan Suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde de kavminin Kur'an'ı terk ettiğini söyleyen ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek bir Resul'den bahsediyor. Hem Kur'an'ı terk etmiş olması, kavminin Kur'an'ı terk etmiş olması ispat vasıtası olarak veriliyor, hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul olduğu söyleniyor. Neden? Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe Kur'an-ı Kerim'i terk etmek şöyle dursun, Kur'an'ın bütününe iman ediyorlardı. Âl-i İmrân 119. Allah Teala buyuruyor ki Âl-i İmrân 119'da, ey müminler, yani sahabe, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Ve siz kitabın, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz.
Öyle diyor Allah Teala. Şimdi Furkan 27, 28, 29, 30'a bakalım. Zalimlerin her biri iki elini ısırdığı o günde şöyle diyecekler kıyamet günde. Ne olurdu o Resul ile beraber sebili tutsaydım, yani Allah'a ulaşmayı dileseydim de ruhum sebile ulaşsaydı. Yani şimdi şu adamların insanları sebilden men ettikleri noktayı aşabilseydim manası var burada. Bu şeytanın uşakları bütün insanları Allah'a ulaşmaktan men etmeye çalışıyorlar şimdi. Şu anda dünyadaki bütün şeytanın uşakları bu konuda harekete geçmiş durumdalar. Dünya tam bir fitnenin içerisinde. Yazıklar olsun bana. Ne olurdu filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki bana Kur'an gelmişken o beni zikirden saptırdı. Hem Kur'an-ı Kerim'i okumaktan, öğrenmekten hem de Allah'ı